0: Merhaba dostum. Şarj aleti satıyorum. İster misin?
1: Şarj aleti lazım değil.
0: Hayır dostum. İşte sana şarj aleti.
1: Biliyorum, havaalanından daha yeni aldım.
0: Yapma ama. Onlar hemen bozulur dostum.
1: Hayır ihtiyacım
0: hayır,
1: yok.
0: Hayır dostum. Bana baksana. Şehrin en sevimli çocuğu benim.
1: Evet eminim öylesin.
0: Hangi telefonu kullanıyorsun?
1: Ne yapıyorsunuz? Hey siz ne yapıyorsunuz? Gözlüğümü çaldılar.
2: Günün bu saatlerinde hepimiz biraz dinlenmek isteriz. Ama büyük şehirlerin koşuşturmacası içinde bu aslına bakarsanız pek de mümkün olmuyor. Öyleyse sizce ne yapmalı? Evet, hepinizin bir taşra kasabasına taşınmalı dediğini duyar gibiyim. Ya da ne yapacağız? Yoksa işimizi gücümüzü tümden bırakacak mıyız? Hayır. Her zaman başka bir çözüm vardır. Mesela müzik bu yüzden var. İsterseniz gelin biraz müzikle günlük stresten uzaklaşalım.

0: Alo?
1: Mesajı aldığını onaylaman gerekiyordu.
0: Alo, kimsiniz? Burada neler olduğunu söyler misiniz? Alo?
1: Bu telefonu nereden buldun?
0: Torpido gözünün içindeydi. Ben arabayı kiralama şirketinden aldım. Sanırım arabaları karıştırmışlar ve... Alo? Alo? Bu şeyin benim arabamda ne işi var? Ah.

0: Merhaba.
1: Merhaba Michael.
0: Senin bu aptal oyununu oynamaktan vazgeçtim. Ben buradan gidiyorum. Minivanını, silahını, telefonunu
1: Michael,
0: ve diğerlerini burada bıraktım.
1: Michael, adım Dedektif Smith. Havaalanında gizli bir operasyonun tam ortasına daldın. Bir karışıklık oldu. O arabayı gizli polis memurlarımızdan birinin alması gerekiyordu. Bunun sıradan bir yanlışlık olmasından dolayı memnunuz. Sen burada masum tarafsın.
0: Güzel. Bu iyi bir haber.
1: Bu olaydaki sorumlu sen değilsin. Orada neler olduğunu biliyoruz.
0: Evet, tahmin bile edemezsin.
1: Evet, elbette. Kusura bakmayın. Size başka bir araç vereceğiz. Bir adres gönderiyorum. Araçları orada değiştiririz, tamam mı?
0: Tamam, harika. Şimdi rahatladım. Nikol Bulvarı'ndan eskisi Mas Caddesi'ne dön. 78 numaralı depo. Evet. İşler yoluna giriyor gibi. Smart Caddesi.
2: Hangisi? Elimde 57 tane aynı isimde adres var.
0: Bilmiyorum. Ben Amerikalıyım. Buralı değilim.
2: Maalesef. Elinizde başka bir bilgi yoksa yardımcı olamayacağım. Hoşçakalın.
0: Affedersiniz. Affedersiniz. Smart Caddesi nerede acaba? Bunu beklemiyordum. Smart. Smart Caddesi. Affedersiniz.
3: He?
0: Önemli değil. Boş ver. Teşekkür ederim.

0: Neler oluyor? Yarım saat geciktin.
1: Evet. Biliyorum, ben kayboldum. Araba yolda kaldı.
0: Neredesin?
1: Döndüğüm cadde Crane Caddesi.
0: Crane Caddesi mi? Crane Caddesi'nde ne işin var?
1: Arabaları, kiralık arabaları karıştırmışlar. Ben de...
0: Araba mı? Anlayamıyorum. Michael?
1: Angie, beni seviyor musun?
0: Ne?
1: Beni duydun.
0: Michael, neler oluyor?
1: Eğer beni gerçekten seviyorsan... Smas Caddesi'ne nasıl çıkacağımı söylemen gerek. Ve bundan başka soru sormanı istemiyorum. Lütfen bana 20 dakika daha ver. 20 dakika içinde orada olmazsam bir daha benimle konuşmak zorunda kalmasın, tamam mı?
0: Geri dön. Crane'e geri dön. Gold Caddesi'nden sağa dön. Işıklardan sonra 3. sol.
1: Tamam. Seni seviyorum.

0: ağzındakini çıkaracağım, tamam mı? Ya, iyi misin?
1: Su.

0: Lanet olsun. Deli misin sen?
1: Sen kimsin?
0: Kimsin sen?
1: Kimsin sen?
0: Sen kimsin?
1: Sıradan birini bırakacak halleri yok. O yüzden bana masum adam oynama.
0: Otur yerine. Tamam mı? Neden bahsediyorsun bilmiyorum. Umurumda da değil. Yerine otur ve sus. Yerine geç ve orada kal. Bu resmen delilik. Lanet olsun.

0: Aman Tanrım.
1: Arabayı döndür. Arabayı döndür dedim.
0: Duymak istemiyorum.
1: Söylediklerimi dinlersen zarar görmezsin. Şimdi döndür şu arabayı.
0: Benim bu işte en ufak bir alakam yok. Tamam mı? Hiçbir ilgim yok. Ben bu işin içinde değilim.
1: Çok hızlı sürüyorsun. Yavaşla. Yavaşla de.

0: zaten.
1: Ne yapıyorsun? Yani postum. Arabada kal. Arabada kal.
2: Ne yaptığını bilmiyorsun.
1: Otur yerine. Öylece git. Alo.
3: Geciktin Michael Woods.
1: Evet biliyorum, üzgünüm.
3: Hapisten daha 10 gün önce çıktın. Kayıtlarını kontrol ettim. Ülkenden ayrılarak şartlı tahliyeyi ihlal etmiş oldun. Eski eşin elçilikte. Oraya mı gidiyorsun?
1: Hayır, hayır. Şu an sana doğru geliyorum.
3: Hapse geri dönmek mi istiyorsunuz Bay Woods?
1: Hayır.
3: 5 dakikan var, yoksa peşine düşeriz.
1: Geliyorum. Arka koltukta, arka koltukta bağlı bir kadın var. Alo? Koltuğunda kal yeter. Lütfen orada kal. Tamam mı? Kal orada.

0: Neler döndüğünü bilmiyorsun değil mi? Sanırım içine düştüğün durumu sana açıklamam gerekiyor.
1: Yanlış kişiyle konuşuyorsun.
0: Benim adım Rachel Shabangu. Ulusal savcılıkta çalışıyorum. Yakın zamanda ortaya çıkardığım bilgilerde oldukça güçlü bir isim olan Ben Ross'un adı geçiyor. Sayısız uluslararası kadın ticaretiyle ilgili. En son evime gidip arabanın kapısını açtığımı ve sonra bu araçta uyandığımı hatırlıyorum. Ve işte bu bilgilerin açığa çıkmaması için kaçırıldığımı düşünüyorum.
1: Bunların hiçbirini duymak istemiyorum, tamam mı? Tek kelime duymak istemiyorum.
0: Doğru olanı yapmalısın.
1: Biliyor musun? Bırak artık, tamam mı? Hikayeni polise sakla.
0: Ben
1: onları
0: Rose,
1: anlat.
0: Bir polis memuru. Benim ölmemi isteyen polis. Bak, bu işe nasıl bulaştım bilmiyorum. Ama
1: hayır,
0: artık bulaştım. Benim gerçeğim
1: hayır
0: bu. Ve artık senin de gerçeğin
1: hayır
0: oldu.
1: Benim gerçeğim falan
0: hoşuna
1: olmadı.
0: Hoşuna gitmeyebilir
1: bu
0: ama
1: senin
0: hayat
1: gerçeğin
0: bazen seçme şansı
1: ben
0: tanımıyor insana.
1: Ben yapmam gerekeni yapmalıyım. Beladan uzak
0: doğru
1: durmalıyım.
0: Olanı
1: tamam mı?
0: Yapmak
1: kapa
0: zorundasın.
1: Çeneni artık. Yeter.
0: Bu işi kestirip atamazsın
1: hayır
0: böylece.
1: Hayır yapmayacağım. Kapa
0: böyle
1: çeneni.
0: Yapamazsın.
1: Yeter artık. Kapa
0: hayır
1: çeneni.
0: Yapamazsın.
1: Tamam mı?
0: Olmaz.
1: Kapa çeneni.

0: bizi ateş ediyorlar.
1: Gidelim buradan, sür hadi sür.
0: Tamam, gidiyorum gidiyorum.
1: Ana yola çık.
0: Gidiyorum.
1: Sür sür sür sür.
0: Tamam, gidiyorum.
1: Silahı ver. Silahı ver bana. Bu adamlar bizi öldürecek. Ver şu silahı. Şu silahı versene. Daha hızlı.
0: Ateş et, ateş et.
1: Daha hızlı sür.
0: Gidiyorum,
1: hadi.
0: Gidiyorum.
1: Hadi sür. Hadi.
0: Lanet olsun.
1: Hadi.
0: Hey, ben içeri gir dediğinde içeri gireceksin, tamam mı?
1: Ne?
0: İçeri gir deyince içeri gir. Söylediğinde içeri gireceksin. Anladın
1: İleride
0: mı?
1: Duvar var.
0: Biliyorum. İçeri gir dediğinde içeri gireceksin. Anlaşıldı mı? Şimdi.

0: Nereye geldik?
1: Banyo'dayız. Aşağı doğru devam et. Tamam, buradan sağa dön. Burası. Burada bekle.

0: Buna ihtiyacım var.
1: Ne oldu?
0: Başka birini denememiz gerek. İşte orada, orada. Benji! Benji!
1: Hey Benji!
0: Etrafından dolaş,
1: adam
0: sür hadi.
1: Adam bizi görmezden geliyor.
0: Orada. Benji! Benji! Beni dinle. Beni kaçırdılar. Bizi öldürmeye çalışıyorlar.
2: Ngicela ungiyeke. Uyazi maba ngithola ngikhuluma kuzonzakala.
3: Benji! Kinna! Thusa khe.
2: Uyabazi labantu. And uyazi maba ngangithola bangangenza. Ngicela ungiyeke.
3: Benji!
4: Oğlumu tehdit ettiler. Hem de okulunda, anlıyor musun? Okulunda. Daha 8 yaşında. Lütfen. Beni rahat bırak.
1: Oğlunu tehdit etmişler. Bu demek ki karımın peşine düşecekler. Kendisi elçilikte.
0: Ara onu. Ne olursa olsun bulunduğu yerden ayrılmasın.
5: Merhaba, ben Angie. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
1: Hey Angie, dinle, bir yere ayrılma. Hiçbir yere gitme. Olduğun yerde beklemeni istiyorum. Bazı adamlar... Dinle, olduğun yerde kal, tamam mı? Yoldayım, seni almaya geliyorum.
0: Oraya gidemezsin.
1: Gitmek zorundayım.
0: Gidemezsin. Onlar da tam olarak oraya gidiyor. Bu adamlar tehlikeli, bizi öldürecekler. Karın güvende, elçiliğe giremezler.
1: Umurumda değil, ben gidiyorum.
0: Telefonu ver. Elçiliğin hangi bölümünde?
1: Ben diplomatika.
0: Hey.
1: Telefonda yazılı. Telefona bak.
0: Her şey yolunda. Eşin orada güvende. İçeride kaldığı sürece güvende.
6: Amerikan elçiliği.
0: Evet merhaba. Diplomatik işleri bağlar mısınız?
6: Elbette. Kiminle görüşmek istiyorsunuz?
0: Aradığım kişi Angelica...
1: Moore. Angelica Moore.
0: Angelica Moore lütfen.
6: Üzgünüm, binadan ayrıldı.
0: Ne kadar oldu?
6: Çok değil.
1: Ne?
0: Az önce çıkmış. Görüşmek isteyen biri varmış.
1: Kemerini tak.
0: Nicole Caddesi'nden bir blok ötede. Kırmızı. Kırmızı ışık.

0: Aman tanrım. Orası. Adamlar orada.
1: İşte orada. İşte orada. İçeri gir. İçeri gir. Saldırı var.
2: Vurun.
3: Hadi.
2: Lastikleri ateş edin.
1: İçeri gir. İçeri girdi. Vuruldu mu? Seni hastaneye götürmeliyiz.
0: Hayır. Doktor olmaz. Hastane olmaz. Bizi bulurlar. Dön. Buradan dön.
1: Sola mı?
0: Sola dön. Orada bir otopark var. Orada. İşte orada. Orada.
1: Burada kalamayız.
0: Tamam. En alt kata in. Bir yer bul. Gözden uzak olsun. Bizi göremeyecekleri bir yer.
1: İşte burası.
0: Tamam. Tamam. Pekala. Şunu çıkar. Yarayı görmem gerek. Yarayı görmeliyim.
1: Anladım.
0: Tamam. Orası dur. Tamam. Tamam. Daha kuvvetli bastırman gerek. Yap hadi. Bastır. Daha sıkı.
1: Bastırıyorum. Durmuyor. Hadi.
0: Başaramayacağım. Kanama çok fazla.
1: İyileşeceksin.
0: Olmayacak.
1: İyileşeceksin.
0: Hayır.
1: Hadi.
0: Kanama
1: dikkatli
0: çok,
1: ol.
0: Çok fazla. Buraya kadar.
1: Dayanman lazım.
0: Yapamıyorum.
1: Dayanman
0: Yapamıyorum.
1: Lazım. Dayan. Benimle kal. Hadi.
0: Telefonu ver. Telefonun gerek. Ses kaydediyor mu?
1: Evet.
0: Çalıştır.
1: Hazır. Düğmeye basınca.
0: Bas şunu.
1: Basayım mı?
0: Benim adım Rachel Shabango. Bugün 2 Ekim 2011'de vuruldum. Eğer hayatta kalamazsam bu kayıt mahkemede ifadem olarak yer alsın. ...17 Eylül 2011'di... Johannesburg üzerinden yapılan kadın ticareti zincirini açığa çıkardım.
1: Sorun yok.
0: Bu olayın ucu emniyet müdürü Ben Rosa. Ben Rosa uzanıyor. Bu olayın ne kadar derin olduğunu ve diğer yüksek rütbeli polislerin de bu işe dahil olduğunu fark ettim. Yargıç James Masuka'yla bağlantı kurmaya çalıştım ama kendimi ifademi tamamlıyorum. Tanıklık eder.
1: Michael Woods.
0: Michael Woods.
1: Gözlerini aç. Gözlerini aç. Benimle kalmanı istiyorum, tamam mı? Bu sorumluluğu alamam. Benimle kalacaksın. O yüzden nefes almanı istiyorum.
0: Bunu mahkemeye götür.

0: Hayır,
1: mahkemeye götür.
0: Hayır, polise gidemem. Tamam, bu ülkede bulunmamam gerekiyor. Benimle kalacaksın.
1: Yargıç, Masuka'yı bul. Güvenebileceğin tek kişi o.
0: Hayır, hayır.
1: Mahkemeye.
0: Benimle kalıyorsun. Benimle kal yeter.
1: Güvenebileceğin tek kişi o. Başkası olmaz.
0: Hayır, kimseye güvenmiyorum. Anlıyor musun? Burada kalacaksın. Tamam mı? Yargıca kendin götüreceksin. Başaracaksın. İyi olacaksın. Tamam mı? İyi olacaksın. Söylemeni istiyorum. Hadi.
1: Bu
0: söyle.
1: İş sana bağlı.
0: Hayır, bana bağlı değil. Sana bağlı. Sana bağlı. Hadi söyle. Söyle.
1: Artık sana bağlı.
0: Hayır, bana değil. Benimle kal. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak.

Bu senin. Benim sorumluluğum değil. Bana bağlı değil. Lanet olsun. Bunu yapamam.

0: Cüzdanını ver. Cüzdanını ver dedim, cüzdanını.
1: Çek git buradan.
0: Sağır mısın sen? Cüzdanını ver dedim sana. Cüzdanını ver. Hey, yoksa deşerim seni.
1: Git buradan. Gitmen için sana bir şans.

0: Az önce acil servisten otoparkta öldürülmüş bir kadın çağrısı aldık. Yapılan çağrı bölgeye yayıldı. Şimdi daha mı iyi hissediyorsun kendini? Dostumuz Rachel Shabangu ölmeden önce sana ne kadarını anlattı acaba?
1: Onu sen öldürdün.
0: Ağır ol evlat. Kendini ne sanıyorsun sen ha? Bak Michael, vurkaç suçundan hapisten yeni çıkan ben değilim.
1: O bir kazaydı. Ben cezamı çektim. Beni tanımıyorsun.
0: Görünüşe bakılacak olursa sende birazcık yanlış zamanda yanlış yerde bulunma alışkanlığı var. Öyle değil mi Bay Woods? Her neyse. Durum şöyle. Şartlı talihini çiğneyerek aradan bir suçlu oldun. Daha önce hiç bulunmadığın bir şehirde yalnız başınasın. Diğer taraftan benim bütün polis gücüne erişimim bulunuyor. Bindiğin arabayı, rengini ve plakasını biliyorum. Eski eşinin elçilikten dışarı adım atmasını bekleyen adamlarım da var. Tek bir adım sonra benimdir. Ne yapacaksın o zaman söyler misin? Konuşsana. Doğru seçim yapmana yardımcı olacağını düşündüğüm bir şey daha var. Neden radyoyu açmıyorsun?
2: Fotoğrafı ve kimliği basına dağıtılan Amerikan vatandaşı Michael Woods, Rachel Shabangu cinayetinin şüphelisi olarak aranıyor. Rachel Shabangu savcılıkta çalışan ve çevresinde hem işi hem de kişiliğiyle iyi tanınan bir hukukçu.
0: O yüzden akıllı bir seçim yapıp yolumdan çekileceksin, anlaşıldı mı?
2: Shabangu'nun ölü bulunması üzerine harekete geçen polis, Shabangu'yu Michael Woods isimli Amerikalı kaçak şahsın kaçırdığını tespit etti.
1: Kurabiye çocuk.
0: Ne?
1: Babam eskiden bana öyle derdi. Kurabiye çocuk. Baskı altında hep ezildiğimi söylerdi. Hep kurabiye gibi ufalandığımı söylerdi. Alçak.
0: Zor bir hayatmış.
1: Senin şu kıkırdaman bana onu hatırlattı. O da senin gibi sadistçe kıkırdardı. Ölmüş olmasına rağmen çuvalladığım her işte hala onu duyarım. Sen de alçak birisin dedektif Simit.
0: Çok ama çok dikkatli ol.
1: Elinde gücü olan alçak birisinden daha güçlü olan biri kimdir?
0: Ateşle oynuyorsun.
1: Kaybedecek bir şey olmayan bir adamdır dedektif Simit.
0: Seni öldürürüm.
1: Seçim yapmamı isteyen sendin. Tamam. Seçiyorum. Cehenneme kadar yolun var.

0: ticareti zinciri. Ben Rachel Şaban. Yüksek rütbeli polisler. Yargıç James Masuka. James Masuka.
1: Afrikon Bilgi Servisi, nasıl yardım ediyorum?
2: Evet, yargıç James Masuka'nın telefon numarasını alabilir miyim lütfen?
1: Tamam, buldum. Bağlamamı ister misiniz?
2: Evet.
1: Lütfen bekleyin.
2: Savcı Rachel Şaban ortadan kayboldu.
3: Merhaba, ben yargıç James Masuka. Lütfen sinyalden sonra mesajınızı bırakın.
2: Benim adım Michael Woods. Rachel Şaban ifadesini sesli kaydetti. Onu öldürdüler. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Oraya geliyorum. Kaydı mahkemeye getireceğim.

0: Merhaba, ben Angie. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
1: O geceyi hatırlıyor musun? Üzerinde o sarı elbise vardı. Yeni olan. Yağmur yağıyordu. Sen ıslanma diye ben koşuşturup yağmur damlalarını yakalamaya çalışıyordum. O kadar gülmüştük ki karnımız ağrımıştı. Sen ve ben güzel vakit geçirmiştik Angie. Bu insanlar

Bu insanlar sana bir şeyler söyleyecek. Tam olarak ne söyleyeceklerini bilmiyorum ama birini öldürdüğümü söyleyeceklerdir. Bu doğru değil. Bunu sadece sana değil, beni öldürseler bile herkese ispatlayacağım. Şu an yaptığım hataları telafi etmeye çalışıyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Ne yazık ki şu an sana dönebilmek için tek şansım, seni tekrar görebilmek için tek şansım adımı temize çıkarmak. Tek yolu bu. Tek yolu bu. O yüzden üzgün olduğumu bil yeter. Umarım anlarsın. Ve seni her zaman seveceğim.

0: Senin şu görüntün yakışıklı yüzüne pek uymuyor ha? Paniğe kapılmış bir halin var. Yanıyor musun minivana binen Bay Amerikalı?
1: Hiç param yok.
0: Demek etrafta gezinip ortalığı yakıyorsun ha? Bak, insan senin gibi ateşe kapılınca genellikle her şey çok berrak görünür. Ama sende berraklık yok. Çünkü beni rahibe Teresa ile karıştırıyor gibisin. Bu mu? Boyanın kutusu kaç para, haberin var mı? Bu yetmez dostum. Bununla ancak bir kutu gevrek alırsın.
1: Elimde sadece bu var dostum. Profesyonel bir iş istemiyorum. Rengini değiştir yeter.
0: Arkaya çek. Hatice!

0: Tamam, artık gitmem gerek.
1: Gidecek yerler, yapacak işler. Seni anlıyorum dostum.
2: Hey çocuklar, paketleyin artık. Adamın gitmesi gerekiyor.
0: Evet, gitmem lazım, hadi.
2: Hadi çocuklar, hadi.
3: Tamam, anladık.
0: Adliye binasına nasıl giderim?
1: Diagonal caddesinden çık, sağa dön. Büyük merdivenler göreceksin.
0: Sağ ol.

0: Alo?
1: Alo, Michael Woods'la mı görüşüyorum? Beni aramışsınız.
0: Evet, siz kimsiniz?
1: Benim adım Yargıç Masuka. Rachel'la ilgili bir mesaj bırakmışsınız.
0: Evet, evet, elimde ölmeden önce kaydettiği ifadesi var.
1: Dinleyin, elinizdeki o şey adamı mahkum etmek için elimize geçmiş en iyi fırsat. Elimizdeki tek şans...

0: şans bu. Ona ihtiyacım var.
1: Evet.
0: Ve bir
1: evet,
0: de...
1: Evet, şu anda adliye binasına gidiyorum.
0: Hayır, hayır, hayır. Sizi gördükleri yerde öldürürler.
1: Hayır, şey... Tanıyamazlar. Arabanın her tarafını boyattım. Bunu anlayamazlar.
0: Anlamıyorsunuz. Görüldüğü yerde vur emri aldılar. Her yerde polis var. Adliye binası gidebileceğiniz en kötü yer. Tam da oraya gitmenizi bekliyorlar.
1: Buna mecburum.
0: Bu bir intihar, Bay Woods.
1: Ona söz verdim.
0: Bakın, size gelebilirim. Nerede olduğunuzu söyleyin yeter.

Araç kullanırken telefonda konuşmak yasalara aykırı. Bunun farkında mısınız? Ehliyetinizi görebilir miyim lütfen? Ehliyetinizi görebilir miyim dedim. Efendim, ehliyetinizi görmek zorundayım. Hemen arabadan dışarı çıkın. Size hemen arabadan dışarı çıkın dedim. Sana dışarı çık dedim. Sen sakın kıpırdama.

0: oldu?
1: Ben şey ya... Bir polis vardı ama şimdi gitti.
0: Michael, beni dinle. Bu iş çok tehlikeli. Şu an hiçbir yere gitme. Birini göndereceğim. Sen nerede olduğunu söyle. Alo. Michael, beni duyabiliyor musun?
1: Evet, şey ağam.
0: Neredesin?
1: Ben ağam.
0: Nerede olduğunu bilmem gerek.
1: Evet, şu an şarjım bitiyor.
0: Michael,
1: burası ağam.
0: Michael.
1: Berta Caddesi. Evet, Berta. Alo. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Nerede bu? Hadi ama. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Zayıf batarya. Aa, hayır, şimdi olmaz. Bunu kaldıramam. Bunu yapamam. Bunu... Hadi ama. Lanet olsun. Lanet olsun, hadi çalış.
2: Hepsini yak gitsin.

Çalışıyor. Çalışıyor. Yargıç. Yargıç, onlardan kurtuldum. Adliye. Adliye burada.

Etrafınız sarıldı. Ellerinizi başınızın üstüne koyun ve araçtan inin. Araçtan inin. Derhal araçtan inin. Size söylüyorum, derhal araçtan inin.

0: Olduğun yerde
1: dur. Geri çekil. Silahı
2: geri çekil.
1: Silahını bırak.
2: Bana yargıç Masuka'yı getirin. Hemen getirin. Yoksa bu adamın beynini uçururum. Onu vururum. Tetiği çekerim.
1: İstediğini alacaksın.
2: Sen beni dinle.
1: Silahı bırak.
2: Bana hemen yargıç Masuka'yı getirin. Hem de hemen.
1: Bırak şu silahı.
3: Olamaz.
2: Size yargıcı getirin dedim. Beni dinleyecek misin?
3: Onu bırak.
2: Dinleyecek misin? Beni dinleyecek misin?
4: Destek istiyor musun? Tekrar
1: ediyorum. Git buradan. Git buradan. Gönderin şunu. Dinle dostum. Bana bir şans vermelisin, tamam mı? Birlikte
2: yardımcı
1: çalışabiliriz.
2: Yardımcı getir dedim. Hemen getir.
1: Gidip hemen yargıç Masuka'yı getirin.
5: Durun, durun. Merhaba Bay Woods. Bu adam bir kanun kaçağıdır. Kimse ona bir şey vermeyecek.
2: Peki sen de kimsin?
5: Dedektif Smith. Bu dava bizim.

0: Bundan sonrasını ben devralıyorum.
1: Beynini uçururum.
0: Hayır, yapmayacaksın.
1: Evet yaparım. Sen bana yargıcı getir, hem de hemen. Yoksa bu adam ölür. Yemin ederim, yargıcıyı hemen getirmezsen bu adam ölür.
0: Ne olacak?
1: Sakın beni zorlama. Beni zorlama.
0: Bir yaşam için yeterince çuvallamadın mı Bay Woods? Şu anda en az 8 keskin nişancı dürbününün önünde bulunuyorsun. Bir emrimle ölürsün, tamam mı?
1: Beni zorlama. Yemin ederim bu adamı öldürürüm. Öldürürüm bu adamı. Şimdi git yargıcı getir. Yoksa birileri ölecek. O şey açık mı? Açık mı ha?
2: Evet, ha? Evet.
1: Açık
2: evet,
1: kamera
0: orada. Hata yapma, seni vururum.
3: Hilesi var, olmaz.
0: Geri çekil. Bir emrimle ölürsün.
3: Protokol var. Seni tehdit etmediği sürece ateş edemezsin.
1: Yargıcı istiyorum.
0: Silahı var ve birini öldürecek. Bana işimi öğretme, olur mu?
3: Burada neler oluyor?
0: Sen bu işe karışma.
3: Anlat dostum, neler oluyor?
0: Sana karışma
3: geri
0: dedim.
3: Geri çekil, bu vaka benim.
0: Bırak silahını hemen.
3: Geri çekil, bu iş
1: hemen
3: benim.
1: Yargıcı istiyorum.
0: Tamam, bu
1: geri
0: işe çekil. Karışma.
3: Bana neler olduğunu anlat.
1: Yargıcı istiyorum.
0: Silahını bırak.
3: Destek gönderin, destek. Geri çekil, kimse ateş etmesin. Ateş etmeyin.
1: Yargıç gelsin, kanıtım var, tamam mı?
0: Kelime daha etme.
1: İfadesi burada kayıtlı.
0: Bomba var.
3: Hayır. Ateş etmeyin, ateş etmeyin. Ateş etmeyin, geri çekilin.
4: Benim adım Rachel Şaban. Bugün.
5: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
6: Silah vardı, görmediniz mi?
4: 12 Ekim 2015'te vuruldum. Eğer hayatta kalamazsam bu kayıt benim ifademdir. 17 Eylül 2011'de Johannesburg üzerinden yapılan kadın ticareti zincirini açığa çıkardım. Bu olayın ucu emniyet müdürü. Ben Rosa Ulaşır.
7: Johannesburg Merkez Hastanesi'nde tedavi gören Amerikalı turist Michael Woods, Başkan Jacob Nouma tarafından kahraman ilan edildi. Kendisi adaletin yüce muhafızı olarak adlandırıldı. Yanı başındaki eski eşi Angelica Moore gün içinde bir açıklama yaptı.
8: Zor zamanlardan geçtik ama biliyorum ki bu onun doğasında var. Gerçekten önemliyse mutlaka başarır. Bu yüzden onu her zaman seveceğim.
7: Rose'la beraber birçok yüksek rütbeli polis memuru ve bazı mahkeme üyeleri geçtiğimiz salı günü adliyede meydana gelen dramatik hesaplaşmadan sonra tutuklandı. Şabangu'nun ifadesi ve güçlü kanıtlar sonucu bu davanın son dönemde görülecek en önemli suç davası olduğu öne sürülüyor.
9: Adli önünde gerçekleşen çatışmanın ardından Michael Woods büyük bir ulusal kahraman haline geldi. Güney Amerika'nın her yerinde kendisine çiçek ve hediyeler gönderilen Woods,
10: yapılan açıklamalarda şu sözler yer aldı. Ülkeye kaçak giriş yapmış olmakla beraber Michael Woods çok büyük bir iş başarmış ve...
11: Michael Woods adlı Amerikalı şahıs, sabıkalı olmasına rağmen bütün Güney Amerika'da kahraman ilan edildi.
12: Güney Afrika'da gündem Michael Woods adlı bir Amerikalı. Kendisi
10: basit adli sistemimizdeki bu derin yaranın onarılmasında gösterdiği üstün cesaret ve çabayla her zaman bizim gurur duyacağımız bir kişi olmuştur.
11: Büyük bir yolsuzluk ve suç dosyasının açığa çıkmasını sağlayan Woods, bütün bu olaylara tesadüfen bulaşmış.
12: Büyük bir suç çebekesini ortaya çıkaran Woods,

0: Devam et, devam et. Daha ne bakıyorsun yüzüme? Sanki ona mı vereceğim?
1: Buyurun.
0: Annemin senesi için kavurmuştuk.
2: Peki, alalım bari. Allah kabul etsin.
0: Amin, amin de. Alalım bari ne şimdi? Bari ne demek orada?
2: Benim dağıttığım aşureler de hayır içindi. Ama siz almamıştınız.
0: Ha, yok. Biz ev dışında pişen hiçbir şeyi almıyoruz eve. Ama bunu ben kendim yaptım ellerimle. Temiz temiz yaptım.
2: Biz pis pis mi yaptık?
0: Onu bilemeyeceğim.
2: Tövbe tövbe ya.
0: Bir Fatiha okursunuz herhalde.
2: Olur Safiye Hanım, olur. Okuruz.
0: Allah kabul etsin. Şuna bak. Eşiği bile leş gibi. Halıyla paspas birbirine girmiş. Pislik içinde ya. Eşik kir içinde. Ben bunun elinden bir şey yiyeceğimi zehir içeyim daha iyi. Yürü hadi yürü, alt kata da dağıtalım. Sonra da esnafa verirsin kalanlarını.
1: Merhaba. Safiye Hanımların validesinin ölüm yıldönümü de. Helvasından buyurun siz de.
0: Bayram sen ne yapıyorsun? Ne veriyorsun mübarek şeyi ona?
1: Herkese dağıtıyoruz ya Safiye Hanım.
0: Dağıtıyoruz da. Kalbi temizlerden anneciğime hayır duası almak için dağıtıyoruz. Uğursuzların evine girsin diye değil. Ay sağ olun bizi almayın.
3: Koyma! Çek elini. Tamam çek elini.
1: Ben alayım onu İnci Hanım. Ben bunları şey yapıp hemen izninizle, pardon.
0: Aferin bak. Haddini bil böyle. O zaman ne sen üzülürsün ne de biz.
4: Benim üzüleceğimi de nereden çıkarttınız? O kadar emin olmayın derim.
0: İki taraftan biri üzülecekse o sen olursun. İstersen git Han'a sor. Kimi gözünü kırpmadan harcayacakmış gör bakalım. Ailesini mi? Yoksa iki gündür tanıdığı bir...
4: Evet. İki gündür tanıdığı ne? Söyleyin.
0: Orasını da sen tamamla artık.

Ah anneciğim, ah. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur beni affet. Çok özür dilerim.

0: Nerede kaldın? Yemek soğudu.
1: Kredi meselesini hallettim.
0: Ne kredisi?
1: Ege'nin okul parasının kredisi.
0: Aa, dede, sen bana sormadan nasıl böyle bir şeye kalkışırsın?
1: O adam o parayı verirken de böyle tepki verdin mi İnci?
0: Ama ayıp ediyorsun. Benim onun öyle bir şey yapacağından haberim yoktu.
1: Yaptı ama. Senden yüz bulup yaptı.

0: İnci deden evde mi?
1: Ah, gelebildin nihayet.
2: Nasıl? Sen onu bekliyor muydun?
1: Hem de kaç saattir. Beyefendi gelip bir açıklama yapacaktı. Anca lütfedebildi. Okul meselesin diyorum. Neye şaşırıyorsun bu kadar? Buyur, geç içeri.

0: Evet, bir açıklama bekliyoruz senden. Buyur.
1: O açıklamayı yapacağım. Ama ondan önce daha mühim bir konu var.

0: Nedir?
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle İnci'yi kendime istiyorum.

0: Karşınızdayım. Cevabınızı duymak istiyorum. Bakın ben İnci'yi seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Size saygımızdan rızanızı almaya geldim. Bunda bir kötülük olduğunu düşünmüyorum.
1: Bana saygınızdan, öyle mi? Yani senin bütün bunlardan haberin vardı, öyle mi?
2: Yoktu dede, gerçekten. Ben de şaşkınım, ne diyeceğimi bilmiyorum.
3: Abla bak, gene senin arkandan iş çeviriyor bu adam.
1: Gene mi? Allah'ım bana sabır ver. Ne dönüyor burada? Burnumun dibinde ne işler çeviriyorsunuz siz? Bu adam bu yüzü nereden buluyor İnci? Evime kadar gelip bu sözleri söylemeye nasıl cüret edebiliyor? Bu nasıl bir aymazlıktır?
2: Sakin ol dede.
1: Bana bir söz verdin. Bu adamdan uzak duracağım dedin. Siz nasıl... Bu iş nasıl bu hale geldi? Siz gizli gizli buluşuyordunuz öyle mi? Bana rağmen, verdiğin söze rağmen beni çiğneyip bu adamla birlikteydin öyle mi?
2: Evet. Ben...
3: Söyle. Bu sefer gerçeği söyle onu.

0: biz birlikteyiz.
1: Bakın kızgınlığınızı anlıyorum ama siz de beni bir dinleyin lütfen. Biz de böyle gizli saklı görüşüp suçlu hissetmek istemezdik. Ama biraz da mecbur kaldık sizin bu tavrınızdan.
2: Sakın. Sakın suçu bana atmaya kalkma. Delikanlı ol, yediğin haltın arkasında dur.
1: Tamam, duruyorum. Ben İnci'yi tanıdığıma her gün, her an şükrediyorum. Ve onu kaybetmek istemiyorum. Onu mutlu edeceğime söz veriyorum.
2: Yeter. Yeter daha fazla konuşma. Madem bir cevap istiyorsun,

0: benim sizin gibi insanlara verecek kızım yok.
1: Bizim gibi insanlara mı?
2: Anlamam lütfen.
1: Bir dakika, bir dakika. Ben şunu bir anlayayım. Biz nasıl insanlarmışız?
0: Sen. Sen ve ailen. Hepiniz delisiniz. Şu son hareketin gösterdi ki senin de ablan kadar aklından zorun var.
2: Dede tamam yeter. Tamam. Han lütfen gider misin?

0: Ne zamandır sürüyor bu? Cevap ver.
1: İnan ben sana verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Çok zorladım ama yapamadım işte.
0: Sen de biliyordun değil mi?
2: Sana söylesin diye uğraştım ama.
0: Hep o eve geç gelmelerin, Esra ile buluşacağım demelerin hepsi yalandı. Hepsi bu adamla buluşabilmek içindi. Neden aileni, beni kaybetmeyi göze alacak kadar ne buldun bu adamda? Bu kadar mı değersizim senin için?
1: Anlamıyorum. Anlamıyorum ben birini sevdim diye ben senden neden vazgeçmek zorundayım? Neden seni kaybetmek zorundayım?
0: Eğer onu seveceksen benden vazgeçmek zorundasın. Bunu sana defalarca söyledim.
1: Ama neden? Nedenini söylemedin. Hana karşı neden bu kadar öfkelisin? Ne yaptı sana? Daha tanımıyorsun bile onu.
2: Sen tanıyor musun ki?
1: Karışma sen.
2: Madem o kadar emindin, neden gizledin dedemden, arkasında dursaydın?
1: Çünkü bana başka bir yol bırakmadı. Ya ben ya o dedi.
0: Tam şurada geldin anlattın bana. Senin için ne kadar kıymetli olduğumu, bensiz bir tek anın olmadığını anlattın. Beni bu yalana inandırdın.
1: Yalan değildi.
0: Seni seçiyorum dedin. Kandırdın.
1: Ya ben neden böyle bir seçim yapmak zorundayım? Bana böyle bir şey dayatmaya hakkın yok. Evet, ben Han'ı seviyorum. Ama ailemi de seviyorum. İkinize de söylüyorum. Diyelim ben çok büyük bir hata yapıyorum. Dünyadaki en yanlış adamı sevdim. Siz yine de benim yanımda duracaksınız. Ben düşersem beni kaldıracaksınız. Çünkü ben olsam öyle yapardım. Sizi asla yüzüstü bırakmazdım. Çünkü aile olmak budur. Birbirini kollamaktır. Bir çırpıda üstünü çizmek değil.

0: Ben bu anı daha önce de yaşadım. Bu savaşı daha önce de verdim. Kaybettiğimde kızımdan oldum. Eğer hayatımda bir tek şansım daha olsaydı... anneni o adamdan uzak tutmak için canımı verirdim. Ama o gitti. Şimdi de sen karşıma geçmiş, ben de gidiyorum diyorsun.
1: Ben öyle bir şey demiyorum. Gitmekle tehdit eden sensin. Han'ın babama benzer en ufak bir tarafı yok. Han sevdiklerini koruyor, önemsiyor, sahip çıkıyor. Sen bu ikisini nasıl aynı kefeye koyarsın?
0: Çünkü olacakları görüyorum. Onlardan zarar göreceğini, hayatını zehir edeceklerini biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: Kızım sen görmüşsün. Sağır mısın sen İnci? Daha alt katlarında otururken yemediğin hakaret kalmadı. Seni gelin olarak kabul ederler mi zannediyorsun? O insanların normal olmadığına daha kaç kere şahit olman gerek? O adamın kardeşlerinden farklı olduğunu mu sanıyorsun?
1: Hiç kimse mükemmel değil. Ne onlar, ne biz, ne de sen.
0: Önünde annen gibi bir örnek varken sen uzun yoldan gidip öğrenmek istiyorsun. Git o zaman. Git de dünya kaç bucakmış gör.

0: Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yaptım ben. Mutlu olma ihtimalimin peşinden gittim. Gözümü karartmam gerekiyordu, kararttım. Çünkü hayatımın aşkını buldum ben. Sen olsan ne yapardın Gülben? Olmamış gibi mi davranırdın? Sırtını mı dönerdin? Ne yapardın Gülben? Neden korkuyoruz sevmekten? Pardon, düzeltiyorum. Neden bu kadar korkutuyor bizi sevmekten? Niye biliyor musun? İnsan bilmediği şeyden korkar. Bilmediğine düşman olur. Sevmeyi bilmiyor.
1: Hayır. Ablam da biliyor sevmeyi. O ailesini çok seviyor.
0: Sevgi bu kadar bencilce bir şey olamaz Gülben. Ölene kadar yalnız olmamızı isteyemez bizden. Sevgi bunun neresinde?
1: Sen de bencilsin. Sırf kendi mutluluğunu düşünüyorsun. Biz ne olacağız?
0: Hep beraber mutlu olmanın bir yolunu bulacağız.
1: Bunun bir tek yolu var. Onda da inceye yer yok.
0: Neden?
1: Kötü çünkü o seni üzer.
0: Üzülmeye razıyım ben. Korkunmuşsa merak etme. Aşk acısıyla yıkılmam. Yıkılmayız. Bize daha fazlası gerek. Sen de biliyorsun bunu.
1: Sen kararını vermişsin. Ne desem boş.

Sen onu değil, kendini mahvedeceksin. O gerçekten korkuyor hayattan. Sen sadece numara yapıyorsun. Onu taklit ediyorsun.

Gerçeği bilmek ister misin? Sen benden bile cesursun. Günü geldiğinde herkes görecek bunu. Sen bile inanamayacaksın. Ama artık ne olur, kendi sesini duy. Onunkini değil.

0: Ne yapıyorsun ya? Giyin hemen, okula gidiyorsun.
1: Gitmiyorum.
0: Ya parasını o vermeyecek. Ben halledeceğim. Ama şimdi kalkıp okula gidiyorsun. Bunu bahane edip okuldan atılmayacaksın, anladın mı beni?
1: Ne diyorsun sen ya? Ne bahanesi?
0: Okumaya meraklı olmadığını ikimiz de biliyoruz.
1: Ha, sence benim bir gururum yok? Ben numara yapıyorum, öyle mi? Beni bu kadar iyi tanımana çok sevindim abla. Gerçek bir insan sarrafısın, helal olsun.
2: Hazırlan hemen, okula gidiyorsun.
1: Ya hayır dede, o adamın verdiği sadakayla okumam ben.
2: Halledeceğim ben onu, sen merak etme. Sadakasını başına çalacağım onun.
0: Ne? Ne oluyor ya?
3: Gülben, bak bak çok özendim. Ne güzel oldu ha?
4: Hı, çok güzel olmuş.
5: 50 kere söyledim. Han önem veriyor o sofraya ya. Ne bu surat böyle asık asık? Güler yüz ya, bir güler yüz. Ceza veriyorum sana. Bütün o kızarmış ekmeklerin üstüne gülen surat yapacaksın.
4: Neyle?
5: Ne bileyim neyle artık. Onu da sen düşün, bul. Bu ne be?
4: Aa.
5: Aa, tövbeler olsun, alacaklı gibi.
4: Ne oluyor?
5: Bismillah. Ne bileyim ne oluyor?
6: Ne oluyor ya?
5: Ne oluyor anlamadım. O ne öyle?
6: Buyurun.
2: Aslında dün geldiğinde verecektim de sinirden unutmuşum.
5: Ne diyor bu? Sen onlara mı gittin? Evlerine mi gittin?
2: Al. Torunumun okul parası.
6: Peki, madem böyle rahat edeceksiniz.
2: Sen bizden uzak durursan rahat edeceğiz. Şunu da kafana sok. Bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Sen belki paranla insan satın almaya alışkınsındır. Ama bil ki biz o insanlardan değiliz.
5: Laflara bak. Nanköre bak. Benim kardeşim acımış, para vermiş size. Ne oldu şimdi? Neymiş suçu? Ha? Kimi satın alacakmış?
2: Okulun parasını ödeyip üstüne benden kız istemeye geldi. Bu ne? Bunun manası ne?

0: Bakın böyle düşünmenize çok üzüldüm. Niyetim asla bu değildi.
1: Biz sizden ne bir kuruş istedik, ne bir iyilik ne de bir yardım.
0: Anlaşıldı. Bir daha tekrarlanmayacak. Emin olabilirsiniz.
1: Hepinize söylüyorum. Bizden uzak durun. Huzurumuzu bozmayın. Bu size son uyarım.

0: Gittin konuştun da ne oldu dede? Şimdi hepsi öğrendi, hepsi birden düşman kesilecek.
1: İsabet olur. Düşmanız zaten. Gönül rahatlığıyla gidebilirsin okuluna. O adama hiçbir borcumuz yok.
2: Krediyi nasıl ödeyeceğiz peki? Neyle dede? Bizim öyle bir gücümüz yok. Ya bizi düşürdüğü duruma bak abla ya.
0: Siz merak etmeyin, ben hepsini halledeceğim.
1: Ben ölmedim daha. Sen aksi gibi davransan da sapasağlam ayaktayım.
2: Onun kıyayla girmişim okula, o ayarlamış hep. Ezik miyim ben ya? İstemiyorum, gitmeyeceğim.
1: Başka şansın yok Ege. Madem gurur yapıyorsun bu kadar, git doğru dürüst oku. Oradaki yerini hak et.
0: Ama bu daha zor değil mi? Küsüp gitmemek daha kolay.
2: Peki. Sizin dediğiniz gibi olsun.

0: Söyle hadi söyle, ağzına geleni söyle.
1: Ya sen nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl gidip gizli gizli istersin sen o kızı?
0: Ne yapsaydım? Sizi mi götürseydim yanında?
1: Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir de kalkmışsın ailemizin rızkını onlara yedirmeye çalışıyorsun. O serseri çocuğu okutmaya falan kalkmışsın. Hayırdır kardeşim, senin amacın ne? Ha? Bizi beğenmiyorsun da kendine yeni aile mi edineceksin onları? Yazıklar olsun sana. Daha geçen şurada oturdun, bize sözler verdin bir de. Sizi hiç bırakmayacağım dedin. Yalanmış meğer.
0: Of, gelme üstüme. Bak sinirim tepemde zaten.
1: Sen bu işi unut kardeşim. Ben yaşadığım müddetçe o kıza nikah mikah kıyamazsın. Gücüm yettiğince buna müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım ben.

0: Beni nasıl zor bir duruma soktuğunun farkında mısın? Neden yaptım bunu?
1: Onun iyiliği için yaptım. Hazırlıklı olsun diye. Öğrendiğinde cinnet geçirmesin diye yaptım İnci.
0: Ay sağ ol be, çok düşüncelisin. Ya Han, gerçekten kendini nasıl ikna ettin böyle bir şeye? Daha beter oldu, görmüyor musun? Şimdi biliyorum, asla kabullenemeyeceğinden daha da emin seni.
1: Biz evliyiz İnci. Mecbur kabullenecek. Başka ne yapabilir ki?
0: Ha öyle mi? Mecbur mu?
1: Öyle.
0: Aynısı senin ailen için de geçerli mi peki?
1: Tabii ki geçerli.
0: Görelim bakalım.
1: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Gidip soracağım rızaları var mıymış. Bir de onlarla prova alalım. Gel. Hadi gel, sen de gel.
1: Dur bir dakika ya.
0: Ne oldu? Korktun mu? Benim aileme gelince paldır küldür ama seninkilere gelince bir duralım, susalım. Öyle mi? Neden? Benim zor durumda kalmamda, evimin ortasında bomba bırakmanda sakınca yok ama seninkinde var. Öyle mi?
1: Onlar da öğrendi zaten her şeyi. Başka ne olmasını istiyorsun?
0: Dedem sayesinde öğrendi onlar. Sen söylemeliydin. Yanılıyor muyum?
1: İnci. İnci.

0: Meğer ne işler çeviriyormuş hanefendi. O dede gelmese ruhumuz duymayacaktı. Hayırdır? Kız, niye bir şey demiyorsun? Ona da tek kelime etmedin. Bir şey söylesene, bir konuşsana. Onaylıyor musun yoksa? Ha? Gelin diye böğrüne mi basacağım? Yılın görümcesi falan olmaya niyetli değilsin herhalde Gülben, bir şey de.
1: Yok abla, vallahi ben de çok şaşkınım. Donup kaldım yani.
0: Daha şimdiden ailemizin rızkını da yedirmeye başlamış. O serseriye gitmiş, sponsor olmuş. Yarın bir gün altına son model arabayı da çeker. Bak ne buraya yazıyorum. Ben sana söyleyeyim.
1: Ama neyse ki vermemiş kızı.
0: Doğru vallahi kız. Vermemiş. Ha. Vallahi artık tek umudum o fosil.

0: bir o kaldı bizim gibi düşünen. Tabii o da numara yapmıyorsa. Ha? Başlık parasını artırmak için naz da yapıyor olabilir o.
1: Yok abla, bence hiç öyle birine benzemiyor.
0: Vallahi eğer öyleyse helal olsun kız yaşlı kurda. Yağlı kapı dememiş, bizimkini de reddetmiş. Eli öpülesi adam, ne diyeyim daha? Bana bak, biz ne yapalım biliyor musun Gülben?
1: Ne yapalım? Elini mi öpelim?
0: Yok, ayağını öpelim.
1: Ay abla, midem kalktı.
0: Ya sen bu zekayla bu zamana kadar nasıl barındın arkadaş ya? Yemin ediyorum rekora koşuyorsun artık, pes ya. Kek yapalım, kek. Hani teşekkür mahiyetinde.
1: Kek mi?
0: Evet. Bunlar yapıp duruyor ya sürekli, apartmanı kokutuyorlar. Adamcağız dünya gözüyle şöyle güzel güzel, temiz temiz, doğru düzgün bir kek yiyiversin.
1: İyi.
0: Ama önce şu işi bir halledeyim ben.
1: Hangi işi? Hangi işi ya?
2: Günaydın.
3: Buraya oturabilir miyim?
2: Hani Neriman'la oturmak istiyordun?
3: Şimdi de buraya oturmak istiyorum, sakıncası yoksa.
2: Çaptık ya. Çocuk iki günde bıktı Neriman'dan. Artık nasıl baydıysa.

0: Bu sefer tıklattım, duydun değil mi?
1: İyi yaptın. Bir şey mi vardı?
0: O senin oğlun ne yapmış biliyor musun? Senden habersiz.
1: Ne yapmış?
0: Gitmiş kız istemiş. Senin rızanı almadan.
1: Kimi istemiş? Kimden istemiş?
0: Yok mu işte şu alt kattaki zilli? Onu istemiş. Haberin yoktu değil mi? Olsaydı mani olurdun, karşı çıkardın değil mi? Hayır, bizi geçtim. Sana ayıp. Yani senin baban sapasağlam hayatta yahu. İnsan hiç gidip tek başına kız ister mi?
1: Tamam Safiye. Haber verdiğin için teşekkür ederim.
0: Hayır yani. Bil de iki çift sözün olsun değil mi? Olur değil mi? Yanına bırakmazsın yani.
1: Memduh Bey ne demiş? Vermiş mi kızı?
0: Yok anam yok. Bizimki tırıs tırıs geri dönmüş arkasına baka baka. Yok yani. Vermemiş, istememiş.
1: Bir de ben konuşayım, belki verir.
0: Baba, ölümü gör öyle bir şey yaparsan. Niye gülüyorsun?
1: Şaka yaptım.
0: İlahi baba, sen çok yaşa.

0: Ay tabii ki hayır dedi, ne yapacaktı ki?
1: E tabii yani adam nasıl evet desin? Han işsizin güçsüzün teki. Nasıl verecek kızını, ha? Ya bir de şöyle düşün. Adam damdan düşer gibi öğrenmeyecek işte.
0: Ne diyecek? Ay tabii ya, bana da sormuşsun, şimdi hatırladın mı diyecek. Savunup durma bana hanı.
1: Ya İnci, cesurca bir adım atmış işte çocuk.
0: Kendi ailesine gelince titreyip kalıyor ama.
2: Kafanı versen de şu işi bir halletsek ha.
3: Ben seni dinliyorum, dinliyorum.
2: Beni mi, onları mı?
3: Mutsuz, görebiliyorum. Yaptığı hatayı anlamaya başladı. Bu ne demek biliyor musun? Hala şansım var.
4: Gülben, bak bakayım kitapta ne yazıyor. Eksik bir şey kalmasın da oku bakayım bir. Abla, bir bardak süt, bir paket kabartma tozu. Tamam, bardak çıkar. İyice bir yıka onu da. Ya da dur. Şimdi çıkarma, koy. Elini sürme. Tozlanmasın, şimdi beklerse tozlanır.
0: Tamam.
4: Hah. Adam şöyle güzel bir kek yesin be. O sarı kantaronun pis ellerinde kim bilir yıllardır neler yiyor. Ay neyse, sen yumurtaları yıkadın mı iyice?
0: Evet, hepsini tek tek sabunladım.
4: Ha tamam. Gülben, radyoyu getir de şöyle...

0: Koyma. Ay. Onu oraya niye koyuyorsun sen? Kafayı mı yedin?
1: Ay abla, kafam dağıldı. Çok özür dilerim. Hallediyorum hemen. Dur.
0: Allah'ım ya Rabbim.

0: Niye kıstın?
1: Abla, ha şimdi dedesi vermedi diye sevindin ya, sevindik yani. Sen o kızı sevmediğin için öyle, değil mi? Yoksa sen de istersin han yuva kursun, çocukları olsun, değil mi?
2: İsterim tabii, niye istemeyeyim? İnsan kardeşinin mürüvvetini görmeyi istemez mi?
1: Ha.
2: Ama o kızla olmaz. Benim karşı çıktığım o.
1: Ha. Ama sen bir öncekini de istememiştin. Ona da hep karşı çıkmıştın ya.
2: O da sağlam pabuç değildi. Hatırlamıyor musun Gülben? Ahlaksızın tekiydi o da. Öyle hoppa hoppa hareketler. İkisi de ailemize uygun değildi.
1: Peki bizim ailemize uygun olan kim? Yani mesela sence nasıl biri olmalı?
2: Yani iyi, hani düzgün, edepli, işte ne bileyim, kocasının sözünü dinleyen, temiz, Elif falan temiz olsun yani, değil mi? Onun gibi pis mi olsun? İyi kız yani, hani iyi aile kızı. Ama nerede?
1: Nerede?
2: Nerede yok işte, onu diyorum. Bulsam zaten ben gidip ellerimle alır isterim. Bulamıyorsak da kardeş kardeş yaşar gideriz biz de.
1: Ölünceye kadar mı?
2: Evet. Birlikte bu evde. Yabancı yok. Fitne yok. Hep birlikte biz bize yeteriz.
3: Sevgi bu kadar bencilce bir şey olamaz Gülben. Ölene kadar yalnız olmamızı isteyemez bizden. Sevgi bunun neresinde?
2: Ne duruyorsun Gülben? Şu şeyi çıkar da bir sil hadi.
1: Abla, ben bir babaya bakayım mı? Kahvaltısı bitti mi diye bakayım, değil mi?
2: İyi tamam, çabuk gel.

0: Maria ne olursa olsun aşklarının önündeki engelleri bir bir aşacaktı. Kararlıydı.
1: Şirkete geliyordunuz çayımızı içmeye.
0: Aralarındaki en büyük engelse Carlos'un çekingenliğiydi. Maria artık emindi. İlk adımı kendisi atmalıydı.

0: Merhaba Esat. Umarım iyisindir. Aklıma ne geldi?
1: Eğitim sektörü yapılan yatırımı en hızlı şekilde geri döndüren bir sektör. Bu okulu satın aldığımız takdirde çok hızlı bir şekilde kâra geçeceğimizi düşünüyorum.
2: Affedersiniz, hemen hallediyorum.
1: Tabii bunun için de elimizde çok yüksek miktarda bir nakdimizin bulunması gerekiyor.
0: Merhaba Esat, umarım iyisindir. Şu konuştuğumuz çayı...
3: Peki, bu okulun özelinde konuşacak olursak...
4: Şu an satın almak mantıklı mı yoksa biraz beklesek mi?
0: Şu konuştuğumuz çayı bugün içsek... Saat 5 gibi bizim evin oradaki çay bahçesine gelebilir misin?
1: Ben evet derim Han Bey. Özellikle son 5 yıl...
0: Bence hava.
1: Okullara mukayese ettiğimiz zaman oldukça yükselen bir grafiği olduğunu rahatlıkla ben size söyleyebilirim.
2: Çok özür diliyorum. Ben komple sessiz alıyorum.
0: Bence hava çok güzel. Tam çay içmelik.
3: Kapatacak mısın şunu artık?
2: Şey yapıyorum. Halledeceğim ben.
0: Hadi, hadi, hadi. Niye cevap vermiyor acaba? Han mı yanında yoksa ya? Sorsam mı ki? Bir sorsam mı ki? Han mı? Yok yok, en iyisi bekleyeyim. Hadi, niye cevap vermiyor? Lütfen, lütfen.
3: O zaman Esat Bey'e de fikrini soralım.
4: Esat Bey, mümkünse bu çok mühim yatırımımızla ilgili fikrinizi alabilir miyim? Esat.
0: Esat.
2: Nasıl hassas bir dengede duruyor tabii bu durum. Ben alalım derim tabii yani hani okulu, radyoyu alalım derim ben.
3: Ne saçmalıyorsun oğlum sen?

0: kalp yollamış bana. Kalp yollamış Allah'ım. Allah'ım. Bu anı bekliyormuş Mer. O da beni seviyor. Çok seviyor.
1: Acil bir durum mu var? Ara verelim isterseniz.
2: Acil? Yok. Değildir umarım.
1: O zaman bizimle raporlarınızı paylaşır mısınız lütfen?
2: Tabii paylaşayım. Çok özür dilerim. Pardon. Bir saniye lütfen.
3: Günaydın arkadaşlar.

0: değil de kahveye hayır demem.
1: Terbiyesiz. İndir ayaklarını.
0: Yok. Ben rahat.
1: Ya hemen kendine çekip düzen verirsin ya da ben ne yapacağımı bilirim sana.
0: Oo, tırstım şimdi bak. Tüyler diken.

0: Ay Gülben yetiş ne olur.
1: Ay Allah'ım. Aa.
0: Allah'ım ya Rabbim çok kötü oldu bu.
1: Al, al gözünü sil hemen.
0: Ay mahvoldu. Ay ne oldu? Kız kolonyalı bu. Abla çok özür dilerim ben. Orada dışarıda görünce bizim eski mendil sandım.
2: Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar Eyvah. Olsun gözüme suikast mı yaptın he? Sen ölçüyü kaçırayım da keki tuzlu tuzlu vereyim diye mi yaptın adama?
1: Yok abla onu planlayacak kafana gezer bende.
2: O da doğru.
1: Eyvah.
2: Geç şunu ışırtmaya devam et çabuk. Tamam. Soner dur. Ellerini yıka. Ellerini yıka önce. Soner yoksa o kek.
1: Hay Allah.
2: Ay gözüm çok kötü yanıyor Gülben. Ben ne yapacağım?
1: Üfleyeyim mi?
2: Üfle üfle. Oldu olacak gel öp. Tövbe estağfurullah ya. Her dokunduğun işe bir bela. Niye sokarsın be kızım be? Fırını aç 170 dereceye getir.
1: Tamam.
2: Bana bak ölçüsünü bozma sakın ha. Mahvedersin. O musibetin kekinden daha iyi olması lazım. Ay çok kötü, çok kötü yanıyorum. İçeri geçiyorum, göremiyorum. Çok canım acıyor.
1: Tamam abla, sen hiç merak etme. Git sen hadi. Git, git.
2: Git. Sen gülüyor musun kız?
1: Yok abla, niye güleyim? Sen şimdi bulanık görüyorsun ya. Yani gülmem ben, gülmüyorum.
2: Bana bak, gülüyorsan o gözlerini kaşıkla o yer cebine sokarım ha.
1: Yok vallahi. Düz düz abla.
2: Allah kahretmesin. Ay çok kötü yanıyorum Allah'ım bana yardım et ya Rabbim. Ay ay ay ay mahvoldum. Ay anacığım anacığım gözüm kör oldu anacığım. Nazardan hep.
1: Allah'ım sen beni affet. Başka çarem yok. Mutluluğum için yapmak zorundayım. Yoksa ablam asla yollamaz beni dışarı.
0: Çok acıyor ya. Ah kafasız Gülben. Ah bir fukara sağ
1: ol. Uyuyacak sadece. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak. Hem zaten uyuyamadığında hep içiyor bundan. Hiçbir şey olmaz. Uyuyacak sadece.

0: Ben böyle saygısızlık görmedim. Hayır, sınıfın geri kalanını da bozuyor. Bakın, pişman da değil. Hala pişkin pişkin suratıma bakıyor.
1: Ege, oğlum özür dilemeyecek misin?
2: Bak ne kadar üzülmüşsün hocanı. Ayıp değil mi yaptın?
3: Bünyesi hassassa demek.
0: Görüyorsunuz değil mi? Yok, ben baş edemem bununla. Size havale ediyorum. Artık uzaklaştırmamı verirsiniz. Disiplinimi yollarsınız. Ne yaparsınız bilmiyorum ama ben onu sınıfımda istemiyorum.
1: Ne oluyor Ege? Neden öyle davrandın sınıfta?
3: Daralıyorum. Bana gelmiyor böyle sahte saygı işleri.
1: Ege, bak oğlum. Senin iyiliğin için söylüyorum. Eğer bir derdin varsa...
3: Var, evet. Sizsiniz benim derdim. Her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Yok saygıymış, yok terbiyeymiş. Hep bir tepeden tepeden tembihler. Hepsi sizin ego tatmininiz. Benim iyiliğim içinmiş. Sen onu benim külahıma anlat.
2: Terbiyesiz, çabuk gel buraya.
4: Gel.
5: Ege bak, yeter artık diyorum.
6: Ne oluyor?
5: Kendine gel.
6: Ege'nin sesi değil mi bu?
0: Bekleyin burada, sessiz olun.

0: Bak Ege, seni son kez uyarıyorum. Hemen ver onu bana.
1: Vermiyorum. Ne yapacaksın, okuldan mı atacaksın? At lan, umurumda değil.
2: Müdürü mü çağırsak? Böyle olmayacak.
3: Ege, ne oluyor, ne yapıyorsun?
1: Sana ne kızım? Sizin ailede genetik mi herhalde salça olmak? Ha? Ablan ayrı dert, abin ayrı dert. Bir de seninle mi uğraşacağım ben? Ha? Hepiniz kafadan çatlaksınız. Aile boyu hastasınız. Hepiniz hastasınız ya.

0: Yaptıklarının cezasını biliyorsun değil mi? Seni okuldan atacaklar.
1: Sağ olsunlar. Çok makbule geçecek.
0: Buraya gel Ege.
2: Ablacığım. Ha. Sana kahve yaptım. Özür kahvesi.
3: Gülvan, gözümü açamıyorum. Önümü göremiyorum. Nasıl içeyim ben kahveyi?
2: O zaman ben tutayım, sen iç.
3: Olmaz, istemem. Sonra bir de üstüme dökeceksin, haşlayacaksın beni. Senin benim canıma kastın mı var? Ne yapıyorsun sen?
2: Peki o zaman ne yapayım? Ben bunu dökeyim. İsraf olacak ama neyse artık, ne yapayım?
3: Yok, yok. Tamam, dökme dökme, sen iç.
2: Yok abla, ben şekerli içiyorum biliyorsun. Sade bu.
3: Tamam, koy şuraya, içelim.
2: Ben koyayım.
3: Koy yanıma, koy. Ay. Ay, ay, ay, çok kötü yanıyor Gülben. Kız, Allah'ım ne olur retinama zarar gelmesin.
2: Ne retinanı?
3: Allah seni. Retina, retina. Gözün görmesine yarayan en mühim şey, cahil. Tıp okusaydım göz doktoru olacaktım, sen ne bilesin.
2: Abla, soğutmasana kahveni, iç.
3: Tamam kız, ne zebellak gibi başımda dikiliyorsun. Çekil şuradan.
2: Şey, güneş girmesin retinana diye... Güneşten koruyor.
3: Güneş nereden geliyor? Merdivenden mi Gülben? Oradan geliyor. Çık dibinden, çık. Hayret bir şey. Çekil, tamam. Ay. Bu nasıl kahve be? Ha? Köpüğü bile yok. Kahve koymadın mı buna?
2: Yok, koydum abla. Senin ölçünle yaptım.
3: Şuna bak. Elinin lezzetsizliği.
2: Beğenmediysen içme. Yani içme.
3: Tamam bırak. İsraf olur.

0: Neriman? Ne yapıyordun öyle?
1: Çekil git başımdan.
0: Ne yaptın kendine böyle?
1: Çok mu umurumda?
0: Umurumda evet.
1: Bırak dedim. Var ya sen haklısın aslında. Biz aile boyu deliyiz. Uzak durun bizden.
0: Neriman dur.
1: Bırak dedim.

0: Kaç yıl oldu tanışalı? 8 mi? Seni hiç bu kadar mutsuz görmedim İnci.
1: Yanılıyorsun. Ben seninleyken daha mutsuzdum.
0: Hep mi?
1: Ay Uygar, bunları konuşmanın bir anlamı yok.
0: Var. Mutsuzsun diye benden ayrılıp başka bir adama gittin ve o seni daha mutsuz etti. Yalan mı? Ya yürüyüşünden, yüzünden, her şeyinden belli bu. Programını dinlediğinde bile anlıyorum. Eski neşen yok. Görmedin mi? Herkes yazmış. Ne oluyor bu kıza? Nesi var? Zorla mı tutuyorlar orada diye?
1: Nasıl ya? Her şey bitti şimdi. Beni işimi kötü yapmakla mı suçluyorsun?
0: Seni...

0: kırıklığına uğrattı. Manyağın teki olduğunu sen de anladın değil mi? Ne yapıyor? Gereksiz kıskançlıklara mı başladı?
1: Tam tersi. Bana ne kadar güçlü ve sorumluluk sahibi biri olduğunu gösterdi. İçip içip kusanların, orada burada sızanların aksine.
0: Ondan ayrılmak istiyorsan ve seni bırakmıyorsa bana söyle. Ben icabına bakarım.
1: Ay dünyaya dön Uygar. Gerçeklerle yüzleş. Ben gayet mutluyum.
0: Pişmansın. Kabul et. Yanlış adamı seçtin.
1: Doğru adamı seçtim. Hatta bundan o kadar emindim ki gittim onunla evlendim. Tamam mı?
0: Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey yapmış olamazsın.

0: Esat. Seni arıyorum. Ne oldu oğlum? Neydi o deminki halin? Canını sıkan bir şey mi var senin?
1: Kusura bakma abi ya. Aklım bir şeye takıldı da.
0: Ne?
1: Şeye işte ya.
0: Bak bana her şeyi anlattırıyorsun. Sen de anlat. Rahat ol.
1: Ya şimdi söylesem bir türlü, söylemesem...
0: Esat delirtme beni. Esra ile mi ilgili? Söyle.
1: Yok değil abi. Şeyle alakalı. Yani...
0: Efendim? Benim buyurun. Gitti mi? Nereye gider? Neriman durduk yere böyle bir şey yapmaz müdür bey. Okulda bir şey olmadığına emin misiniz?
1: Ne olmuş ya? Geleyim mi?

0: Bu ne ya? Üstüme bir ağırlık çöktü. Gözümü açamıyorum.
1: Abla, kek çırptın ya o kadar. Bir de koştur koştur kaç gündür çok yoruluyorsun. Üstüne bir de senin bu göz olayın iyice çok fena oldu ya.
0: Gülben, sus artık be. Vır vır vır vır vır.
1: İşte ben de diyorum ki acaba biraz yatıp dinlensen mi diyorum onu.
0: Yok, olmaz. Daha akşama yemek yapacağım, olmaz.
1: Tamam işte bak, sen bir iki saat biraz uzanırsan ben sonra seni gelip uyandırırım abla.
0: Gülben, olmaz. Allah Allah, yetişmez diyorum. Dur, ben bir yüzümü yıkayıp geleyim, kendime gelirim. Aman. Aa, kız hiç halim yok bana, ne oldu? Başım mı döndü ne? Allah Allah. Nazar bu vallahi, bak Gülben. Yemin ediyorum. Uçuyan sabahın köründe geldi, kapıya benim enerjimi aldı, gitti.
1: Doğru, o kesin nazardır abla. Kesin.
0: Yok, ben bir 10 dakika yatayım, bir kendime geleyim.
1: Hah, yat.
0: Tamam, yaklaşma, uzak dur.
1: Abla, iyi misin?
0: Bana bak, keki unutma, yanmasın sakın. Fosili ayıp olur.
1: Tamam, tamam. Sen hiç merak etme, sen yat, dinlen sen. İyice dinlen.
0: Allah Allah. Kız, önümü göremiyorum ya.

0: Durum fena.
1: Ne olmuş? Ne yapmış Ege?
0: Bir dolu olay çıkarmış. Neriman'la da kavga etmişler.
1: Neriman'la mı?
0: Evet, ikisi birden çıkıp gitmiş. Arıyorum, açmıyor.
1: Ege de açmıyor.
0: Eve mi gittiler acaba?
1: Yok, Ege eve gitmez. Dedemi görmek istemez. Ben bir müdürle konuşayım.
0: Dur dur. Konuştum ben. Merak etme, bu sefer torpil falan yok. Özür dilemezse okuldan atacaklar. Ben de karışmayacağım.
1: Yine mi ya? Nerede bu ya?
0: Şu sahil tarafına mı baksak?
1: Hadi bakalım.

0: Ya özür dilerim diyorum, eşeklik ettim tamam, niye anlamıyorsun?
1: İstemiyorum özür mözür, git başımdan.
0: Ya bu kolun hali ne, ne yaptın?
1: Ne yaptıysam yaptım ya. Zaten zavallıyım onların gözünde. Bir de sen geldin, iyice küçük düşürdün beni. Neden ya? Ne yaptım ben sana?
0: Ya benim derdim seninle değil. Sana patladım, özür dilerim, hıyarlık ettim.
1: Kimle peki derdin? Abimle mi? Okul paranı verdi diye mi?
0: Sadece o kadar değil. Ne yaptığını bilseydin sen de kızardın.
1: Söyle o zaman. Abi. Oradalar.
0: Abin ne ablam? Birlikte gelmişler bak, velimiz olarak.
2: Ne oldu böyle, okulu birbirine katmışsınız?
0: Sana hesap mı vereceğim ben?
3: Ona değil, bana vereceksin.
0: O zaman söyle o kocana, geri dursun, üstüme gelmesin.

0: Anladın mı şimdi derdim neymiş?
1: Doğru mu abi? Evlendin mi sen? Haklılarmış yani. Abartıyorlar, uyduruyorlar, senin günahını alıyorlar dedim hep ama öyle değilmiş. Ben yanılmışım.
2: Neriman, konuşacağız bunları. Anlatacağım.
1: Hiç zahmet etme. Kimim ki ben konuşacaksın? Hani yakındık? Hani arkadaşındım ben senin?
2: Öylesin.
1: Hiç kimse değilim ben. Nasıl becerdin bilmiyorum ama ablamdan bile çok acıttın canım.

0: Herkesi kırıp dağıtıyoruz. Her geçen gün daha da kötü oluyor.
1: Ne kötü oluyor?
0: İşte bu. Yalanlar, sırlar. Olan onlara oluyor. Ege, dedem, şimdi de kardeşin.
1: İnci, ben sana dedim. Herkese söyleyelim dedim daha en başındayken. Sen istemedin, şimdi neyin tavrı bu?
0: Mesele söyleyip söylememek değil. Mesele senin tek başına kararlar alman. Kafana göre hareket etmen. Bütün bunlar o yüzden oluyor. Çek şu zıkkımı benim masamdan.
2: Yalan değil mi? Evlenme diye bir şey yok.
0: Ne?
2: Beni çıldırtmak için öyle söyledi değil mi? İnci o herifle evlenmedi, böyle bir şey yapmadı.
0: Bunu sana o mu söyledi?
2: Sinirle söyledi. Yalan değil mi?
0: Hayır, gerçek. Doğru, evlendiler. Tamam mı? Ama her şey senden sonra başladı. Ya aniden oldu. Uygar'cığım, anlasana işte. Aşk, aşk.
1: Aşkmışmış.
2: Bizimki neydi peki? Ha?
0: Şşt, tamam. Sakin ol, sakin ol.
2: Ona evlenme teklif ettiğim anı hatırlıyor musun Esra?
0: Evet, hatırlıyorum.
2: Bana verdiği cevabı hatırlıyor musun? Düşünme boşuna, çünkü hatırlayamazsın. Yok. Gitmiş ona evet demiş. Ama bana cevap bile vermedi. Derler ya, insanlar birbirlerini esas ayrılırken tanırmış. Doğru. Çok doğru.
1: Ben anlamıyorum. Nereye dönsem bir şeyle suçlanıyorum. Bunu yaptın, bunu yapmadın, bunu gizledin. Yeter ya.
0: Durduk yere olmuyor Buhan.
1: Sen söyle o zaman. Ne yapmam lazım? Herkesi mutlu etmenin bir yolu var mı?
0: Yok. Ama artık evlendim. İki kişilik düşüneyim. Ona da söz hakkı vereyim diyerek başlayabilirsin.
1: Tamam, veriyorum. Sen söyle ne yapmam gerektiğini. Böylesi benim için daha kolay gerçekten.
0: Aklından geçenleri, söze dökemediklerini, aramıza koyduğun duvarın sebebini anlatmana.
1: Ya yok öyle bir şey. Nasıl bir gizem arıyorsun ben de anlamadım ki. Kurt adam falan mı çıkmamı bekliyorsun?
0: Yakın mıyız sence biz?
1: Evet.
0: O zaman niye duvara tosluyormuş gibi hissediyorum her seferinde?
1: Belki de o benim değil, senin duvarındır İnci. Oradan baktığın için göremiyorsundur beni.
0: Hayır. Senin kendini gösterecek cesaretin yok. O yüzden göremiyorum.

0: Belki bu halini de sever. Niye olmasın?
1: Maria sevgilisiyle buluşacağı için çok heyecanlıydı. Baş başa ilk buluşmaları olacaktı bu. Maria bu özel güne yakışır şekilde hazırlandı.

0: Merhaba Gülben Hanım. Bir yere gideceksiniz herhalde. Taksi çağırmamı ister misiniz?
1: Yok. Yürüyeceğim ben.
0: Tamam.
1: Çay bahçesi yakın mıdır buraya?
0: Bu yukarıdakinden mi bahsediyorsunuz?
1: Ha?
0: 5 dakika ya var ya yok.
1: Ha. Tamam, sağ ol. Bayram, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim ama bu aramızda sıra olacak, tamam mı?
0: Tabii tabii, buyurun.
1: Sen beni bugün görmedin. Ben evden çıkmadım, sesimi bile duymadın, tamam mı?
0: Tamam, daha ablanız için mi?
1: Neyse ne ya, söz ver.
0: Söz.

0: Çok insan var mıdır orada? Çay bahçesinde yani. Kalabalık mıdır çok?
1: Bilmem. Daha gitme fırsatım olmadı.
2: Maria o gün evden çıktığında bunun ebedi mutluluğuna attığı ilk adım olduğunu biliyordu. Yıllardır bu anı beklemişti. Hazırdı artık.
1: İyi misiniz?
0: Yok yapamayacağım. Yalnız gidemeyeceğim oraya. Allah'ım.
2: Tüm engellere rağmen gözünü karartmıştı. Carlos'a doğru koşmaya kararlıydı.

0: Bayram, bana yardım eder misin?
1: Şurada bir Aysel teyze vardır. Kuru besler hep. Penceresinden hiç eksik olmaz. Bir de hani bunlar çift yaşarlarmış ya. Hiç ayrılmazlarmış.
0: Öyle mi? Hayatlarının sonuna kadar bile mi?
1: Evet. Sadık kalırlarmış hep birbirlerine.
0: Ya. Demek ki insanlar kuş kadar olamıyorlar, gördün mü?
1: Öyle valla. Ben olmak isterdim ama.
0: Kuş mu?
1: Hayır, yok. Sadık olmak isterdim hep eşime.
0: İnşallah olursun Bayram. Allah gönlüne göre versin.

0: Sana mezuniyet çayı için aldığım elbise değil mi bu? Nasıl da yakışmış. Ah be kızım. Sıksaydın ya biraz dişini. 3 ayın kalmıştı şurada bitirmene. Ne oldu da sıkıldın sen bu kadar?
1: Kız, ne giydin onu? Çıkar çabuk. Buruş buruş yapacaksın canım elbiseyi. Bol gelmiş zaten sana. Şuna bak. Beslemelere dönmüşsün.
0: Neyse artık başka bir özel güne giyersin. Ha?
2: Özel bir gün olacak mı benim baba?

İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakilerse kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıyı atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel

takılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosunun ise ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. Bunu siz mi yaptınız sorusuna Picasso'nun cevabı hayır siz yaptınız olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten. Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor. Ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

0: Alımın sorunsuz yürüdüğünü varsayıyorum.
1: Teslimat sorunsuzdur. Çıkışa kadar durmayacağız.
0: Yol tamamen açık şimdi. Tahmin ettiğiniz gibi.
1: Daha erken saate uçmayı kabul ettiğiniz için sağ olun Bay Kusala. Siz ve eşlerinizin 3 ağ koruma hizmetine güvenmenizden onur duydum efendim.
0: Kırmızıdan yeşile ilerleyin. Durmanıza doğru geliyorum. Motoru çalıştırın. Acil kalkış istiyorum. Hava sahası temiz. Anlaşıldı.

0: Michael Sabah. İyi yolculuklar.
1: Michael Sabah, çok teşekkür ederim.
2: Sınıfı teslimat eder.
0: Havalanana kadar onunla kal.
2: Emredersin.
0: Hava açık mı?
2: Kilometreler için. Neredeyse sıkıcı.
0: Sloganımız neydi?
2: Sıkıcı her zaman iyidir.

0: it's been done.
1: Lanet olası bir kağıdım vardı. Lanet olsun, hiç vaktim yok. Ah, lanet olsun. Olacak şey değil. Lanet olsun.
2: Bay Seifert. Gitmeye hazır mıyız?
1: Hazır mıymışız? Seni bekliyorum. Neden bu kadar geciktin? Saat 9:30.
2: Özür dilerim. Bazı hazırlıklar yapmalıyım. Bay Seifert, Bay Seifert. Kapılardan önce benim geçmem daha iyi. Tamam mı?
1: Neyle karşı karşıyayım bilmiyorsun.
2: Hadi gidelim, gidelim. Hızlı olun.
1: Bunlar
2: hadi.
1: İnsan kılıklı birer hayvan. Muhtemelen çoktan buraya gelmiş, çıkmamı bekliyorlardır.
2: Kaygınızı anlıyorum ama temin ederim tamamen güvendesiniz. Sadece size söylediklerimi yapın. Bay Seifert, Bay Seifert. Bu taraftan lütfen. Pekala. Naz mı geldi, fazla mı kaçırdınız?
1: Senin için 3A sınıfı dediler. Bu doğru mu?
2: Sadece doğal yollarla ölmenize odaklanalım, olur mu? Yakında.
1: Arabam bu.
2: Onu aklınıza kazıyın. Şehir trafiğine karışacak bir arabayı kullanmamızı daha güvenli buluyorum.
1: Çok kolay oldu. Hatta bir şey olmadı.
2: Sıkıcı her zaman en iyisidir.
1: Umarım ücretinde...
3: Ne?
2: Ben Michael Bryce. Tam lisanslı ve AB'ye bağlı bir yönetici koruma ajanıyım.
3: Kim olduğunu biliyorum. Arayanın numarası çıkıyor. Tam bir... Benim için bir teslimatın mı var? Söyle bakalım.
2: Evet. Müşterimi 27 St. George Sokağı'ndan çıkardım. Şimdi temizlik gerekiyor. 7. katın kuzey merdiveninde Taray Kış Örgütü tarafından kiralanan bir Fransız vatandaşı. Güney merdiveninde 2 kişi daha var. Çatıda dişliğe görünmesi gereken birini bulacaksınız. Sokak arasında 2 beyefendiye psikolojik destek gerekir. Bir tane de 6. katta tadilattaki doğu ofisinde, bir tane de 3 numaralı asansörde. Otopark. 5 numaralı park yerinde yarım kilo plastik patlayıcı yerleştirilmiş. Bomba ekibini aramak isteyebiliriz. Neyse boş ver. İtfaiye ara daha iyi.
1: Bu araban mıydı?
2: Ne yazık ki öyleydi. Oturun. Uzun bir gündü.
1: Özel yapım. Eşsizdi.
2: Rengi alışılmadık gelmişti. Menekşe miydi? Bunu arka koltukta buldum.
1: Scraps.
2: Çok değerliler değil mi?
1: Burası gibi kokuyor.
2: Kemerinizi bağlı.
1: Bu araba kesinlikle 3A sınıfı. Hayvanlara bile uygun değil.

0: Sayın Başkan.
1: Ülkenin gelişim gösterebilmesinin tek yolu ülkemizi ve geçim kaynaklarımızı karanlığa gömen soykırımları ortadan kaldırmaktan geçiyor. Mütevazılığınızı takdir ediyorum. Umarım ailenizi rahatsız etmiyoruzdur.
0: Şu an hepsi tatilde.
1: Aa, ne kadar güzel. Aile bir erkeği tamamlar. Sizi vatana ihanetten idam ettirebilirim ama muhtemelen cesedinizin başında biri daha dik duracaktır. Size öğretebileceğim başka bir ders daha olmalı. Dediğim gibi, iyi bir eğitimden daha önemlisi yoktur.
2: Profesör Asimov, lütfen mahkemeye daha sonra olanları anlatır mısınız?
0: Sonra ben Dukovic'in toplama kamplarından birine götürüldüm. Orada 3 yıl kaldım. Ta ki o devrilene kadar. Olduğu gibi canavarlığından tutuklanana kadar.
2: Teşekkür ederim Profesör Asimov.
3: Sayın Yargıç, bu ifadenin tamamının göz ardı edilmesini talep ediyorum. Herhangi bir kanıt olmadan bunlar sadece bir söylem.
4: Kabul edildi.
5: Eski Belarus Başkanı Vladislav Dukovic'in duruşması...
6: Lahey Hollanda, uluslararası ceza
5: ifadeleriyle devam etti. Tüm bu iddialara karşı Dukovic'in avukatına göre bunlar başkanın düşmanlarının yalanlarından başka bir şey değil.
7: Dünyanın en gaddar diktatörlerinden olan
8: Dukovic... Geniş çaplı etnik soykırım yapmakla suçlanıyor.
9: Adliyenin çevresinde benzeri görünmemiş güvenlik önlemleri alındı. Şehrin hava sahası bile kapatılmış durumda.
10: Şu ana dek cezai takibat Dukovic'e karşı deli yetersizliğinden sekteye uğramış durumda.
11: İfade vermesi beklenen birçok tanık kayboldu.
12: Elinde delillerle ortaya çıkıp onun bu vahşi saltanatına son verebilecek cesur biri var mı acaba?
13: Manchester, İngiltere. Interpol Uzay Merkez Bürosu.

0: Viking Aid, Interpol'ün teklifi bu. Eski başkan Dukovic'e karşı vereceğiniz ifadeye karşılık eşiniz bütün yargılamalar için genel affa tabi tutulacak.
1: Siz masum bir kadına af mı çıkaracaksınız? Tam bir beyaz azizsiniz.
2: Bu anlaşmayı Sonya Kincaid için kabul ettiğimizi varsaysak da yine de müvekkilimi kapsayan bir anlaşmada olmalı.
0: Bu kağıdı bir iyi niyet göstergesi olarak alıyor.
2: Bay Kincaid 10 ülkede 2 düzine adam öldürmekle suçlanan bir kiralık katil. Düzgün bir anlaşma olmadan bir daha özgürlüğüne kavuşamaz. Hiçbir şart altı...
1: Sonya serbest kalacak.
0: Her şey hazır Müdür Kazoya.
3: Bu beyefendi ilahiyeye götürelim. Bay Kincaid, bu ajan Rosel. Uluslararası Suç Mahkemesi'ne kadar size eşlik edecek güvenlik biriminin başında.
1: Dukovic'in adamları ifade verecek herkesi öldürdü. Ve güvenlik birimin bir düzine görevi bitmiş polis mi?
4: Bunlar Avrupa'nın en iyi eğitimli polisleri Bay Kincaid.
5: Sizin dahil olduğunuzun tamamen gizli kalması için her türlü önlemi aldık.
1: Oo, bu bir sır mı? Aa, bak şimdi çok daha iyi hissettim.
6: Sizi temin ederim. Herhangi bir girişim olsa bile bir saldırıdan fazlasını hazırlayın.
1: Bu saldırıya hazır mıydın pislik? Kelepçelerimi çözüp bir araba ve birkaç silah verin. Orada buluşalım.
3: Mahkemenin süre bitimi yarın 17'de Bay Kincaid. Bu bize sizi Manchester'dan Hollanda'ya götürmek için 27 saat veriyor. Eşinize yardım edecekseniz, yola koyulsanız iyi olur.

0: Pekala müfettiş, bakalım elit askerlerin neler yapabiliyormuş. Hadi beyler gidelim.
1: Hala gidiyoruz, hadi beyler.
2: Ajan Russell, bunun önemini hatırlatmama gerek yok değil mi?
3: Yok efendim.
0: Ve yapabileceklerinden şüphe etme.
3: Etmem efendim.

0: Açık görünüyoruz, tamam.
1: Beklemeye devam et.
2: Ne güzel bir şehir. Eski dar sokaklar. Binalar güzel ve yakın. Tüm şu camlardan harika görüş açıları.
3: Rota bizim için temizlendi. Endişelenecek bir şey yok.
2: Bu doğru mu? Peki burnun nasıl?
0: Bölgenize girmek üzereler. Hazır olun. 23. Cöntiden
1: 26. Cönteye
0: geçiyorlar.
1: Çocuk makine
2: rotasına. Sevgilin var mı Rusi? Önemli birileri.
4: Sessiz olun Bay Kincaid.
2: Tek dediğim şu, seni hep seveceğim mesajlarından atmak için harika bir zaman. Sakin ol pislik. Ateş sesi duyarsan senin için değildir.

Hadi hadi!

Bana koruma ateşi sağla.

0: Lütfen.
1: Tak şunları.
0: Boş versene şunları. Interpol ifşa oldu biliyorsun. Ya beni vur ya da kan kaybetmemi izle.

0: Sokaktan çekilmeliyiz.
1: Yakında bir güvenli ev var.
2: Coventry şehir merkezi Bishop Meydanı'nda bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terörist bir saldırı olduğu düşünülüyor.
0: O lanet telefonu açmayı aklından bile geçirme. Dukovic'in rotamızı bilmesinin tek yolu içeride adamının olması. Bana tıbbi malzeme, sana da yardım gerek. Yani birilerini arayacaksan çemberin tamamen dışından olmak zorunda.
3: Ben tam 4 kere kara elmas işi yaptım. Anlıyor musunuz? 4 kere. Araba hala mezarlık gibi kokuyor. Arabaları yaşlı yıkıyorsunuz siz. Ya da sadece anlamama yardım et.
4: Katıksız şeytan.
3: Ne, bir saniye bekle. Merhaba Amelia.
1: Coventry'de bir adres gönderiyorum. Hemen buraya gelmelisin. 3 ünite de 0 RH negatif kan getir.
3: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Bunun için vaktim yok Michael. Yapmanı istediğim bir iş var.
3: Almayayım.
1: Teklif etmiyordum, söylüyorum. Yapacağın bir işim var.
5: Beni bunun içine çekemişsin Amelia.
1: Tamam, çok açık olalım. Ben de bundan hiç mutlu değilim ama başka bir seçeneğim yok.
3: Ama Tanrı'ya şükür benim var.
6: Hayır Michael, yok. Çünkü istediğim yerde olamazsan seni ve işini Interpol'e ifşa eder.
1: O delice istediğin elit 3A sınıfına hiçbir zaman yaklaşamamanı sağlarım.
3: Beni tehdit mi ediyorsun? Sen değil o. Beni tehdit ederek senden emir almamı sağlayamazsın.
1: Bunu göreceğiz. 3 saatlik mesafedesin. 2,5 saate görüşürüz.
3: Tamam. Sanırım öğreneceğiz. Yüce Tanrım. Şimdi hepsini arabaya yükleyeceğiz, tamam mı? Sonra arabayı öne çekip ateşe vereceğiz.
7: Hadi kaldır!
8: Efendim, burası savaş alanına döndü. Her yerde cesetler var. Kimimiz ifşa olmuş, herkes ölmüş. Kimliklerini tespit ettik ve Ajan Rosel'den bir iz yok. Asyalı 15-20 tane ölü paralı asker var. Burada medya sirki var. Ama en kötüsü bu bile değil. Kincaid gitmiş.
9: Coventry'ye hazırdaki her ajan gitsin. Her güncellemeyi bana bildir.
8: Emredersiniz.
9: Bir sızıntı olmalı.
10: Söylemiştim. Çok fazla ajan dahil oldu.
9: Lahey'e git. Dukovic'den bir şey öğrenmeye çalış.
10: Deneyeceğim.
9: Amsterdam'daki cezaevini uyar. Kincaid'in eşinin korumalarını 3'e katlasınlar.
10: Tamamdır. Tamamdır.

0: Sana dönebilirsin dedim mi? Ne istiyorsun işe yaramaz pislik?
1: Aa, bebeğim benim.
0: Benim hatam. Ne istiyorsun aşağılık Hiyode Puto pislik herif?
1: Sesini duymak istedim.
0: Canın cehennemi. İşte sesimi duydun.
2: Bu pislik yuvasında olmamın tek nedeni senin sefil peşinde olmaları.
1: Nasılsın? Bıçağını yaptın mı?
2: Ne için?
1: Hapistesin bebeğim, kendini koruman gerek.
0: Burası Hollanda hapishanesi Darius. Ne yani, takınıyor ile mi dövecekler?
1: Aa, bari manzaran var mı?
2: Bir sürü sivri Hollanda binası var. Birinin de tepesinde
0: kocaman kahrolası bir saat var. Sanki şu an ihtiyacım olan...
3: Şu sevdiğin
1: çiçeklerden var mı? Aa, süsel miydi? Aa, oranın çiçeğiydi değil mi?
0: O çiçek lanet lale Darius.
2: What's our anniversary?
1: Bunu telafi edeceğim bebeğim.
2: Gördün mü? İşte bundan bahsediyorum.
0: Darius, bir sorun mu var?
1: Bir şey yok bebeğim. Hiç bir şey yok.
0: O zaman duymak istiyorum.
4: Cause you know just what to say and you know just what to do.

0: start by saying
1: I love you.
2: Alo?
3: Alo?
2: Sonya.
3: Darius. Mierda.

0: Neden buradayım amelia?
1: Yüksek değerli bir transfer için.
2: Aa, yüksek değerli mi?
0: Aha, artık yüksek değerli iş yapmıyorum. Bugünlerde orta düzey avukat pazarındayım. Sence sebebi ne?
1: Ciddi misin Michael?
0: Senin yüzünden. Interpol basamaklarını tırmanmak için beni kullandın. Oo. Terfiye hazır mısın?
1: Yoluna çıkan her zorlukta beni suçlamalısın değil mi?
0: Hayır, bunlar zorluk değil. Hayır, zorluk yok. Sadece bir ölü Japon silah kaçakçısın.
1: Benimle hiç ilgisi
0: olmayan. 3 A sınıfı yönetici, koruma ajanı bir müşterisini kaybederse ne olur biliyor musun? 3 A. Tam şuradaydım, değil mi? Sonra sana açıldım. Neden açılmayayım? Sana aşıktım. Sana adamın adını söyledim. Kariyerim boyunca ilk defa müşterimin adını açıkladım. Sana güvendim. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Şimdi burada aşağıdayım. Ölü insanlar burada.
1: Üzgünüm Mike. Zor bir dönemden geçiyoruz.
0: Zor bir dönemmiş. Geçen hafta bir yatırım bankerinin 140 kiloluk arabamın arka koltuğunda 4 çanta eroin patlattı. Koltuklar deri de değil, kumaştan.
1: Tamam Michael.
0: Bir dakika dur. Ve bunu temizlemek nasıl olur? Kafanda canlandırsana. Bir noktada
1: yok, tamam,
0: arabayı satıyorsun.
1: Sana
0: değeri öyle düşüyor ki
1: etmedim.
0: Tek
1: Seni
0: yapabileceğin aslında
1: Sadece
0: bunun...
1: terk ettim. Çünkü asla yapmadığım bir şey yüzünden beni affedemedin.
0: Transfer
1: içeride.
3: Kancı mı geldi?
0: Bu da ne be?

0: Bunu ne zamandır bekliyorum biliyor musun ha? Hayır hayır bakmayacağım. Aşağılık herif!
1: Hey hey hey dur bunu konuşalım tamam
0: senin
1: mı?
0: Senin gibi bile sürgüde bir tane bırakacak kadar akıllı. Ah lanet olsun.
1: Darius Kinci. Yüce Tanrım. Korumamı istedin
2: mi? Michael bana yardım et.
1: Tişörtüme bak.
3: Ferme lan 2 saniye.
1: Peki tamam. Ayaklarından tut burun delikleri bende.
4: Belarus eski başkanı Vladislav Vukovic'in duruşması bu hafta beklenmedik bir duruma geldi. Dioksin zehirlenmesi girişiminden yüzü hasar alsa da sağ çıkmayı başardı. Yetkililer Vukovic'i...
5: Interpol seninle görüşmek istiyor.
6: Bu sabah Coventry'de tozu dumana kattınız. Ama bu konuda bir şey bilmiyorsun öyle değil mi?
5: Buraya şikayetçi olmaya mı geldin?
6: Paramı almaya geldim. İstendiği gibi teslim ettim. Kincaid'i size olabilecek en savunmasız halde verdim. Küçük bir koruma birimi, timin başında da bir çaylak. Fazlasını yapamazdım. Şimdi adil olalım hadi.
7: Bir hiç için bedel talep etmek sence adil? Benim ülkemde... Dilini bir kedi gibi yüzerdik. Bu adil olur mu? Ben sıfırdan geldim. Ben hayatım boyunca çalıştım. İnsanlara hizmet ettim. Ve sonra onlar ülkeme gelip hepsini benden aldılar. Şimdi de beni fare gibi kafesleyip zehirle besliyorlar. Bu adil mi? Kincaid öldüğü zaman tam ödemeni alırsın.
1: O bir katil biliyorsun değil mi? Katile hemşirelik yapıyorsun.
8: O bir tanık.
1: Sahi mi?
8: Hı hı.
1: 27 kere. Şu pisliğin beni öldürmeye çalıştığı sayı 27, 28. Lanet olsun. Plak.
8: Vukovic beraat ederse

0: Haftaya iktidara geçer. Buna izin vermeyeceğim.
1: Güzel. Onu Lahey'e götürmelisin.
0: Götüremem. Interpol'de köstebek var. Şimdiden 12 çok iyi adamıma mal
1: oldu. Çok mu iyi? Ha, bu göreceli biliyorsun. İyi. Belki iyilerdi.
0: Senin için basitleştireyim. Onun yanında kalırsam onu bulurum.
1: Yani bu tabut mıknatısını korumak için hayatımı riske mi atmalıyım? Hayır hayır, benim için ortaya bir şey koymalısın.
0: Kariyerine ne dersin?
1: Ona ne olmuş?
0: Şu değerli kariyerin. Benim için bu işi hallet. Ben de seni tekrar elit düzeyine çıkarayım.
1: Böyle bir gücün yok, hayır.
0: Bağlantılarım var. Büyük oyunu istiyorsan seni döndürürüm.
1: Sana neden güveneyim?
0: Neden mi? Çünkü sana hiç yalan söylemedim. Sen neredeyse her şeyde berbatsın. Ama insanları hayatta tutmada iyisin. Onu hayatta tut. Lütfen. Ve hayalindeki hayatına tekrar kavuş. Ek olarak da beni bir daha görmeyeceksin.
1: Güzel.
2: Ça fait mal.
3: Je ne parle pas français.
1: Ama hala.
2: Dommage.
4: Neredesin?
5: Coventry polis karakolunda operasyona hazırlanıyorum. Dukoviç'ten bir şey çıkmadı.
4: Şaşırdın mı yoksa?
6: Efendim?
5: Meşgulüm.
6: Evet efendim, ama bir güvenli evde fareyi tespit ettim.
5: Şu an bilmem gereken bir şey var.
6: Normalde hayır ama boş olması gerekiyordu.
5: Boş olmadığını mı düşünüyorsun?
6: Şey efendim, kimlik izni yapılmadan giriş kodu aktive edilmiş.
5: Kinkade girmiş olabilir mi?
6: Ama yenilenen şifrelemeli. Tamam.
5: Darius Kinkade. Evet. Oraya ekip gönder,
6: tamam,
5: hemen.
6: Yazıyorum.
5: Ve Ajan Rosel nerede?
7: Üzgünüm, kapatmalıyım.
4: Bol şans. Kinkade'in yerini biliyorum galiba.
8: Да, с Дарьюсом я хорошо знаком. Так что мне нужны доказательства его смерти.
9: В смысле? Фотография?
8: В смысле голову.

0: Bu şeyler de ne böyle?
1: Sen bir kaçaksın. Kaçaklar kelepçelenir.
0: Hayır, kelepçeler değil. Üstümdeki berbat hipster kıyafetlerinden söz ediyorum.
1: Ah, yedek getirmişim şansına.
0: Kime göre şanslı? Ah, lanet olsun. Don giyiyor muyum?
1: Onlar da benim için. Pantolonunu değiştirmem gerekirse diye.
0: Meraklısı değilim. Onlara bir nedenle sallanan diyorlar, biliyorsun.
1: Bunu bir daha konuşmamaya ne dersin? Lanet olsun. Interpol protokolü. Telefon çalıp da kimse açmazsa kapıya polisleri gönderirler. İşte buradalar.
2: Evet, etrafı çeviriyoruz.
1: Rahat mısın?
0: Peki küçük bayan Interpol'e ne oldu?
1: Ajan Rosel gitti.
0: Lanet olsun, onu sevmiştim. Yürekliydi.
1: Binanın iki merdiveni var. Yangın çıkışı ve bitişik...
0: Yangın çıkışı ve bitişik damı yok. Gezegendeki tek gözlemleyen pislik sen değilsin.
1: Ben önden gideceğim. Temiz mi kontrol edeceğim, sonra geleceksin.
0: Gerçekten mi? Sence bu gerekli mi?
1: İşim zarar görmemeni sağlamak.
0: Lanet olsun aşağılık herif. Benim adım zarar vermek.
1: İki düşman, belki daha fazla.
0: Silahım olması gerekmez mi?
1: Hayır, kuzey merdivenini kullanacağız. Gidelim. Lanet olsun.

0: Oh, Tanrı'ya şükür buradasın. Sensiz ne yapardım bilmiyorum.
1: Aferin, tahmin et ne olacak?

0: yapmayı severim.
1: Nereye, nereye?
2: Они идут на крышу.
1: Понятно, бегу. На лестницу, с южной стороны.
0: Sıkıcı daha iyi. Tamam. Bu çok sesli.
3: Mermisi zaten bitti.
0: Hayır. Bu hafta için ihtimal yok.
3: Şu kapıdan gelecek her şeyden daha iyidir.
0: Hayır. Sadece daha akıllıca bir yol bulmamız lazım.
3: Lanet olsun.
0: Hadi.
1: Gel bu şey tarafından.
4: Hadi.
3: O atlayışı tek bacakla yaptım.
0: O atlayışı atlamadan yaptım. Gidelim hani.
3: Sıradaki numaran ne? Kaçmadan kaçmayı mı göstereceksin?
0: Kimseyi öldürmeden arabaya ulaşalım, tamam mı?
3: Araban bu mu?
0: Bilin.
3: Ateş etmiştim.
0: Kemerini tak. Bir kovalama yaşarsak bağlı olmanı isterim.
3: Asıl hız limitine ulaştığında bu tekerlerinin çıkmasından korkuyorum. Biliyor musun, zamanında böyle bir hurdayı çalmazdık bile. Ve her şeyi çalardık. Hatta bir keresinde...
0: Hakkında gerekenleri biliyorum. Gençlik tutuklanmaların, babanın hapse girip çıkması, onun izinden gitmem falan.
3: Küçük araştırmanı yaptın ha?
0: Sınava hazırlan ki bir sürprizle karşılaşma, değil mi?
3: Sen de para olmadığını fark edene kadar polis olmak isteyerek büyüdün. CIA'ya katıldın, yeteneklerini geliştirdin. Sonra kendi dükkanını açıp kendini kodamanlara pazarladın. Bunları öğrenmek için araştırma bile yapmadın. Hepsi de değersiz da yazıyor.
0: İleride ne yapacağımı duymak isterim. Harikaydı. Arkana yaslanıp fark edilmekten kaçınmaya ne dersin ha? Keyfine bak.
3: Harika fikir. Burası gibi kokuyor. Eminim hiç gibi kokmamıştır. Bunlar da elektrolitlerin mi?

0: Дарио Сушон.
1: Ничего, только не те.
2: Yüz tanıma sistemi bu adamın kimliğini Michael Bryce olarak belirledi. Ama zaten biliyorsun değil mi Ajan Rosser? İkinizin geçmişi vardı.
3: Uzun zaman önce.
2: Kincaid'i güvenli evimize sokup sonra da şeyi getirdin.
3: Yönetici koruma ajanını. Resmi kanallar ifşa olmuştu. Ne yapmamı bekliyordunuz? Belli ki büronun güvenliği ihlal edilmiş.
2: Kırmızı bülten kalacak. Ve sen gidebilirsin. Seni açığa alıyorum. Kimliğini ve silahını bırakacaksın. Yıllarca bu hikayeyi anlatacaksın Amelia. Ya büyük bir ofiste olacak ya da küçük bir hücrede.
3: Pekala. İhtimalleri sevdim. Bryce ve Kincaid'in Lahey'e varamamalarının tek yolu birbirlerini öldürmeleri.
4: Amelia.
3: Büyük bir hata yapıyor.
5: Sızıntıyı tıkamalıyız.
4: Peki bu Bryce'a güveniyor musun?
3: Böyle bir şey de evet.
4: Kazoria ile konuşacağım. Bizimle Lahey'e gelmen için tabii ki. Ama başka sır istemiyorum.
3: Teşekkür ederim efendim.
4: Aracı arayın. Plakası FJ56MHV.
6: Ah, trafik kameralarından arabayı çoktan tespit etmişlerdir.
0: Ve seni. Kaçak hayatına hoş geldin.
6: Seni teslim edene kadar farklı bir araç bulmalıyız. Eski bir model. Alarmsız. Ve işte burada. Bak, hazırlıklı geldim işte.
0: Bu uzun sürecekse içeri girip kendimi orada tutayım.
6: Düşük hasarlı, yüksek etkili zorla girme bir sanattır.
0: Ha. Sanat nesneldir.
6: Ve yine kanaman var.
0: Etrafta koşturup insan öldüren birine göre kanamayla ilgili garip bir olayın var.
6: Bu etkisizce...

0: ve insanları öldürmem. Oh. Korurum.
1: Hector Ramirez.
0: Hector Ramirez suikastçıydı.
1: Biliyorum, ben eğittim.
0: Ve müşterimin gırtlağına bıçak dayamıştı.
1: Ve onu öldürdün.
0: Hayır, müşterimi kurtardım.
1: Bence Hector olaya farklı bir açıdan bakıyordu.
0: Aa, öyle mi? Bak, olay şu. 3A sınıfı bir yönetici koruma ajanıydım.
1: Şu 3A saçmalığını uydurdum.
0: Hayır, uydurmadım. Ve senin gibiler, yani senin gibi sosyopatlar müşterilerimi öldürmeye çalışmasa kimse zarar görmez.
1: 3A, evet, bu hayat sigortası satman ya da şanzımanımı onarman gerek gibi geliyor.
0: Sen sigortalanamazsın, inan bana.
1: Ve ajanıydım dedin.
0: Hayır, ajanıydım.
1: 3A sınıfı müstehcen bir ajanıydım ya da öyle bir şeydin.
0: Lanet olsun, yeter artık.
1: Kesinlikle ajanıydım dedin. Ajanıydım sanki. Eskiden kullanan bir 3X ama şimdi bu berbat station'da gidiyorum.
0: Kemerini tak.
1: Ne oldu? Yeteneğini mi kaybettin? Dikkatin mi dağıldı? Hata yaptın ve müşterini mi hakladılar?
0: Asla hata yapmam.
1: Peki ajanım nasıl ajandım oldu?
0: Bak, bunu aslında bilemiyorum. Yani sözde uzman bir suikastçı Interpol tarafından nasıl yakalanır ki?
1: Aşk bebeğim. Kör kütük aşk. Bak, Cenevre'de bir işteydim. Adamın teki yanlış adamın parasını aklıyordu. Telefon geldi. Ne? Eşim kötü bir trafik kazası geçirmiş. Ne? Ve Cenevre'deki adam yırttı. Hemen Meksiko'ya dönüp doğruca hastaneye gittim. Sonya'nın odasına daldığımda iki yüzünü aşan beni bekliyordu. Kalbimin oyununa geldim. En iyimizin bile başına gelebilir. Bu ajan Rosalyn yaptığı gibi seni buradan aldı ve buraya koydu. Aa,
0: suikastçı ve kulak misafiri. Gerçekten tehlikeli bir ikili.
1: Mızmızlanıyordun. Duvarın arkasından duydum.
0: Ajan Rosal ve ben seni ilgilendirmiyoruz.
1: Yani sürekli sıkıcı iyidir. Gerginliğin atlamadan önce bak. Kemerini tak, saçmalıkların yüzünden mi terk etti? Ha? Söyle.
0: Beni terk etmedi.
1: Aa, hadi oradan, seni terk etti biliyorum. Sadece bunun nedenlerini söylüyorum. Ve sen de bunlardan gereğinden fazla var.
0: Gereğinden fazla mı?
1: Evet, çok demek.
0: Ne demek biliyorum. Sadece bu duruma uygun değil. Ve çatıdan atlamamak bu mantıklıdır, güvenlidir. Ve kemer takmak da mantıklı ve güvenlidir. Bir şey sorayım mı? Sen kaç kere vuruldun ha?
1: Ah, bugün de dahil evet. Mi? Sayılmayacak kadar.
0: Evet, eminim.
1: Sen?
0: Sıfır.
1: Hayır, bu palavra ikimiz de biliyoruz.
0: Bu palavra değil, tamam mı? Bu sadece küçük bir sıyrıktı. Sadece bir vızıltıydı. Yara bandı bile gerekmedi yani. Şanslıydın.
1: Evet, tam ateş ederken taş kaydı. Şanslı bir aşağılık pisliksin. Lanet olsun. Lanet olsun Prag.
0: Evet, Prag.
1: Müşterin için bile vurulmadın.
0: Hayır. Hiç gerekmedi.
1: Ama asıl soru, vurulur muydun? 3A için ödeme yapıyorsam ona göre tam kapsamlı bir hizmet beklerim. Anlatabildim mi? O fazladan A'a ağzın için. Senin ağzın, benimkiyle kurşun arasında.
0: Eğer her şeyi hazırlıklı olursan...
1: Bryce, her şeye hazırlıklı
0: istatistiksel
1: olamazsın.
0: Olarak gerçekleşemez.
1: Hayat kanımızı akıtacak, tamam mı? Üstüne yara bandı koyup devam edersin buna.
0: Bu gerçekten çok güzeldi. Hiç yazmayı düşündün mü? Bilemiyorum, belki haiku falan.
2: Life is a highway and it's mighty fucking long. It's full of twists and turns, so you know some shit's gonna go wrong. You can slip, you can slide, you can run, but you can't hide. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive.

0: Hoşuna gitti mi pislik herif?
1: Kulağa ne kadar geldiğinin farkında mısın yani? İçine etmişsin. Siz kocamı kaybetmişsiniz ve gelip bulmamıza yardım eder misin lütfen? Neden yardım edeyim ki ha? Bu sizin işiniz aşağılık pislikler. Ama belli ki bunda berbatsınız.

0: Bugün avukatından bir telefon aldın.
1: Ne olmuş?
0: Bunu avukatına sorduk ama seninle iletişime geçmediğini söyledi.
1: Ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? Tamam, bu kadar. Bu avukat artık canıma tak etti. Herif alkolik, tamamen sarhoş beni arıyor ve son derece uygunsuz şeyler söylüyor bana. Yani mesela neler yapmayı sevdiğini anlatıyor. Orası bir çocuk oyuncağını saklamak için oldukça iğrenç bir yer. Ve biliyor musun, bu saçmalıkları dinlemek zorunda değilim. Sonra bunları unutuyor ama sonra kafamda canlananlarla kalıyorum.
0: Bayan Kincaid, kocanız nerede biliyorsanız söylemelisiniz. Bu onun güvenliği için.

0: Hayır. Ben siz kocamın güvenliğinden mi endişeleniyorsunuz? Bu dünyada Darius Kincaid'i öldürebilecek tek bir insan yok. Adam tam bir hamam böceği. Bakın, bunu her anlamda söylüyorum. Mesela bazen ayakkabınla o küçük pis kafasını ezmek istersin ama yine de ölmez. O aşağılık herif öldürülemez. Yani rahat olun, tamam mı? Lütfen rahat olun. Ama dur, hayır. Hayır, bilmeniz gereken çok önemli bir şey var.
1: Me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, madre.
2: Harika.
0: Hemen. Ve o avukatın kovulmasını istiyorum. Onun kovulmasını ve iyi bir profesyonel avukat istiyorum. Benim haklarım var, insan hakları. Tamam, 5 dakika ara verebilirsin.

0: İyi akşamlar. Yardım edebilir miyim?
1: Kamera kayıtlarını görmeliyiz.
0: Üzgünüm efendim. Yönetim görebilir.
2: Neredeyiz?
3: Batı'ya geri döndüm.
2: Ama batı yanlış yön.
3: Teşekkür ederim. Doğruca hedefe gideceğiz sanıyorlardır.
2: Sen ne yiyorsun öyle?
3: Yorgunluk geciktirici. Glikojen ve elektrolit veriyor. Birinci sınıf şekerlemeni yaparken sana da aldım. Yer misin?
2: Sürmeme izin verseydin uyumazdım.
3: Sağ ol, çok gömersin. Hayır.
2: İşemeliyim.
3: Şunu kullan. Zaman çizelgemizde başka mola yok.
2: Seninki ona sığabilir ama benimki... Ayrıca seninle bu yolculuğa katlanmam için her damlası lazım. Arabayı kenara çek işte.
3: Yüce Tanrım.
2: Şu kelepçe olmadan daha kolay olurdu. Ya da şu lanet don olmadan.
3: Şimdilik bir sorun yok.

0: Kincaid! Hey, pislik! Lanet olsun, bu çamur değil!
1: Beni bir aptal mı sandın?
2: O ucuz çiş sandın ya. Lanet olsun! Bunlar hep cehennemden çıktı.
0: Mükemmel bir silahı kurcalarsa işte bunlar olur.
2: Bana silah ver, bana silah
0: hallediyorum,
2: ver.
0: Hallediyorum,
2: hallediyorum
0: ben.
2: Kendiden patlılar. Mükemmel çıkarım Sherlock. Ateşi üstüne çek, ben de bakayım. Şimdi. Lanet olsun. Tamam. Tek sıra halinde. Üç nişancı. Hepsi ateş ediyor.

0: istiyorsun?
1: Sen plan yapamazken buraya gelip bizi öldürecekler. Yani plan şu.
2: O da ne be?
1: Sen 11 yönündekini al, ben de bir yönündekini. Bakalım 12'dekini ilk kim alacak?
3: Tamam, üç deyince. Hazır mısın? Bir.
4: Ben üçte demiştim. Erken ateş.
1: Evet, onlardan önce.
4: Bak şunu açıkla.
1: Karmaşıkça hazırladığın seyahat planından buraya kadar. Bu yüzden seni ekmeye çalışıyordum. Tek başıma daha güvendeyim.
4: Yerimizi bilmelerine imkan yoktu.
1: Ama bildiler ve artık ölüler.
4: Bu senin telefonun mu?
1: Ölü bir paralı askerden almış olabilirim.
4: Olabilirmiş. İzini sürebilirler biliyorsun. Bu yüzden benimkinde hayalet çip var. İzini süremiyorlar. Yani onlar yerimizi böyle öğrendi. Ben burada bütün ülkeyi dolaşıyorum ve sen cebinde konum belirleyici kullanıyorsun. Olacak şey mi?
1: Benim hatam.
4: Senin hatan mı? 21. yüzyıl teknolojisinin işlevini bile bilmiyorsun sen. Bunca zaman nasıl hayatta kalabildin söyler misin?
1: Siz hepiniz zamanınızı plan yapıp nişan alıp sonuç çıkarmakla harcarken ben de bildiğimi yapıyorum. Ve benim bildiğim daima senin bildiğinden çok daha iyi oldu.
4: Harika. Al bakalım. Gerçekten harika. Bildiğinin daima benim bildiğimden daha iyi olmasını...
1: Silah almayacak mısın?
4: Hayır, silah sende kalsın. Beni vurmak için
1: kullanırsın. Hayır, hayır. Seni şununla vuracaktım.
4: Al sana silah.
1: Buna iyi tarafından bak. Kötülerin kamyoneti bizim. Bu tarla araban gibi kokuyor. Dostum, telefon konusunda üzgünüm dedim. Kim bilir belki de planın işe yarardı. Peki diğer planın ne?
2: Başka bir plan yok. Plan inek çayırındayız. İşte plan bu, anladın mı?
1: Ajan Rosel'in planından söz ediyorum. Bunun yapma sebebin o değil mi? Onu kazanmak için. Resmi bir üç ağabey olmanın sana Ajan Rosel'e sahne arkasından tam bir erişim sağlayıp onun sana tekrar aşık olacağını ve hayatının
2: tamam,
1: tekrar
2: anladım.
1: Anlam
2: sen
1: kazanacağını mı sanıyorsun?
2: Tavsiye istemeye geldiğin mahkumsun. Evet, onlar çok şanslıymış.
1: Herif, lütfen. Kadınlar hakkında senden çok şey bilen hamburgerler yedim. Ve sen dostum, romantik bir...
2: İşimi tekrar bir düzene koymak istemem beni berbat biri yapmaz. Ve bunun Amelia ile hiçbir, kesinlikle hiçbir ilgisi yok, anladın mı?
1: Aa dostum, sen çok aşıksın, delice aşıksın.
2: Tamam, sen hiç susmaz mısın? Ha? Neden sana göre her şey aşkla ilgili?
1: Başka ne var ki? Yani silahları, parayı, seyahatleri ve 300 metreden bir pisliği kulak deliğinden vuran mükemmel atışı çıkarınca... Heh, hiçbirini Sonya'ya anlatamayacaksam bir halt ifade etmezdi.
2: Sanırım Amelia Sonya kadar özel biri değil. Sonya harika biri.
1: Ne, seni aldattı mı?
2: Hayır.
1: Öldürmeye mi çalıştı?
2: Hayır.
1: Çünkü Sonya bir kere palayla kulağımdan parça koparmıştı. Sonra tekrar dikti. Ama ilişkimiz tekrar ciddileşmeden 2-3 gün önceydi.
4: Çöpçatanlık uygulamasında mı tanıştınız?
1: Hayır. Honduras'ta bir barda. Kimsenin senin adını ve yüzünü bilmediği bir mekanda. Bir işim yeni bitmişti. Adamın teki yanlış adamın kızını kaçırmıştı. Oturmuş rahatlıyordum. Sonra bazı adamların garson kızı taciz ettiğini gördüm. Yardım etmek için kalktım ve tam o sırada hayatımda gördüğüm vahşetin ve güzelliğin en muhteşem sunumunu sergilemeye başladı. Olağanüstüydü, harika.

0: Bütün gece yavaşça dans ettik.
1: Sanki günün birinde iyi bir anne olacak gibi.
0: Farlar.
2: Bırakalım mı?
1: Evet, Amsterdam feribotuna yetişmeye çalışıyoruz.
2: Oraya bırakabilirim, atlayın.
0: Hey. Amsterdam'da gözleniyor olacağım. Sonya orada hapis yatıyor.
1: Hemen gidip çıkacağız, orada evim var.
0: Amsterdam'da evin mi
1: evet.
0: var? Orada mı?
1: Bak ne diyeceğim, canın cehenneme tamam mı? Oh, merhaba.
0: Merhaba güzel rahibeler. Kimin kucağına oturacağım?
3: Yanaşol telefon.
4: Иван пишет, что Кинкейд все еще жив.
5: Если Богу угодно, чтобы человек умер, то Иван его надот.
4: А если Богу не угодно, чтобы Кинкейд умер?
5: Отработайте. План Б.

0: Durağınız beyler.
1: Güle güle. Güle güle Kinkey.
0: Kendinize iyi bakın rahibeler.
1: Güle güle Kinkey.
2: Güle güle Kinkey.
3: Güle güle.
2: Tanrı yanınızda olsun. Bu adam 150'den fazla insanı öldürdü.
0: 250 kolayca.
2: Ama seni seviyorlar. Bana şeytan çıkarma yapmak istiyorlar.
0: Bunu yüce bir güce sor. Kim daha kötü? Kötü pislikleri öldüren mi yoksa onları koruyan mı? 10-15 sefer sayılı
2: Amsterdam. Gerçekten iyi biri olduğuna mı inanıyorsun?
0: İlk işimi yaptığımda yaşım 16-17 idi. Adamın biri kiliseyi bastı. Wise hala içerideydi. Adama dönüp dedi ki, hiçbir şeyi çalmana gerek yok. İstediğini alabilirsin. Adam oraya hırsızlık için gelmemişti. Birine zarar vermek istiyordu. Wise'i katletti. Cesedini de cemaatin görmesi için mihrapta sergiledi. İncil der ki, asla intikam alma. Bunu Tanrı'ya bırak. Ama o kadar beklemeye hazır.

0: Yani senin ahlak pusulan dönüp beni gösterirse, evet, iyilerden birini göstermiş olur.
1: İyilerden birinin nasıl Dukoviç gibi bir pislikle bağlantısı oldu peki?
0: Herifin bulaştığı her şeyi bilmiyordum.
1: Ha, çok sıradan bir bahane.
0: Bak, her müşterinin hakkındaki her şeyi biliyor musun?
1: Hayır. Müşterilerimin yaşayıp yaşayamayacaklarına karar vermem.

0: aşağılık herif şifreyi değiştirmiş.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Bu evin kirasını en son ne zaman ödedin?
1: Son zamanlarda Amsterdam'da pek iş yapmadım. Donanımı almalıyım. Sorunsa bütün camlar polikarbon ve tabii fazladan katmanlı. Ve Hetzger alarm sistemi var ki piyasadaki en iyi alarmdır. 3 yanlış giriş emniyetli. Ama eğer şurayı... Ne? Yüce İsa.
2: Hayır, Darius Kincaid. Ama kelimeler yetmez, inanılmazım. Oho, bu çok şirin. Çok mutlu görünüyorsun. Yani Ajan Russell hayatında fotoğrafına değer tek kadın mı?
0: Çalışmakla meşguldüm.
2: Ohohoho. Tasarımcının numarasını vermelisin.
1: Mahkemeye 4 saat var. Seni temizleyelim.
2: Sargımı değiştirip duş almalıyım. Bu sıcak su hala akıyor.
1: Üst katta.
2: Asansör.
1: Yok.
2: Lanet olsun.
3: Dava vekili kürsüye yaklaşın.
4: Kincaid'in tanıklığına nasıl izin verilir? Güzel bir anlaşma, önerilmiş bir kiralık katil o. Öyle biri kendini kurtarmak için her şeyi söyler.
5: Ona bir anlaşma önerilmedi. Karısı özgür olacak, o değil.
3: ...17'ye kadar tanığı mahkemeye sunacağınızı varsayarak tanıklığını onaylıyorum.
6: Michael, çoktan burada olmalıydın.
1: Birkaç aksilik çıktı, geliyoruz.
7: Yargıç zamanda esneklik tanımıyor. 4 saatten az zamanımız kaldı.
8: Bak, 2 saat içinde oradayız.
6: O zaman neden aradın?
1: Doğru, seni aradım çünkü düşünüyordum ki ben... Seni affediyorum. Evet. Söylemek iyi hissettirdi. Seni affediyorum Amelia.
6: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Ne?
6: Cidden bunun şimdi sırası.
1: Hayır.
6: Ve ne için affediyorsun?
1: Ne?
6: Affedilecek bir şey yok.
8: Hayır, bak.
1: Düşündüm ki sen bunu...
6: Kincaid'i buraya getir yeter. Seni...
1: Darius! Lanet olsun!
9: Evet, bölgeyi kontrol altına aldım. Kincaid ortaya çıkarsa bizimdir.
10: Tetikte kalın.
11: Anlaşıldı.
2: Evet, laleler.
12: Hepsi 25 abi.

0: çiçekleri gönderemez miydin ha?
1: Elimin değmesi lazımdı.
0: Seni izlemeseydim onun eli de sana değecekti.
1: Pekala, müteşekkirim.
0: Ve seni birkaç sokaktır takip edenlerin eli.
1: Çalılığın içine çektiğin adamla parkta indirdiğin diğer ikisi mi? Dediğim gibi müteşekkirim, tamam mı?
0: Yani orada olduklarını biliyordun. Ama yine de çiçekleri götürmenin önemli olduğunu düşündün, öyle mi?
1: Sonya o çiçekleri çok sevecek.
0: Umarım gerçekten çok sever.
1: Bak, çok uzun bir süre boyunca ona en fazla bu kadar yakın olacağım. Özel olmalıydı.
0: Birim. Önce ben vurdum. Ne diyordun?
1: Şunu söyle. Evinde gördüğüm ajan Rosel'le fotoğrafının çekildiği gün onu mutlu etmek için neler yapmıştım peki?
0: Her şeyi. Onu sevdim. Güvendim. Beni sattı. Konu kapandı.
1: Bu çok kötü. Belki de ona bir şans vermelisin. Bak, sana söylemeliyim. Dürüstçe. Bu dünyada sana katlanacak çok kadın yok.
0: İlham vericiydi, teşekkür ederim.
1: Aslında dediğim, sana katlanacak hiç kadın yok.
0: Bu da.
1: Tüm o kurallarınla can sıkıcı bir... Eğer bunlara katlanabiliyorsa çok özel bir kadın olmalı.
0: Öyle. Ve ona bugün onu affettiğimi söyledim.
1: Gerçekten mi? Peki nasıl gitti?
0: Söylemesi zor.
1: Biliyor musun, kadınlar affedilmekten hiç hoşlanmaz. Çünkü bu en başta bir şey yaptıklarını ima eder.
0: Kurosawa'yı unutmam gerekiyor.
1: Ne?
0: Takashi Kurosawa. Bir müşterimdi. Adamı ifşa etti ve o öldürüldü. Bu komik mi?
1: Senin müşterini ifşa etmedi. Kurosawa'yı ben indirdim. Başka bir hedef için havaalanındaydım. Tesadüfen onu fark ettim. Benim adıma şans, onun içinse pek değil. O yozlaşmış Asyalı pislikle paramı ikiye katladım. Yaptığım en muhteşem atış oydu işte. 300 metreden C sütyen ölçüsündeki dayanıklı camdan vuruş. Bow! Hey, onu Mıhriye'nin ben olduğumu bildiğini sanıyordum.

0: Lanet olsun, bu da öldü böyle.
1: Buraya kadar.
0: Pislik herif. Bu 2 yıl önceydi dostum. Bu konuda mızmızlanacak mısın?
1: Tek başınasın.
0: Aa, çok iyi. Tek başıma daha güvendeyim.
1: Ben siz 1 saat bile dayanamazsın. Evet, anında öleceksin.
0: Evet, evet. Sen manastırdaki kadar işe yararsın. Dedi sonra kız.
1: Bunu ye.
0: Canın cehenneme.
1: Bunu da ye.
0: Lanet.

0: ne kadar hazırlanmıştım. Bir fikrin var mı?
1: Hayır, aslında yok.
0: Evet, her senaryoyu düşündüm. Her ölümcül atışı, her açıyı hesapladım. Ve herif bir şanslı atışla hayatımı mahvetti. Camın boyutu da şey kadardı. Şey.
2: Вижу его.

ne? Ne der biliyor musun? Sen gelmeden önce de her şey kontrolümdeydi. Derdi ki, sanırım benim bildiğim senin bildiğinden daha iyi aşağılık verir. Sanırım kurşunların bana alerjisi var aşağılık herif. Bas gaza! Herif tek başına aşağılık herif sözünün içine etti. Ve bunu yapmak çok zordu. Ben 3A sınıfı yönetici korumasıydım.

Demir.

0: Sana bir kez kibarca soracağım. Nerede şu Kincaid?
1: Bilsem gerçekten söylerdim. Sana yemin ederim. Sahilime bak. Gördün mü? Bu izci sel anlaması. Yalan söylememeye yemin ettik. Yani bana...
2: Yalan! Bu tam da kulağıma geldi.
1: Ciddi misin? Su işkencesi mi? Ben CIA'deydim. Artık bunu yapmıyoruz. Tamam. Bekle. Bekle. Şunu öğrendik. Sorgulamanın anahtarı sorguya çekilenle sorgulayan arasında bağ kurmaktır. Tamam mı? Yani bir nevi dostane ilişki gibi. Tamam mı? Kendini bana sevdirmelisin. Yani seni sevmeliyim. Seni sevmemi istersen...
2: Seni bana sevdirmelisin.
1: Muhasili hiç sevmedim.
0: Bir daha.
2: Tamam.
0: Nerede şu Kincaid?
1: Tam arkanda. İzci sözü.

0: lanet olsun.
1: Bak dinle. Aa, konuşmaya başlamadan, çünkü konuşmaya başlayacağını biliyorum. Kurosawa'yı mıhladığıma, güldüğüm için özür dilemek istiyorum. Onun sevgiline ve durmadan hakkında konuştuğun şu uydurma 3A saçmalığına mal olduğunu biliyorum.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hepsi benim hatamdı. Hayır. Ah, bunu kendime ben yaptım.
1: Bryce, lütfen hadi, bunu kendine sen yapmadın. Hayat bu. Hayat böyledir.
2: Ameliyatsız hayat.
1: Hey, düzeltmek için hala zaman var. Ajan Rosell'le nasıl tanıştınız?
2: İş sırasında. Amelia bir gizli görev operasyonundaydı. Çok ciddisinden. Müşterimin cenazesindeydim. Kalp krizi geçirmiştim. Birini mermilerden ve patlayıcılardan koruyabilirim. Ama 68 yıl aralıksız mayonez kullanımına yapabileceğim bir şey yok tabii. Teknik olarak hala onun için çalışıyordum ve saygılarımı sunmak için. Amelia birkaç Interpol ajanı ile birlikte oradaydı. Müşterimi karanlık ve mayonez aşığı kardeşini suçüstü yakalamayı umuyorlardı. İşlerini sessiz ve derinden halletmek yerine fark edildiler. Ve hedefleri kaçmaya başladı. Aa evet. Bir sürü lezzetli ordövle dolu eğlenceli bir cenazeyi profesyonellikten uzak, hüzünlü bir karnabala çevirme işini Interpol'e bırakacak.

0: Yolum onunla kesişti.
1: İşte bundan söz ediyorum. Birden oldu işte. Bunu planlamadın, çıkarım yapmadın ya da hayallerindeki kadını internette aratmadın. Sadece yolun kesişti. Benim Kurosawa ile kesişmesi gibi. Hayat sana pislik verirse ondan içecek yaparsın.
2: Yalnız bu tabir böyle olmuyor.
1: Evet, işte bu güzelliği de bu. Hayat.
2: Hayat, evet. Ama hayat sana genelde pislik verip sonra da onu bir içeceğe dönüştürmez. Bu pek öyle... En azından geldiğim yerde öyle olmuyor.
1: Bak aşağılık herif, hayatında olup biten her altı açıklamak zorunda
2: değilsin. Eğer hayat sana limon verirse belki ondan biraz limonata yaparsan yani ya da başka bir şey işte.
1: Şu çeneni kapasana artık.
2: Ama o şekilde olmuyor.

0: Lahey'den son dakika gelişmeleri. Önümüzdeki bir saatte ortaya güvenilir bir tanık çıkmazsa Belarus eski başkanı Vladimir Dukovic serbest bırakılıp iktidarını devam ettirecek. Bu uluslararası toplum adına son derece utanç verici olabilir. Ve birçok iddia sahibi içinse yıkıcı bir darbe.
1: Evet, işte oradalar. İlk hamleyi yapmamız için bekliyorlar.
2: Ben de beklerdim.
1: Amile'ye söylemeliydim.
2: Neyi peki?
1: Bir adam olduğumu. Hey. Ya seni koruyamayacağımı söyleseydim?
2: Haklısın derdim.
1: Amsterdam'a doğru gidelim. Sonya'yı kaçıralım ve... o çiçekleri ona bizzat ver.
2: Hayatta olmaz. Mahvettiğim o 3A şeyini almana yardım etmeliyim. Suçluluk beni öldürüyor. Dukovic ise... o aşağılık

0: Çalık herif gitmeli.
1: Ah, biz oraya varamazsak bu olmayacak. Bahsi onlara koyardım.
0: Normalde ben de ama sağlam tüyü aldım. İki belalı oyundaymış. Araç seçeneğimiz bol.
1: Aa. Güzel görünüyor.
0: Evet, temin ederim. Gibi kokuyorsa süper model gibidir. Ciddi misin?
1: Aa, evet.

0: Bu çok hassasmış. Tanrım. Hayır, benim bir çakım vardı. Vites sağ tarafımda diye böyle oldu. Buna alışık değilim yani. Pratik olarak zaten imkanı yok gibiydi.
1: Arabadan.
0: 3 günlük alışma süresi olayı halleder, tamam mı?
1: Aşağılık herif, direksiyondan vazgeçmezsen kurşunu yersin.
0: Hiç lütfen ya da teşekkür ederim.
1: Lütfen demem. Aşağılık
2: neden
1: herif.
2: Neden sürekli bağırışıyorsun?
1: İnşülanet arabadan.
3: Zaman dolmak üzere.
4: Hiçbir iz yok. Amsterdam'da kayboldular. Dukovich özgür kalacak.
5: Michael buna asla izin vermez.
4: Belli ki Michael Bryce hakkında yanılmışsın.

0: Alo.
1: Merhaba.
0: Michael, neredesin?
1: Birkaç dakika uzaktayız. Bak. Özür dilemek istiyorum. Senden özür dilemek istiyorum. Her şey için, Kurosawa için, bizim için, hepsi benim suçumdu. Aslında ben senin yanımdayken salak bir çocuk gibi davranıyorum. Hatamı kabullenemedim ve bunu sana yansıttım ve bu hiç adil değildi. Bundan iyisini hak ediyorsun.
0: Bunları neden şimdi söylüyorsun?
1: Bulunduğumuz şartlar altında doğru zamanmış gibi geldi.
2: Misafirlerimiz var.
1: Ne? Amelia. Amelia. Şunu söylemek istiyorum.
2: Ben seni seviyorum.
3: Yok artık! Ciddi misin? Ne yapıyorsun
4: sen? Emniyet kemeri kuralına ne oldu?

0: Buyurun işte.
1: I got a chance. I ought to take it. And she'll dance.

0: Teşekkür ederim.
1: Hey! İşim bitti mi? Zaman geçiyor aşağılık herif.
0: Lanet herif, öldürülemiyor. Lanet olsun.
2: Mahkemenin zaman sınırının dolmasına 5 dakika kala Vladislav Dukovic'in davasının düşmesine kesin diyebiliriz.
3: Şüpheli araç yaklaşıyor komutanım.
4: Aracı durdurun.

0: Beklediğimiz kişi bu mu?
1: Lanet olsun. Merhaba. Merhaba. Tanınızı getirdim. Darius Kincaid.
2: Beni izleyin.
3: Belli ki Sayın Yargıç, burada müvekkilimin vaktini harcamaktan başka bir şey yapmıyoruz. İddia makamını sunacak bir tanığı yok.
4: Lütfen ceplerinizi boşaltın efendim.
1: Dalga mı geçiyorsun? Hadi!
5: Zaman sınırına ulaştığımız göz önüne alınırsa bu davanın delil yetersizliğinden düştüğünü söylemekten başka yapacak bir şeyim.
6: Ne oluyor? Kim? Bu da kim?
7: Anlamadım gerçekten.
8: Tanık mı? Sayın Yargıç, karşınızda Darius Kincaid.
3: Zaman dolmuştu Sayın Yargıç.
5: Sanırım dolmasına hala birkaç saniye vardı.
9: Nasıl görünüyorum?
10: Biraz kan lekeleri var. Her yerinde.
3: Davacı taraf lütfen tanığı hazırlasın.
10: Merhaba.
11: Tanrım, iyi misin?
10: Evet. İşte adamın.
11: Teşekkür ederim.
10: Ne demek? Ya bu arada sana rastlamak başıma gelen en güzel şeydi.
12: Gerçeği ve sadece gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz?
3: Evet.
8: Adınız Darius Kincaid mi?
3: Hayır. Gerçek adım Darius Evans. 6 yaşımdayken annemle babam ayrıldı. Sonra annem Roger Kincaid adında bir pislik çuvalıyla evlendi. Onun adını alırsam kemerini üstünde daha çok tutacağını düşündü. Plan pek iyi işlemedi ama soyadı kaldı. Benim gerçek babamın adı Marius Evans, vaizdi. Birkaç yıl sonra kilisesinde öldürüldü.
8: Özür dilerim, ben
3: sorun
8: bunu...
3: Sorun değil, her şeyi araştıramazsın.
8: Bay Kincaid, hiç Vladislav Dukovic için çalıştınız mı?
3: Hayır.
8: Dukovic'le hiç görüştünüz mü?
3: Evet, 17 Nisan 2012'de beni sarayına davet etti.
8: İddia makamı kanıt 17'de saray güvenlik kayıtları. Size o zaman mı iş teklif etti?
3: Evet, etti. Birleşik Krallığa sürülmüş siyasi rakibini öldürmemi istedi. Reddettim.
8: Neden?
3: Çünkü ben oradayken adamlarına Podolsk'un dışındaki bir köyde soykırım yapma emri verdi. Masum insanları öldürmem.
8: Bunu destekleyecek kanıtınız var mı?
3: Evet. FTP sitesi Raven257'ye girin. Sadece yükleyin.
8: Kanıt 18'de. Koordinatları doğruladık.
12: Bu bir şifre istiyor.
3: Üzgünüm. Şifre büyük harfle Dukovic. Yalnız küçük harfle. Bu konuda Interpol'e güvenecek değildim.
6: Hey, şunu gördünüz mü?
5: Düzeni sağlayın.
6: İnanamıyorum.
5: Bu gerçek olan.
13: Düzeni sağlayın. Başarısızlığın acı olacak.
5: Mahkemede düzen sağlansın.
13: Sayın Yargıç, hepimize zaman kazandırabilirim. Mahkemeye konuşabilir miyim? Aylardır bu sandalyede oturmuş bu son derece gülünç maskaralığa ayak uyduruyorum.
14: İzninle.
13: Mükemmel avukatım kanuna uygun olarak aklanacağımı umuyordu ama bu artık mümkün değil. Sağ ol Darius. Bu yüzden artık bu maskaralığa bir son verelim. Aleyhimdeki bu suçlamalar tamamen doğrudur. Denaros'un meşru hükümdarı benim.
5: Ve
13: halkımın hükümdarı olarak istisnasız ve mazeretsiz istediğimi yaparım. Gücümü kısıtlayan hiçbir otoriteyi tanımıyorum.
5: Size emrediyorum.
12: Müdür yardımcısı.
14: Git işini yapacağım.

0: anlaşmada dünya topluluğu bir beyanda bulunmaya çalışıyor. Şimdi ben kendi beyanımda bulunmak istiyorum.
1: Bana telefonunu göster.
0: Gücümü kısıtlayan hiçbir otoriteyi tanımıyorum.

0: İşte buna 3A hizmet derim. Lanet olsun. Ah, ah, lanet olsun. Doktor, doktor, buraya doktor gönderin.
1: Tezlik bırakın hadi.
2: Sakın kıpırdama.
3: Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önünden canlı yayındayız. Bomba yüklü bir tır protestocuların arasına daldı.
4: Acil kritik sağlık kurumu, acil havalimanı desteğine ihtiyacımız var. Acil olmayan ameliyatları hemen erteleyin.
0: Bana odaklan Bryce. Bryce, bana odaklan.
5: Odaklanmamayı tercih ederim.
0: Benimle kal Bryce. Benimle kal.
5: Ben işimi yaptım. Sen de seninkini yap. Git ve aşağılık herif işini bitir.
6: Kımıldama! Hemen bir çığır!
7: Kule burası hava ambulansı bir. Yaralı tahliyesi için yasak bölgeye giriş önceliği izni istiyorum, tamam?
8: Memur bey, bina tecrit altında. Lukovic hücresinden çıkmayacak.

Metis denilmiştim. Sana yemin ederim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Michael, duyuyor musun?
1: İyi misin? Evet mi?
0: Evet.
1: Güzel.
0: Ya sen?
1: Evet. Ah,
0: olamaz. Kanaman var.
1: Hayır.
2: Ya bebeğim.
0: Yardım getireceğim. Burada kal.

0: Eşeğe çık pislik herif. Duydun beni? Hemen eşeğe çık.
1: Senin şu yüzündeki ifade. Çok gururlusun. Darius Kincaid. Kahraman olup günü kurtarmak üzere. Hiçbirinin önemi yok. Senin gibi bir adam için ne kefaret var ne de telafi. Bütün hayatın sadece bir sürü ceset izinden ibaret. Ben sadece o yığındaki bir başka ceset olacağım. Durma hadi. Bitir işimi. Ama bir an bile sakın bunun kim olduğunu değiştireceğini düşünme.
0: Bunların hiçbiri umurumda değil ki. Hapı yuttuğun an, senin benim korumamı vurduğun andı.
1: Kimi?
2: Bu Dukovi.
3: İnanamıyorum.
2: Görüyor musun? Ne? Kim olduğunu gördünüz mü?
4: Dukovi. Bu Dukovi.
5: Aşağıda bir şey var mı?
6: Aşağıda bir şey var mı?

0: Aa, tamam bak ne düşünüyorum. Ünlü güvenliğim. Daha stresli. Ergen grupları falan. Değil mi? Onlardan biri ölse kimse bana sinirlenmez.
1: Peki, bunu hallederiz.
0: Halleder miyiz?
2: Hey! Bir kardeşin tutuklanması için ne yapması gerekiyor?
0: Biri şunu şoklayamaz mı? Yani ölümcül olmayan şok tabancasıyla.
2: Müdür Kassorya. Anlaşma hala geçerli mi?
3: Üstünüze düşeni kesinlikle yaptınız Bay Kincaid. Ajan Rosser. Neden gidip Bay Kincaid için kelepçe getirmiyorsunuz?
1: Memnuniyetle.
3: İçgüdülerine güvenmekte haklıydın. Aferin.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Niye?
2: Rosser gösterisine sana önden koltuk ayarladım ve o delice istediğin sahne arkasına geçiş için tam erişim kazandırdım.
0: Sen ne yaptın?
2: Sen arabadan dışarı atladığında hakkında ona bilgi verdin.
0: Arabadan dışarı atlamadım. Ön camdan dışarı uçtum.
2: Ah, anlamsal.
0: Anlamsal mı?
2: Anlamsal, evet. Aynı şey demenin farklı yolu.
0: Anlamsal ne demek biliyorum. Senden aşk tavsiyesine ihtiyacım olmadığını da biliyorum.
2: Aa, sahi mi? O zaman söyle, neden benden önce aşk hayatın berbattı?
0: Biliyorsun, Rosser döndüğünde bitecek. Kaçmak için son şansın.
2: Sonya serbest kalana kadar programa uyacağım. Sonra olayımı yapacağım.
0: Gerçekten kolay olacağını düşünüyorsun.
2: Aşağılık herif, lütfen. Biliyorsun, bir şeyin olmasını istersem olur. Tıpkı küçük meme kadarki camdan kurosama
0: tamam,
2: atışı
0: tamam,
2: gibi.
0: Tamam, yeter artık. Bam! Pekala, tamam, bu kadar yeter.
2: Herif devrildiğindeki yüz ifadeni gösterdi.
0: Bu hala acıtıyor.
2: Olmasını beklemediğini
0: tamam
2: biliyorum.
0: Evet, müşterimin kafasını patlatmanı bekliyordum, doğru.
2: Evde tek başına yüzü yaptın mı? Şöyle.
0: Sizin kelepçeniz var mı? Senin var mı?
4: Kiralık katil Darius Kincaid için kırmızı bülten çıkarıldı. Kincaid, kraliyet hapishanesi Belmarsh'tan kaçtı. Kötü şöhretli suikastçinin silahlı ve son derece tehlikeli olduğu varsayılıyor.

0: Sen Yıldönümümüz için hapishaneden kaçman çok romantik, çok.
1: Bu senekini hayatta kaçıramazdım aşkım.
0: Aa, tatlı aman böceğim benim.
1: Mutlu yıl dönümleri.
0: Mutlu yıl dönümleri aşkım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty sunar.

0: merhabalar, günaydınlar. Gülkibar ve Bircan'la Asıl Mesele'ye hoş geldiniz ve Yas TV ekranlarına.
1: Hoş geldiniz. Çok değerli konuklarımız var. Onları fazla bekletmeden programımıza başlayalım.
0: Buyursunlar. Asıl Mesele başlıyor.
1: Aynen.
0: Efendim, Asıl Mesele'miz başladı. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Stüdyomuzu şereflendirdi adeta. Kendisi bir çınar kadar eski ama bir delikanlı gibi ışıl ışıl tiyatro sanatçısı ve oyuncu usta Hakan Altıner. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Güzel sözlerinize teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Az bile söyledim. Dağarcığım yetmedi. Bilemedim yani.
2: Sağ olun.
0: Çok sorumuz var hocamıza.
1: Evet.
0: Başlamak istiyorum Gülkibar, müsaadenizle.
1: Evet.
0: Hocam, bir insanın konuşmasından onun eğitimini, özgüvenini, hatta karakterini anlayabilir misiniz?
2: Gayet tabii. Yıllardır da bu işi yapıyorum. Şöyle yapıyorum, bunun dersini veriyorum. Çok uzun zamandır düzgün ve etkili konuşma oldu şimdi. İsmi bu dersin. Hı hı. Eski adı da topluluk önünde konuşmaydı. Hı hı. Kafa karıştırıcı bir isimdi. Çünkü topluluk deyince ille büyük kalabalıklara konuşmak zannediliyor. Oysa birebir yapılan bir konuşmada bile ne konuştuğunuz kadar nasıl anlattığınız sizin bütün kişiliğinizi belirler. Siz de tahmin ederim rastlamışsınızdır. Çok güzel bir kız görürsünüz bir topluluğun içinde ya da çok yakışıklı bir delikanlı. Sonra ağzını açıp bir laf eder.
0: Eyvah.
2: Nasıl? Ya da tersi olur. Hmm. Hiç fark etmemişsinizdir. Bir konuşmaya başlar, dikkatinizi çeker. Dolayısıyla benim derslerimde de kullandığım bir slogan var. Konuş ki seni görebileyim. Bu işin esasını oluşturuyor.
0: Çok güzel. Konuşmayla beraber bütün şifreler çözülüyor değil mi?
2: Tabii.
0: Olumlu ya da olumsuz.
2: Tabii tabii. Gayet tabii. Ve o yargılara varıyorsunuz. Ben hep aynı örneği veriyorum arkadaşlar. Mesela dünyada herhangi bir konunun tek uzmanı siz olabilirsiniz. Yani sizden doğru, daha iyi bilen yok. O konuda konferans verirsiniz. Sizi dinleyenler de büyük bir ilgiyle, merakla dinlerler. Ama bir süre sonra nasıl anlattığınızla bağlantılı çok sıkılıp konudan kayabilirler. Şansınız nasıl anlattığınızı prova etmekle başlar.
1: Çok doğru. Efendim, tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Benim de bir sorum olacak. Günlük hayatta Türkçeyi en çok nerede bozuyoruz? Yanlış kelimeler mi, yanlış telaffuz mu, yoksa cümle kuramamak gibi mi?
2: Üçü de var. Üçü de doğru. Şöyle söyleyeyim. Yanlış kelimeler dediğiniz bir takım kelimeler türetiliyor. Hemen son dönemde büyük savaşını verdiğim bir örnek vereyim. Fotoğraf çekinebilir miyiz diye bir laf icat edildi. Hı-hı. O lafın doğrusu fotoğraf çektirebilir miyizdir? Hı-hı. Nedense birileri çekinebilir miyiz? İkincisi kısaltmalar. Hı-hı. İnsanlar birbirine şakayla bile takılırken ne yapıyorsun demeye başladılar. Hı-hı. Böyle bir şey Türkçe'de yok. Türkçe çok zengin bir dil. Bir Japon dil bilimcinin bir araştırması var. Diyor ki Türkçeyi tetkik ettiğim zaman bir mücevher kutusunu açmış gibi oldum. 6000'den fazla dilimizde kelime var. Yerleşmiş, kullanabileceğimiz. Genellikle 200-300 kelimeyle konuşuyoruz. Bu da tabii çok doğrudur, zayıflatıyor her şeyi. Yaratacağımız etkiyi zayıflatıyor karşı tarafta. Şimdi, onun için çok dikkat etmek lazım.
1: Şimdi ben de Almanca öğretmeni olarak şunu da söyleyebilirim. Bunu genelde öğrencilerimiz de gerçekten böylesi hatalar çok yapıyorlar.
2: Tabii.
1: Kısaltmalar. Hani benim görevim genelde şu oluyor. Hani bir soru geliyor. Sorularla geliyorlar mesela öğrencilerim. Ama soru tam olarak doğru kurulmuyor.
2: Tabii tabii.
1: Ben her zaman her seferinde düzeltirim öğrencilerimi.
0: Tabii. Önce soruyu mu düzeltiyorsun? Önce düzgün sor çocuğum.
1: Evet.
0: Ondan
2: tabii,
0: sonra
2: tabii çok haklısınız.
1: Yani çünkü farkında değiller.
2: Tabii tabii.
1: Kendi aralarında
2: Almancayı madem örnek aldık söyleyelim. Schön güzel demek, doğru
1: evet,
2: mu?
1: Evet.
2: Ben İstanbul Erkeklisi'nde okuduğum için 7 yıl Almanca biliyorum. Çirkin ne demek Almanca?
1: Efendim?
2: Çirkin ne demek? Nicht schön.
1: Nicht schön.
2: Güzel değil.
1: Evet.
2: Bak onun Türkçe'de karşılığı çirkin.
0: Doğru.
2: Güzel, çirkin.
0: Acaba ama bize uzun mu geliyor hocam? Güzel değil demek. Direkt
2: hayır,
0: çirkin diyoruz.
2: Hayır. Almancanın Almanca zayıflığı o. Çirkin lafını bulmamışlar. Güzel ve güzel değil diye anlatmışlar. Türkçe'de
1: yani
2: bu laf ki Alman
1: de var mesela.
2: O biraz nefret edilen, gücük olan demek.
1: Ama bunu herkes de söylemiyor.
2: Tabii. Bir şey daha var. Hı-hı. Üstelik Almanların dil konusundaki tutuculuğu bütün dünya televizyon der. Onlar Fernsehen derler.
1: Hı-hı.
2: Yani uzağa gören. Doğru. Bu tutuculuk yansımış dillerine ama kapasite dar.
1: Hı-hı.
2: Oysa Türkçe Farsçadan, Arapçadan, Osmanlıcadan, Fransızcadan, İngilizceden içine sokup kullanır hale getirdiği kelimelerle çok zengin bir dil.
1: Tabii.
0: Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Çok yaygınlaşan, kulağımızı tırmalayan sesler. Geleceğim, yapacağım, halledeceğim. Bunlar Türkçemizi bozdu mu yoksa
2: tabii,
0: konuşma dili olarak doğru mu?
2: Hayır, hayır. Bakın her sene konuşma diline yerleşen belli konularda benim ders verdiğim, 35 senedir çok ciddi bir eğitim kurumunda ders veriyorum bu konuda.

0: Her sezon başı toplantı yapıyoruz. Hangi laflar artık dilimize girdi? Bunlar girmesi mümkün olmayan şeyler. Şimdi ben de herkes gibi gazete diyorum. İşin doğrusu gazete.
1: Tabii.
0: Ama
1: doğru.
0: Mesela R'leri kaybederken konuşmak, ne yapıyorsun değil, ne yapıyorsun Türkçesi.
1: Doğru.
0: Bu sizi bir başka Türkçeye, bir başka seviyeye taşır. Onun için kolaya kaçmamak lazım.
1: Doğru. Peki. Gülkibar'cığım.
0: Hocam,
1: var mı
0: sıra,
1: sorun hocama?
0: Hocam sıra sizde, buyurun. Almanca mı Türkçe mi soracaksınız?
2: Yani siz gerçekten Almanca biliyorsunuz. Buna çok seviniyorum.
0: Ne güzel.
1: Almanca konuşmazsınız inşallah. Bir de benim yanımda da şimdi ben kendimi şey
0: Hayır.
1: giderim.
2: Ama
1: valla,
2: sen de öğrenebilirsin canım. Yani şimdi.
0: Öğrenmeni şön, yaşıyor.
1: Şön, tamam.
0: Şön güzel demek. Onu öğrenin
1: yeter. O kadar
0: yeter.
1: Tamam. Tamam. Benim için burada her şey şön.
2: Peki sosyal medya ve kısa mesajlar konuşma biçimimizi değiştirdi mi? Çünkü sözlü olarak bahsettik ama.
0: Çok haklısınız.
2: Değil mi?
0: Hele o kısa mesaj, WhatsApp dediğimiz şey. Bizim tiyatrodaki genç arkadaşlarım beni o konuda çok huysuz buluyorlar. Sebebini söyleyeyim. Evet, mesaj çekiyor mesela. SLRMR yazıyor. O selamlar demekmiş. Ben mesaja cevap vermiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Hocam diyor, görmediniz mi? Gördüm diyorum. Cevap vermediniz diyor. Anlamadım diyorum. Şifreyi çözemedim.
1: Hocam
0: yapmayın
1: ya.
0: Allah. Diyorum ki çocuklar, bize oranla, bizim yaşımıza oranla sizin mesaj yazma süreniz tıt.
1: Daha hızlı.
0: Üç harfle mi tasarruf ediyorsunuz? O göstereceğiniz itina.
2: Evet.
0: Özen gösterme o.
1: Ya.
0: Onun için o kısaltmalar beni huysuz bulabilirsiniz.
1: Gerçekten.
0: Ama.
1: Estağfurullah.
0: Hakikaten.
1: Biz hiç mesajlaşamazmışız o zaman sizinle. Ben
0: Niye?
1: Beklermişim saatlerce sizden cevap.
0: Hep kısaltarak mı yazıyorsunuz?
1: Ne yapıyorsunuz hocam? Yazarım yani.
0: Ne yapıyorsunuz hocam olur. Ama ne yapıyorsunuz HCM olmaz.
1: Olmaz değil mi? HCM başka bir şey oluyor. Peki o zaman en çok telaffuza yanlışlık yapılan kelimeler mesela sizin de kulağınızı sık tırmalayan.
0: Hakem hakem.
1: Ay evet. Hakem ya.
0: Hakem. Doğru. O kadar çok futbolla
2: bunu ben
0: ilgilenip
2: çok karıştırıyorum.
0: Futbolla ilgilenip sunuculuk yapanlar hakem diyor artık. Deniz bitiyor. Sonra yer adlarıyla tabii yer adlarıyla benzer adların vurguda yanlış yapılması.
1: Nasıl?
0: Bodrum Bodrum. Bodrum dediğiniz zaman ilçe. Bodrum bizim evin alt katı demek.
1: Bir dakika
0: demek.
1: Bu çok önemli. Şimdi
0: vurgu.
1: Yazın Bodrum'a gidiyorum.
0: Evet doğru,
1: doğru söyledim.
0: Yazın Bodrum'a gidiyorum derseniz aşağı iniyorum demek.
1: Bodrum. Ha.
0: Aklınızda olsun. Aklınızda çok basit bir türü var. Hemen söyleyeyim sevgili evladım. Yer isimlerinde daima vurgu ilkecede. Ankara, İstanbul, Bursa, Bodrum, Kartal. Hep ilkecede. Ama gökyüzünde bir kartal var derseniz olmuyor.
1: Olmaz.
0: Gökyüzünde
1: kartal
0: bir kartal var diyoruz.
1: Ay çok güzel ya. Bunu bana böyle öğrettiğiniz için çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ya.
0: Sizin sayenizde her şey öğrendim.
1: Estağfurullah. Ay çok güzel oldu. Ben yazın Bodrum'a gidiyorum.
0: Çok iyi yapıyorsun. İyi tatiller.
1: Yok hocam. Nerede gidemedik? Bu yaz hep çalıştık.
0: Evet.
1: Peki. Devam edelim.
2: Sesimizden memnun değilsek onu değiştirebilir miyiz? Ben mesela. Değiştirebilir miyim?
0: Şimdi sesimizden memnun olunmamak demek ne demek biliyor musunuz? Doğru nefes almıyoruz demek.
2: Ha.
0: Çünkü ses teli dediğimiz şey şuradaki kaslar biliyorsunuz.
2: Hı-hı.
0: O kaslar aldığımız nefes onları titreştiriyor. Sonra ağzımızın içinde artikülasyon dediğimiz aşama oluyor. Yani dil, damak, diş uyumuyla o ses dışarı çıkıyor.
2: Hı-hı.
0: Güzel ses, çirkin ses diye bir kavram yok, bunu unutun.
2: Hı-hı.
0: Doğru nefes alınarak konuşma var.
2: Doğru.
0: Yanlış nefes alınarak konuşma var. Doğru nefes alınarak konuşmanın taktiği de diyafram nefesi almak.
2: Aynen diyafram olayı
0: tabii.
2: var.
0: Diyafram.
1: Oyuncular için Türkçe iyi konuşmak kıymetli bir şey mi?
0: Gayet tabii. Gayet tabii, biz sahnede rol modeliz herkes için.
2: Hı-hı.
0: Eğer şive yapmıyorsak rolümüz gereği herhangi bir taklit yapmıyorsak mutlaka ve mutlaka düzgün Türkçe konuşmak zorundayız. Bu üstelik televizyona çıkan oyuncular için de geçerli. Meslektaşlarım için de televizyonda da öyle. Size bir örnek vereyim. Bir dizide oynadım ben. Bir Bursalı İpek Tüccarı'nı oynuyorum filan. Yönetmen çok ciddi bir yönetmen. Geldi ikinci bölümde itibaren. Hocam dedi, geliyor musun, gidiyor musun diye konuşur musunuz dedi. R'leri, ben geliyor musun, gidiyor musun diyorum.
1: Siz dedim de yani ki, öz Türkçeyle.
0: Bakın ama devamı ilginç. Dedim ki neden? Bursa'da bir şive yok bir. Bu adam entelektüel bir İpek Tüccarı. Niye böyle konuşsun? Seyircimize daha yakın gelsin diye. Ben de cevap verdim. Sizin derdiniz seyirciyle yakınlaşmak değil. Seyirciyi doğruya eğitmek. Onun için de ısrarla konuştum. Doğru
1: geliyor
0: olduğunu
1: musun,
0: inanıyorum.
1: Gidiyor musun?
0: Geliyor musun? Gidiyor musun?
1: R'yi mutlaka özellikle.
0: Tabii, nasıl ki siz konuşurken yapıyorum demiyorsunuz değil mi?
1: Demiyoruz.
0: Yapıyorum diyorsunuz.
1: Evet.
0: Oradaki R'ye aynı R işte.
1: Hiç kaymıyor mu mesela bazen? Ama tabii alışkanlık bu, kaymaz.
0: Yok kaymaz.
2: Alışkanlık tabii.
0: Kaymaz.
2: Bence de.
0: Yani
2: hoca çünkü.
0: Kulağınızdaki var olan sesi

0: beyniniz kodluyor.
1: Hı hı, tabii.
0: Tiyatrocuları hep sorarlar. Ezber meselesi aynı, hı hı, nedenle. Bu tamamen beyni kodlamaktan ibaret.
1: Tabii.
0: Doğru kodlarsanız, doğru ezberlerseniz hiçbir zaman kaybolmuyor.
1: Şimdi ben de öğretmen olarak sürekli dikkat etmeliyim mesela. Nasıl konuştuğuma çok dikkat etmeliyim.
0: Tabii.
1: Öğrenciler de beni örnek olarak alırlar.
0: Tabii.
1: Zannedersem tiyatro oyuncuları için de bu geçerli değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii işte demin söylediğim gibi rol, hı, model. Sahnede sizi seyrediyor.
1: Hı hı.
0: Hatta ve hatta rolle özdeşleştiriyor
1: tabii
0: çoğu zaman. Sizinle duygulanıyor, sizinle gülüyor, sizinle düşünüyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla ne yaptığınızı farkında olmadan kaydediyor.
1: Hı.
0: Bu adam böyle konuşur. Dediğim gibi bir rol vardır. Taklit yapmak zorundasınız. Şive yapmak zorundasınız. Onlar ayrı.
2: Bu bambaşka bir şey.
0: Tabii sahnede iki şey rol oynarken çok önemlidir. Aklınızda olsun. Bir tanesi tabii düzgün nefese, düzgün ses çıkarıp düzgün Türkçe konuşmak. Diğeri de dik durmak.
2: Dik durmak.
0: Omurganızın dik durması sahnede.
2: İzleyici mi etkiler?
0: Tabii. Çünkü eğer Notre Dame'ın kamburu gibi bir rol oynamıyorsanız,
2: aha,
0: dik durmanız lazım. Dik duran aktör güven verir. Seyirciye açıktır. Ona güvenirsiniz farkında olmadan ve siz o özgüveni beslersiniz.
1: Bunu
0: çok tavsiye
1: ben
0: ederim.
2: Özgüveni, görüntü de
1: tabii ses daha iyi çıkıyor. Hani bizim yazar
0: öyle
1: olarak söyleyişlerimiz oluyordu orada burada. Ben ayakta durduğum zaman, okuduğum zaman
0: tabii
1: daha net çıkıyor sesim.
0: Tabii.
1: Oturduğum zaman daha böyle kısık.
0: Mesela diyafram
1: gelir.
0: Nefesi egzersizi yapacaksanız, var bir yığın örnekleri, hı-hı, çok kolay yaparsınız. Sakın oturarak yapmayın.
1: Hı-hı.
0: Ayakta olacaksınız ki diyafram, hı-hı, dediğiniz o müthiş boşluk rahat rahat nefes doldursun içine.
1: Hı-hı.
2: Yine rahatsız edici şeylerden bahsedeceğim.
0: Buyurun.
2: Şey yani aslında gibi böyle dolgu kelimeler. Bunlar alışkanlık mı? Bunlar bizi kurtarıyor mu?
0: Hayır, alışkanlık değil. İmdat ya da can simidi gibi gözüküyor ama bütün konuşmanın ahengini bozuyor.
2: Falan.
0: Bizde mesela
2: falan çok mesela.
0: O çok kötü. Onu koyun. Bir kere o lafın doğrusu falan değil, filan.
2: Filan mı?
0: Bir kenara koydum onu. Hı. Genellikle arada ı sesi çıkaranlar bize o dertle geliyor derslere. Ben konuşurken gittik. Bu ı'ları nasıl kaldıracağız?
1: Hı.
0: Haklılar. Çok bölüyor.
2: Çok ı var.
0: Gayet basit bir egzersiz var, size söyleyeyim. Yüksek sesle konuşun kendi kendinize. Konuşurken ı demek istediğiniz yerde susun. Ben giderken yaptım. Bir süre sonra beyin ona alışıyor, hızlı konuşuyorsun.
2: Ay, mükemmel bir ders tabii verdi şu anda hocamız.
0: Tabii tabii tabii. Yani bu çok basit şeyler ama hayata dair şeyler.
2: Tabii biz çok uzun, ben çok uzun süredir televizyonda yayınlar yapıyorum. Tabii ki ister istemez ığladığım, ağladığım yerler var.
0: Yani tereddüt anları olabilir. Hı-hı. İnsanın lafı, onları anlarım.
1: Hı-hı.
0: Onlar başka bir şey. Ama konuşurken ses çıkararak yardım, yaniler de aynı.
2: Yaniler.
0: Şimdi bir şey anlatıyorsunuz. Şey ne demek? Şey bir nesne. Öyle kullanıyorsun. Bu masanın üstündeki şey diyorsam bir şey var. Size işaret ediyorum. Ben şey orada şey ederken yok böyle bir konuşma.
2: Bunları kabul etmiyoruz bile.
0: Çok net bir şey söyleyeyim. Ölü Ozanlar Derneği diye bir oyun var. Biz de oynuyoruz bunu yıllardır. Orada çok güzel konuşmaya dair öğütler var.
1: Hı hı.
0: Doğru şeyler, hayatın gerçekleri. Hı hı. Ve orada aynı şeyi söylüyor. Diyor ki kelime haznenizi genişletin. Onu da hı, yanlış bilirler. Kelime hazinesi deniyor. Hazne, kap.
2: Hazne.
0: Kelime, hı, hazinenizi genişletin. Kelime hazineniz genişledikçe dünyanızın genişlediğini göreceksiniz. Çok doğru.
2: Ya aslında doğru, çok sorularımız var ama kıymetli hocamla ilgili,
1: evet,
2: biraz özel hayatını konuşmak istiyorum. Özel hayatınızdan kastım. Tabii ki şu anda devam eden işler, okul nasıl gidiyor? Biraz bir izleyicilerimize sizi bilmek isteyenlere.
0: Büyük bir memnuniyetle. Ben aynı zamanda şehir tiyatrosundan emekli oldum. Orada da önce müdürlük ve yönetmenlik, sonra sade yönetmenlik yaptım. Sonra kendi özel tiyatromu kurdum. Bir yandan da ders konusunu çok önemsediğim için, hı-hı, yaklaşık 35 yıldır sevgili Nur İçinde Yasın Can Gürzap ve eşi Arsen Gürzap'la birlikte kurduğumuz Diyalog diye bir eğitim kuruluşu var.
1: Hı-hı.
0: Orada ben 35 yıldır ders veriyorum.
1: Muhteşem.
0: Ve özellikle grup dersleri, böyle ciddi iş adamları, ben bir yazımı mesela çok bilinen bir iletişim şirketinin operatörlerinden genel müdürüne kadar Türkçe ders vererek geçirdim.
2: Ne diyorsunuz?
0: Tabii tabii.
2: Çok enteresan.
0: Çünkü
2: ya,
0: işlerine yarıyor.
2: Hayır, bu mükemmel bir şey. Bu bu şeyde olmak da güzel, nasıl söyleyeyim. Acaba bizde var mıdır kibir değil de öğrenme açlığı çok güzel.
0: Ve bu işin yaşı yoktur. Altını çizerek söylüyorum, özellikle oyunculuk için. Gelenler soruyorlar yani çok mu geçi yaşlısı yok. Sadece o işi çok sevmeniz lazım. Çok çalışmanız lazım. Bu kadar basit. Evet. Çalışmadığınız zaman hiçbir şeyi de başaramazsınız.
1: Çok haklısınız.
0: Değil mi hocam?
1: Tabii, çok haklısınız. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Televizyonlarınız nasıl?
0: Gayet iyi, epey bir diziler çevirdim bugüne kadar.
2: Hayır,
0: çevirmeye
2: şu anda
0: devam ediyorum.
2: Musunuz?
0: Şu anda yeni bir sitcom'a başlayacağız.

0: Evet, Maksat Spor olsun diye yeni bir kanal var. Orada yayınlanacak. Ama o kadar çevirdiğim dizi içinde Selena efsane oldu.
1: Tabii ki.
0: Biteli 22 yıl oldu ama
1: Ay.
0: tekrarları olduğu için herkes beni Ekrem amca diye kabul ediyor. Ben de bundan çok memnunum.
1: Hepimizin
2: Ne
1: Ekrem
2: güzel.
1: amcası. İyi ki geldiniz. Çok
0: Sağ olun.
1: teşekkür ederiz.
2: Sizinle sohbet etmek çok kıymetliydi. Söylediğiniz her şey haznemizde.
0: Ne güzel, muhafaza edin. Çok işinize yarayacak.
1: Çok teşekkür
0: Ben de
1: ederim.
0: sizleri tanıdığıma çok sevindim.
2: Siz hiç rahatsız
1: Sağ olun.
2: olmayın. Biz asıl meselemize devam ediyoruz.
0: Tamam.
2: Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Güzeller, güzeli bir konuğumuz var. Kendisi bütüncül yaşam danışmanı Gizem Yıldız. Hoş geldiniz.
1: Hoş
2: Hoş bulduk.
1: geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Niye mavi giydiniz? Siz sözleştiniz mi? Ben kıskanırım öyle. Ha?
1: Sizde de var mavi, aynı
2: Yani
1: tonda
2: ya ben
1: hatta.
2: nerede mavi yalanları
1: En
2: bıraktım ya?
1: altta
2: En altta
1: gerçekten
2: mavi.
1: sanki
2: En alttaki mavi
1: evet.
2: beni kurtarmaz.
1: Uyum sağlamışız ama beyaz da var bak.
3: Evet,
1: görüyor
3: beyaz,
1: musun?
3: Beyaz da
2: tamam,
3: mavi bence
2: oldu.
3: tam takımı olmuşuz Gürcan Hanım.
2: Gizem Hanım'la bugün piknik yapacağız. Yağlarla ve taşlarla.
3: Taş mı yiyelim?
2: Taş mı yiyelim? Tam da o esnada taş mı yiyelim? Ama...
3: Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
2: Bah, doğru.
1: Çalışılmış.
2: Çok
1: güzel bir söz.
2: Güzel güzel çalışılmış.
1: Yani.
2: En sevdiğim konu. Peki, piknikten önce bir şeyler sormak istiyorum.
1: Buyurun.
2: Bütüncül yaşam yaklaşımı. Bu tam olarak ne ifade ediyor?
3: Aslında şöyle, baktığımız zaman bir kişi hastalandım ve doktora gittim. Doktor eğer benim o söylediğim hastalığa özgü sadece bana bir ilaç yazıp geçerse o ilaç sadece semptomu bastırır. Ama bizim istediğimiz her anda bir denge ise hayatımın her alanında ben iyi ve mutlu olma halimi devam ettirmek istiyorsam o zaman bütüncül bir bakış açısıyla bana bakılması gerekiyor. Ben nasıl uyuyorum, nasıl besleniyorum, nasıl hareket ediyorum, hayattaki ilişkilerim nasıl? Neler yapıyorum? Benim hayatımın her alanına bakması gerekiyor ki semptomu baskılamaktansa beni gerçek anlamda tedavi etsin. Dünya Sağlık Örgütü'nde de aslında sağlık tanımına baktığımız zaman onlar da ruh, zihin, beden dengesinin denge halinden
2: bir
3: bahsediyor.
2: Bütünden.
3: Tabii ki bir bütün. Ne ruh olmadan zihne ele alabiliriz, ne beden olmadan ruhu ele alabiliriz. Ruh, zihin, beden dengesi bizim iyilik halimizi yansıtan bir
2: yer. Ama öyle de değil midir? Mesela benim böyle psikolojim falan bozuk olunca benim fiziksel olarak da bir hastalık çıkıyor yani.
1: Değil mi?
2: Kesin.
1: Yansıyor demek ki tabii ki. Hani...
3: Zaten eğer bir hastalık söz konusuysa bu hastalık başlamadan önce bizim enerji bedenimizde başlıyor. Diyelim ki akciğerle ilgili bir sorun yaşayan kişi. Akciğerinde problem olsun. O akciğere sirayet etmeden önce problem bu kişinin ya çok üzüntüler yaşamış olması gerekiyor ya ciddi bir yas yaşamış olması gerekiyor ki akciğer kalp bölgesi dediğimiz bu bölge yani kalp çakrasıyla alakalı olan bölgemiz üzüntüden, kederden, anlatılamamaktan kaynaklı problemler yaşatıyor bize. Diyelim ki nefesle ilgili problem yaşıyor. Nefes alamıyor, nefes darlığı yaşıyor vesaire ya da astım problemleri var. Bu kişiye benim ilk sorduğum soru şu oluyor böyle bir danışmanlık aldığımda. Yaşadığın hayattan ne kadar memnunsun? Eğer o yaşadığı hayattan memnun değilse zaten nefes alamıyor, sığ alıyor. Sadece şurada kalıyor. Benim çok yakın çevremde de var böyle insanlar mesela. Meslek gereği olunca artık mesleki deformasyon da oluyor galiba. Biriyle sohbet ederken hemen bir bakıyorum. Bedenini inceliyorsun işte konuşurken göz teması, mimikleri vesaire. Eğer sığ nefes alıyorsa sohbetin arasında bir inceden böyle bir giriş yapıyorum falan. Diyor ki nereden bildin? Zaten bizim bedenimiz her şeyi ele veriyor aslında.
1: Doğru. Tekrar hoş geldiniz Gizem
2: Hanım. Hoş buldum.
1: Peki benim bir sorum daha olacak. Dengeyle ilgili. Günlük yaşamda dengeyi korumak neden önemli? Hani bunu dengeden çok bahsediliyor.
2: Evet.
1: Biraz bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Dengede kalmaktan da çok bahsediliyor. Anda kalmaktan da çok bahsediliyor
1: Doğru.
3: aslında. Anda kal, anda kal. Nereye gitsek anda kal deniyor. Ama nasıl anda kalacağımızı söyleyen çok az insan var
1: Doğru.
3: artık. Şimdi anda kalmak demek, ha tamam buradayım, buradayım, andayım demek değil aslında.
1: Değil.
3: Anda kalmak demek, beş duyu organımla göreceğim. Bak ne kadar güzel renkler var, bir sürü insanlar var. Herkes bir işin peşinde bir şeyler yapıyor. Kulağımla duyduğum o kabloların cızırtısı, işte sandalyenin kayma sesi.
2: Bunları hiç söylemiyoruz Zeynep.
3: Ya mesela diyoruz, gayet keyifli bir ortam.
2: Evet.
3: Ortamın sıcaklığı. Şu an terliyor muyum yoksa çok yerinde bir hava mı var? Bir yerden bir şey üflüyor mu? Kıyafet tenimde ne hissettiriyor? Fazla mı?
2: Ama
3: yakıyor
2: böyle çok
3: mu?
2: Detayda da boğulursak dengeyi kaybetmez miyiz ya bir yerde?
3: Aslında detay değil. Bu farkındalık. Anda kalmak demek
1: evet.
3: tam olarak bu aslında. Ben bu anı beş duyu organımla gerçekten algılayabiliyor muyum?
2: Algılar açık.
1: Fark etmek.

0: Evet, değil mi? Farkında olabilmek.
1: Bunu zannedersem küçük çocuklar çok iyi yapıyor.
2: Değil mi?
1: Değil mi?
2: Hani kesinlikle.
1: Onlar her şeyi seziyorlar ve
3: her yerde olan, her şeyde olanın farkındalar, değil tabii mi? Orada ne oluyor, ne bitiyor?
1: Ve seviniyorlar da hani, evet. Bence.
2: Zaten şöyle bir şey yok mu sonra... Gülkibar Hanımcığım? Çocukluğumuza doğduğumuz anda en biricik ve mükemmel halimizle doğuyoruz. Çünkü hı-hı, aslında bütün bilgiye sahipken biz doğuyoruz. Hı-hı. Doğduğumuz anda sıfırlanıyor zihin. Çünkü Yaradan'a bir söz veriyoruz. Ben dünya hayatına gittiğimde söz veriyorum, hatırlayacağım diyoruz. Her şeyi hatırlamak üzerine buraya geliyoruz. Hı-hı. Ama geldiğimiz anda sıfırlanıyor ve unutuyoruz. Hı-hı. O çocuklukta yaptığımız her şey, nefes alışımız, gülüşümüz, kahkahamız, üzüntümüz... Her şey aslında olması gerektiği halinde.
1: Evet.
2: Büyüdükçe aileden gelen travmalar, arkadaşlarla geçirilen problemler, işte hı-hı, şimdi günümüzde zorbalamalar vesaire. Doğru. Bir sürü şey yaşaya yaşaya yaşaya, hı-hı, o biricik halimizden uzaklaşıyoruz ve oraya geri dönmeye çalışıyoruz aslında.
1: Yaş ilerledikçe de bu zor oluyor.
2: Evet.
3: Yaşam da zor ve tempolar da çok yüksek. Hı-hı. Bu yoğun yaşam temposu kalitemizi, yaşam kalitemizi düşürüyor mu?
2: Aslında şöyle... Yapay zeka gelişti, teknoloji çok gelişti ve bizi ele geçirmeye çalışan bir sistem söz konusu. Sosyal medyaya girdiğimiz anda içinden çıkamıyoruz. Doğru. Eğer ki farkındalıklıysak, anda kalmaya çalışan bir bireyse kendimize belki hatırlatıcı koyabiliyoruz. Tamam, şimdi ben sosyal medyaya giriyorum ama yarım saat sürem var, alarmımı kuruyorum. Yarım saat sonra ne olursa olsun kapatacağım. Bunu yapabiliyorsak bu farkındalıklı bir sosyal medya kullanıcısı.
3: Nasıl bir iradeymiş ya?
1: Alışkanlıklarımızla ilgili.
2: Kesinlikle
1: bu.
2: Alışkanlıklarla ilgili. Ama bunu yapamıyorsak ben onu kullanmıyorum da onun beni kullanmasına izin veriyorum işte. O yüzden teknoloji şahane, hayatımızı mükemmel şekilde kolaylaştırdı. Özellikle yapay zeka. Ama kesinlikle farkındalıklı kullanmamız şart. İçine, hı-hı, düşmemeliyiz. Onun... O tuzağına kapılmamamız gerekiyor.
1: Evet. Peki günlük alışkanlıklarımız hayatımızın genel dengesini belirler mi?
2: Kesinlikle bence belirler.
3: Ne demek istedik?
2: Şöyle diyelim ki sabah gözümü açtım. Uyanır uyanmaz hemen telefonu elime aldım.
3: Ay, çok ayıp.
2: Sosyal medyaya daldım. Ne oluyor? Benim zihnim daha sıfırım. Daha ama, güne başlamamışım.
1: Birçok insan yapıyor.
2: Aslında mucizevi yani. Bir... Şey bana hediye ediliyor, yepyeni bir gün, açılmamış bembeyaz bir sayfa hediye ediliyor. Ama ben o bembeyaz sayfayı neler yazarak doldurmayı seçiyorum. Eğer ki o sosyal medya, bak o oraya gitmiş, bak bu buna buna hediye almış, şu da böyle fotoğraf paylaşmış. Ne oldu, ben daha uyanır uyanmaz tertemiz zihnimi kirletmeye başladım. Enerjim böyle çöp kovası gibi herkesin enerjisiyle harmanlandı. Bunu yapmak çok yanlış.
3: Öneriniz var mı?
1: Evet, ben de
2: kesinlikle. Ben gözümü açar yani? Açmaz genelde zaten güneşin doğuşuyla benim bedenim, ekosistemim kendiliğinden uyanmaya başlıyor. Uyanınca şöyle bir bakıyorum, bir esniyorum yatakta. Hı hı. Kollarımı, ellerime bakıyorum. Kollarım nasıl, ayaklarıma, bacaklarıma bakıyorum. Şöyle daha yatarken bir hareketler yapıyorum. Bedenimi bir esnetiyorum. Hı hı. Gözüm uyandı, beynim uyandı ama bedenim de bir uyansın şöyle. Hı. Sonra yatakta yaptığım kısa pratiklerim var. İşte bacaklarımı, kollarımı çeviriyorum sağa sola. Bu yüz yogası için de çok faydalı. Hı hı. Beden sağlığı için de çok faydalı. Keza ben bundan 8-9 sene önce çok ciddi hastalıklar yaşayıp kendi kendini şifalandırabilmiş biri olduğum için bunlar benim için çok daha önemli. Hı hı. Çünkü faydasını geçmez dediğim hastalıkların geçince gördüm. Doktorlara kalsaydı ben ömür boyu kullanacağım ilaçlar içiyordum. Tansiyon ayrı, şeker ayrı, kolesterol ayrı falan. Böyle 70-80 yaşında teyzeler gibi ben 25-26'lı yaşlarımda ilaçlara başlamış olacaktım.
1: Gerçekten,
2: ama ben düşüncelerimi değiştirdim. Hı hı. Günlük hayatta bana rahatsızlık veren ortamları, kişileri değiştirdim. Hı hı. Tamamen kendi merkezime gelebileceğim bir hayat kurdum kendime. Bir baktım o hastalıkların her biri silindi gitti, çok şükür olsun. O yüzden de onu korumaya çalışıyorum.
3: Ama bu sizin yaptığınızı biz zaman ayırmak adı altında kendimize zaman ayırmayı erteliyoruz. Sürekli ertelediğimiz bir nasıl olsa sonra yaparım var kendimle ilgili özellikle. Bunu niye yapıyoruz?
2: Bu aslında biraz daha öz değer, öz saygıdan geçiyor. Hı-hı. Baktığım zaman kendine çok güzel bakan bir kadın görüyorum, hı-hı, mesela. Bakımlı, hazır, zayıf, hı-hı, kilosu gayet yerinde. Ben dışarıdan baktığımda kendini seven bir kadın olarak, hı-hı, görüyorum sizi. Ama siz gerçek gündelik yaşamınızda nasıl yaşıyorsunuz bunu sadece siz bilebilirsiniz. Hı-hı. Gündelik yaşamda da bedeni en iyi tanıyan yine sizsiniz. Kişinin şifacısı, en iyi şifacısı kendisidir. Ben en iyi doktorlara, en iyi profesörlere de gidersem gideyim beni benden daha iyi tanıyamaz. Hı-hı. Ben ne yediğim zaman bana iyi gelmiyor. Ne yediğim zaman da iyi

0: iyi geliyor ancak ben bilebilirim. Herkes glutensiz beslenmekten bahseder. Ama kimse farkında değil ki gerçekten glutene hassasiyet duyduğumuz bir dönemde yaşıyoruz biz. Hı hı. Diyelim ki İtalya'ya gittim. İtalya'da pizzalar yedim, makarnalar yedim. Bu bana dokunmayabilir. Çünkü onlarınki ata tohumu ve glutensiz. Genetiğiyle oynamamış, bozulmamış. Hı hı. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman bütün o makarnalar, pizzalar, pilavlar, börekler, çörekler, özellikle beyaz ekmekler.
1: Ay,
0: hatta
1: evet.
0: çavdar ekmeği
1: Doğru
0: diye de
1: söylüyorum.
0: satılan, işte tam tahıllı vesaire diye satılan ekmeklerde
1: Hı.
0: yine glutenli ekmekler.
1: Hı.
0: Bunları yediğimiz anda bize zarar veriyor. Çölyak hastası olsak da olmasak da. Çölyak varsa tabii ki çok çok zararlı.
1: Hı.
0: Hastanelik belki olabilirsiniz. Ama genelde hepimizin hassasiyeti vardır. Bunu anlamak aslında çok da basit. Hassasiyetimiz var mı yok mu? Diz kapaklarında, dirseklerde, şu kolun üst taraflarında. Böyle pütür pütür sivilcelenmeler varsa, bir
1: Hı.
0: sertlikler, sivilce gibi noktalar varsa anlayın ki sizin gluten hassasiyetiniz var.
2: Aa, var mı? Bak bakayım.
0: Sizde yok gibi görüyorum ben ama.
2: Dokun bakayım,
1: bakmaz
2: pütür
1: mı
2: pütür
1: ama?
2: Bir şey var mı? Küçük küçük.
1: Burada
0: Minik
1: hissediyorum.
0: minik,
1: Evet.
0: evet.
1: Minnacık
0: Hafiften
1: ama.
0: bir hassasiyet söz konusu demek ki.
2: Allah Allah, bak şimdi ben hiç yoktan şey
1: Vallahi.
2: Neye hassasiyetim var?
0: Gluteni tamamen kestiğiniz zaman 2 yıl sonra orası düzeliyor biliyor
1: İki
0: musunuz?
1: yıl
0: İki
1: sonra.
0: yıl sonra. Çünkü beden kendini yenileyebiliyor ancak 2 yıl
1: Oo,
0: sonra.
1: bayağı bir zaman.
0: Evet.
2: Peki.
0: Ben çünkü daha ortaokul lise yaşlarındayken bu pütürlerden çok çektim. Gitmediğim belki de cilt doktoru kalmadı. Yapmadıkları özel ilaçlar, eczanelerin karışımlarından ilaçlar kalmadı. Ama hiçbir şekilde geçmedi. Ben
1: Hı-hı.
0: gluteni azalttım. Tamamen maalesef bırakamıyorum. Ara sıra işte misafirlikte ya da danışana gittiğimde bir şeyler oluyor. Hani yemem diyemiyorsun ayıp
1: Hı-hı.
0: olmasın diye bizim Türk kültürümüz. Dolayısıyla tamamen bırakmadım ama olabildiğince kendi özel hayatımda minimale indirdim.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla eskisi kadar bana rahatsızlık vermiyor buradaki pütürler.
1: Peki güne nasıl başlamak günün akışını değiştirebilir?
0: Şöyle bir anda bir mucizevi sihirli değnekteymiş gibi değiştirmez.
1: Hı-hı.
0: Ama bu rutinleri gerçekten rutin haline getirdiğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde hayat kalitemiz çok fazlasıyla yükseliyor. Az önce dedik ya hani direkt uyanır uyanmaz telefonu almayalım elimize. Benim günlük sabah rutinimi ben sizlerle paylaşayım.
1: Hı.
0: Uyandım işte gözümü açtım, esneme hareketlerimi yaptım yattığım yerden. İşte bacaklarımı sağa sola işte en az 30'ar 40'ar defa çevirdim. Karnıma çektim, kollarımı, bacaklarımı yukarı kaldırıp lef drenajlarımı yaptım mesela. Bir fazla değil 5-10 dakika kadar sürüyor bunlar. Onları yatakta yaptıktan sonra camı açıyorum şöyle bir. Derin nefes alıyorum, bir gökyüzüne bakıyorum. Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün
1: Hı.
0: kimler bana mucizeler yaşamama aracı olur? Kendi sorularımı soruyorum, dualarımı yapıyorum. Bir güne daha uyandık, çok şükür
1: Hı.
0: Rabbim diyorum. Şükürlerimi yapıyorum. Ardından daha dişimi fırçalamadan ya da başka bir şey yapmadan oil pulling dediğimiz yağ çevirme. Ağzımıza bir yağ alıyoruz. Bu mümkünse Hindistan cevizi ya da susam ya da üçüncüsü de zeytinyağı. Üç yağdan birini alıyoruz ağzımıza bir kaşık yağ çalkalıyoruz.
1: Hindistan cevizi genelde biraz katı olmuyor mu?
0: Kışın
2: Sıvı
0: katı
2: formu
0: oluyor.
2: da var ama.
1: Ha.
0: Yok sıvı formu yok. Yağ tereyağı
1: Eriyor.
0: gibi
1: Eriyor.
0: yazın sıcağında eriyor. Zaten ağzıma alıp çalkaladığımda sıvılaşıyor ister
1: Tamam.
0: istemez.
2: Ha,
0: Kışın
2: biz onu
0: havadan
2: öyle
0: dolayı.
2: katı halde alıp zaten
0: Tabii, ağzımızda hemen eriyor,
2: daha iyi
0: sıvılaşıyor.
2: olacak.
1: Bir
2: O
1: çay
2: zaman.
1: kaşığı mı ya da kahve kaşığı ya
0: Tatlı
1: da bu
0: kaşığı
1: ne işe yarıyor?
0: olabilir. Bu bedende gece boyunca biriken toksinleri ağzımızda uyandığımızda dilimizde genelde beyaz bir tabaka olur.
2: Allah
0: O beyaz tabaka aslında toksinler. Karaciğerden, böbrekten, bedendeki
1: Allah.
0: gelen toksinler. Uyanır uyanmaz o yağ çekmeyi yaptığım zaman benim bağışıklık sistemim güçleniyor. Toksinlerimden arınıyorum. Bir sürü faydası var. En az yapabildiğimiz kadar 5 dakika, 10 dakika, 45 dakikaya kadar yapan kişiler de var bunu. Ve faydası gerçekten çok fazla.
1: Hı-hı.
0: Yağ çevirmemi yapıyorum. O sırada işte odamı topluyorum, mutfağa bakıyorum. Hazırlıklarım bittikten sonra içeceğim, detoksu içeceğimi yapıyorum vesaire derken orada ben bir 15-20 dakika geçiriyorum zaten.
1: Ne güzel.
0: Ardından bir güzel dişimi fırçalayıp arkasından da bakır dil temizleyici ile dilimi sıyırıyorum. O
2: Bakır.
0: toksinleri,
2: Bakırı biliyorum onun
0: evet,
2: özelliğini ben.
0: o
2: Bakır.
0: toksinleri yağ ile ben attım. Tükürüyorum onu asla yutmuyoruz. Çünkü toksinlerin hepsi o yağda birikiyor bu arada. Sonra bakır dil temizleyiciyle bir güzel sıyırıyorum dilimi. Sonra bir güzel detoks içeceğimi içiyorum. Sonra bir yaparsam vaktim varsa da yoga mı yapıyorum? Yoga eğitmeniyim de aynı zamanda.
1: Ne güzel.
0: Dersim varsa dersim veriyorum. Yoksa kendi pratiğimi yapıyorum. Derken ben güne böyle
2: Ya
0: başlıyorum.
2: aslında süremiz bitiyor ama şunları da merak ettim. Bunları nedir şimdi bunlar hocam?
0: Bunlar aromaterapi yağları ve doğal taşlar. Ben bütüncül yaşam danışmanlığı seanslarımda bunlara da çok önem veriyorum. Kişinin beslenmesi, uyku düzeni vesaire bir yana ama bedenimiz

0: da taşımamız gerekiyor. Ve koku duygusu hemen amigdalaya ulaştığı için kokladığımız herhangi bir şey. Mesela ben size şimdi şöyle bir limonlu melisa koklatayım. Bakın, gerginsek, öfkeliysek şu limonlu melisa yağını kokladığınız zaman hemen böyle bir huşu, huzur içine giriyorsunuz. Benim çok sevdiğim yağlardandır. Çok
1: güzel. Aa, bu güzel.
0: Cilt bakımında da çok kullanırım ben bunu. Mesela cilt ütüsü olarak da geçer limonlu melisa.

0: programı uzatalım bir süre. Evet ya, bitti
1: başka
0: diyorlar
1: bile. Yılank yılank mesela yine çok önemli yağlardandır.
2: Onu saçımı sürüyorum arada.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Dişil enerjiyi de yükseltir. Afrodisyak etkisi vardır. Bak çok sevilir. Evet.
2: Ben de böyle. Güzel kokuyor.
1: Çok kadınlarda güzel bir sevdiğimiz yağ da.
2: Ne o?
1: Kadınlarda bir diğer yağımız da adaçayı yağı. Dişil enerjiyi. Yağı. Evet, erkeklerde önermeyiz çünkü östrojen hormonu vardır adaçayında. Dolayısıyla kadınların özellikle menopoz zamanı, menopoz zamanında adaçayını mutlaka kullanmaları gereken bir dönem. Kokladığımız anda bizim amigdalamıza, sempatik parasempatik sistemimize uyarılar gidiyor ve o anda hemen bedenimizde modumuz değişebiliyor.
2: Ay çok evet. Güzel. İyi ki geldiniz.
1: İyi ki geldim.
2: Bunları bize bırakın. Giderken yağları bize bırakın. Tabii çok ki. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. İnstagram adresini söyler misiniz?
1: Tabii ki, sağlığın yedi gizemi. Gizem Yıldız.
2: Nare olsun. Ne güzel. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sizleri ben teşekkür ediyoruz efendim. Biz asıl meselemize devam ediyoruz. Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Biliyorsunuz kendisi uzaklardan geliyor. Elizabeth Topçek. Welcome baby, my friend. Şimdi Elizabeth'le sohbetini Almanca şekilde sana bırakıyorum. Ama biz tabii ki tercüman yapacağız.
3: Tabii ki.
2: Hızlı bir şekilde, aynı şekilde, aynı hızla göreceksiniz, dili dinleyeceksiniz. Buyursunlar.
3: Nochmal herzlich willkommen.
4: Viyana'dan Elizabeth Stopczyk'e bir kez daha içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Umarım her şey yolundadır.
5: Evet, teşekkürler.
4: Sorularıma hazır mısınız?
5: Evet, hazırım.
4: En iyi şekilde gündüz cilt bakımımızı nasıl başlamalıyız?
5: Başlayalım. Aslında doğru alışverişle başlamalıyız. En önemli şey cildimiz için gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu iyice düşünmemizdir. Evde küçük bir liste hazırlayalım ve aslında bu listeye göre ne alacağımızı düşünebiliriz. Doğru ürünleri seçmeliyiz. İçinde alkol, paraben, emülgatör bulunmayan ürünleri tercih etmeliyiz. Çünkü bunlar cildimizin tolere edemediği maddelerdir. Cildimizin tahammül edemediği şeyler. Dolayısıyla aslında banyodan başlamıyoruz. Doğru alışverişten başlıyoruz.
4: Peki o zaman şunun da önemi var mı? Yani gündüz mü gece mi olması bir fark yaratır mı?
5: Çok büyük bir fark yaratır. Çünkü gündüzleri kullandığımız ürünler, bunları ikiye ayırıyoruz. Yani gündüz ürünleri cildimizi korumaya yönelik ürünlerdir. Zararlı UV ışınlarından korunmak için, gece ürünleri ise tamamen yenilenmeye yöneliktir. Bu nedenle ürünler ikiye ayrılmıştır. Biri gündüz, biri gece. Çünkü ihtiyaçlar farklı. Gece ürünleri cildi yeniler, tıpkı uyurken tüm vücudumuzun yenilenmesi gibi. Gündüzleri ise cildimiz dış etkenlerden korunmak için ürünlere ihtiyacımız var. Tıpkı uyuduğumuzda tüm vücudumuzun yenilenmesi gibi. Gündüzleri sadece cildimizi dış etkenlerden korumak için ürünlere ihtiyacımız var.
4: Tamam. Ancak bu konuda yüz temizliği büyük bir rol oynuyor, değil mi?
5: Evet, doğru bir şekilde, hem derinlemesine hem de doğru bir şekilde. Yani gerçekten ya bir temizleme kremi ya da temizleme jeli kullanmamız gerekiyor. Bunlarla günde iki kez sabah ve akşam yüzlerimizi gerçekten çok derinlemesine yıkamalıyız. Sonradan bir toniğe ihtiyacımız var. Tonikle bir kez daha işlem yapmamız gerekiyor. Sonradan bir kez daha krem sürmek iyi olur. En az 3 ürün cildimizin ihtiyacı olan budur. En azından sabahları. İşte böyle yapıyoruz. Sabahları basitçe 3 ürün cilt tipine ve cildin ihtiyaçlarına göre değişir. Ama bunu sana daha ayrıntılı olarak açıklayabilirim.
4: Bu çok ilginç. Ben de bu konuda biraz daha derinlemesine girmek istiyordum.
5: Evet.
4: Bir de Bircan'a bir soralım. Nasıl yapıyor? Yüzünü gerçekten temizliyor mu?
2: Bol sulardan bahsetti. Onların farkındayım.
3: Almanca öğreniyorsun. Evet. Gerçekten çok sevindim. Evet. Şimdi şöyle, yüzümüzü gerçekten iyi temizlememiz gerekiyor. Gündüz ve akşam. Sen bunu yapıyor musun?
2: Benim bak yolu bulamayayım. O temizlenecek, yazılacak o cilt. Çok benim iyi. İçin en önemli şey temizlik. Söyle, temizlik, tonik, nemlendirici.
3: Tonik de çok önemli.
4: Senin söylediklerine uyuyor. Bu belli oluyor. Yüzü zaten
5: gerçekten çok çok güzel yüzü, evet.
4: Ve nem, aynen öyle. Ama bu arada madem bu konuyu konuşuyoruz, bir sorum daha var. Cilt tipimizi bilmemiz önemli mi? Yani ne kadar önemli? Bu fark etmez mi? Yani cilt, cilt işte, değil mi?
5: Cilt, cilt işte. Bunu söylemek çok kolay olurdu. Normalden kuruya,

0: Yağlı yağ, hassas cilde kadar farklı cilt tipleri vardır. Yani aradaki her şeye sahibiz. Ürünler de tam olarak buna göre uyarlanmış. Cilt ne kadar kuruysa ürünler o kadar besleyici oluyor. Cilt ne kadar hassassa ürünler de o kadar az birleşen kullanıyoruz. Örneğin, sadece bir örnek olarak, hassas ciltlerde cildi daha da tahriş ettiği için ürünlerin içinde neredeyse hiç alkol kullanılmamalı. Dolayısıyla alışveriş yapmadan önce cilt tipimizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde doğru ürünü satın alabiliriz. Herkese bir çağrı. Eğer cilt tipimizin ne olduğunu gerçekten bilmiyorsak, lütfen bir kez olsun bir kozmetik uzmanına gidip cilt tipimizi belirleyelim. Kendi başımıza denemeyelim. YouTube'da, Instagram'da, ah şu şöyle, şu kişi böyle diyor, şu böyle yapıyor diye bakmayın. Hayır, bunların hepsi doğru olmayabilir. Ve benim cilt tipim arkadaşımınki gibi olmayabilir. Çünkü birbirimize benzemek istiyoruz. Hayır, gerçekten dikkatli seçmeliyiz. Çünkü ürünlere tam da cildimiz için ihtiyacımız var. Eğer cildim hassassa sadece hassas ciltler için olanı seçmeliyim. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bunların içinde az sayıda bileşen var. Cildin sakinleşmesi ve cilt bariyerini yeniden oluşturması için buna ihtiyacı var. Bu hassas ciltlerde her zaman geçerlidir. Normal cilt ise aslında en az şeye ihtiyaç duyan cilt türüdür. Sadece iyi bir temizlik ve iyi bir krem yeterlidir. Hassas ciltlerin neredeyse hiçbir şeye dayanamadığı durumlarda bile normal ciltler bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Lütfen cilt tipini doğru bir şekilde belirlemenizi önemli rica ediyorum.
1: Cilt tipini biliyor musun? Hani cildin
2: benim
1: nasıl?
2: Karma.
1: Karma, okey, biliyorsun yani.
2: Hı hı, tabii.
1: Bunu nereden biliyorsun?
2: Bunun için cihazlar var ve cihazlardan bunun analizlerini yapıyoruz. Yapay zeka destekli cihazlar.
1: Hı hı. Aynı şekilde Elizabeth de bunu söylüyor, yapıyor. Hı hı. Çok
2: Instagram'a
1: güzel.
2: Instagram'a bir şey söyledi. Ne dedi Instagram'a?
1: Ha. Çok dikkat etmeliyiz diyor. Özellikle sosyal medyada hani
2: yanıltabilirler.
1: Ürünler tanıtılıyor. Hı hı. Her şey kanmayın çünkü her cilt aynı değil.
2: Tabii. Herkesin cildine aynı şey uygulanmaz. Benimle senin de farklı mesela. Farklı. İzleyicilerimize bunu defalarca söylüyoruz. Herkesin cilt tipi parmak izi gibi. Farklı farklı. Sana iyi gelen bir ürün bana iyi gelmeyebilir.
1: Tabii ki benimki de karma. Evet. Seninki de karma ama aynı değil.
2: Aynı karmalıkta değil.
0: Onun karma cildi var ve benim de karma cildim var. Ama bu aynı ürünleri kullanabileceğimiz anlamına gelmez değil mi? Çünkü bazı bölgelerde durum farklı ve belki de farklı bir cilt bakımı gerekebilir.
2: Evet.
0: Peki nem konusunda ne durumda? Nem cilt için neden bu kadar önemli?
2: Çünkü her gün nemimizi kaybediyoruz.
0: Anladım. Peki nasıl?
2: Her şeyi metabolize ederiz. Yüzümüze sürdüğümüz her şey budur. Aslında yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi metabolize ederiz. Cildimiz bunu metabolize eder. Bu nedenle bol bol su içmemiz önemlidir. Çünkü böylece vücudumuza içeriden nem sağlarız. Nem de çok önemli ve nem genellikle şöyle ki saf hyaluronik asit, yani çapraz bağlanmamış hyaluronik asit hücrenin derinliklerine nüfuz eder, cildimizi dolgunlaştırır. Bu nemi içinde depolayan bir şeker molekülünden başka bir şey değildir. Yani nem bu yüzden çok önemli çünkü bunu metabolize ediyoruz. Bunu tekrar cildimize sürmemiz ya da bol bol su içmemiz gerekiyor.
0: Ah, bir de bol bol su içmek.
2: Ve böylece vücudumuza da cildimize de dengeli bir durum sağlıyor.
1: Bol su içmek. Bak,
2: o bende yok
1: işte.
0: Ne yazık ki çok az su içiyor. O yüzden bol bol su içmesi gerekiyor.
2: Evet, bende de durum aynı. Ben de bunu sık sık söylüyorum. Bol bol su içmeliyiz. O zaman yüzlerimiz ve biz susuz kalmayız ve çok daha iyi görünürüz.
1: Bol su içmen gerekiyor. Cildinin
2: besinler de cildimiz için çok kıymetli. Yediğimiz içtiğimizdir ya hep görüntü.
0: Beslenme de önemli bir rol oynuyor değil mi? Yani
2: cilt konusunda evet, evet. Yani nem aslında çok fazla vitamin ve mineral içerir. Bu da bir ek bilgi.
0: Vitaminler?
2: Bu sadece nem için değil. Aslında yeterince su içmek işte bu cildimizin ihtiyacı olan en önemli şeydir.
3: Bir şey sorar mısın? Vitaminler diyor ya, bunları gıda takviyesi olarak mı alalım yoksa sürelim mi?
1: Zu den Vitaminen kommen.
0: Vitaminlere gelince bunları tablet olarak almak daha mı iyi? Yoksa besin takviyesi olarak mı? Yoksa kremlerde zaten bulunması mı gerekiyor?
2: Tartışmalı olan çok sayıda çalışma var, evet. Biri şöyle diyor, diğerleri ise böyle diyor. En iyisi kendiniz için bol bol denemektir.
0: Normalde ben ek vitaminleri tercih ederim. Bunları sadece beslenmemden değil, ek olarak alıyorum. Çünkü yaşadığımız dönem o kadar çok değişti ki beslenmemizin etkisi eskisi kadar sağlıklı olmadığı için biraz bunu kabul etmek zorundayız. Bu nedenle vücudun gerçekten tam kapasiteyle çalışabilmesi için içten bir şekilde ek bir şeyler tavsiye etmemiz gerekiyor. Şu anki yaşam tarzımız, her şeyin son hızda gitmesi, her şeyin aynı anda olması çok fazla stres. Stres cilt için iyi değil. Böylece yaşlanıyoruz. Çok çok daha hızlı yaşlanıyoruz. Bu yüzden vücudumuza ek olarak birçok şey vermeliyiz. Yani vücut için vitamin almak iyi bir şey.
3: Kendisi de öyle hem içten hem dıştan yapıyormuş değil mi?
1: Tabii. Evet. Anladım. Çok önemli.
3: Anladım.
1: Sivi dahtı açlayan.
4: O da Almanca öğrenecek. Peki akşamları ve geceleri aslında ne yapılabilir? Yani neden mesela akşamları durum biraz farklı oluyor da gündüzleri de biraz farklı oluyor? İçerikler de sanırım farklı.
0: Aktif maddeler evet, gece kullanımına yönelik ürünler daha zengin içeriklidir ve daha önce de bahsettiğim gibi yenilenmeye yöneliktir. Gece yenilenme için vardır. Dolayısıyla ürünlerde ve özellikle serumlarda daha fazla aktif madde bulunur. Her zaman şöyle denir, gece için nemlendirici maskelere ihtiyacımız var. Ayrıca serumlara da ihtiyacımız var. Neden mi? Çünkü serum kremden çok daha konsantre bir üründür. Bu nedenle akşam bakımımıza ek olarak yani temizlik rutinimize temizleme jeli ve yüz suyu ya da tonik ardından tekrar krem ve gerekirse bir kez daha serum ya da hafif bir asit uyguluyoruz.
4: Ama serum gece bakımından önce uygulanır değil mi?
0: Evet evet.
1: Correct. Kullanmak da çok önemli diyor ama özellikle akşamları tavsiye ediyor.
3: Çünkü yatarken etkileşim olması için.
1: Aynen.
0: Evet. Çünkü temizledikten sonra bilirsin gözenekler zaten açılmış durumda. Böylece zaten ince moleküllü olan ürünleri uygulayabiliyoruz. Molekülleri çok ince olan yeni ürünlerimiz hücrenin derinliklerine nüfuz ediyor ve cildin daha derin katmanlarına gerçekten ulaşabiliyor. Yani temizlikten ve tonik uygulamasından hemen sonra en iyi ürünü, en iyi serumu kullanmalısın. Çünkü bu cildin derin katmanlarına nüfuz eder ve en iyi sonuçları verir. Eğer yine de biraz yetersiz gelirse üzerine biraz krem de sürebilirsiniz.
4: Az önce cilt tipinin önemli olduğunu söyledik. Bu değişebilir mi? Mesela şu anda karma cildim varsa bu hep böyle mi kalır?
0: Hayır hayır o değişebilir.
1: Bak değişebiliyormuş. Cilt tipin değişebilir.
4: Bunun yaşla bir ilgisi var mı?
0: Evet, öncelikle ergenlik döneminde cildimiz farklı bir hal alır. 20 ya da 22 yaşına geldiğimizde hormonlar bizi dengelediğinde cilt yine değişir. Sonra bir sonraki aşama, örneğin biz kadınlar için ilk çocuğumuzu doğurduğumuzda gelir. Doğumdan sonra da cilt biraz değişir. Bir sonraki aşama ise menopozdur. İşte burada yine cilt sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Çünkü önce ergenlik döneminde ortaya çıkıyorlar. Sonra da menopoz döneminde tekrar başlıyorlar. Cilt çok kuruyor ve elastikiyetini çok çabuk kaybediyor. Dolayısıyla yaşlandıkça ve yaşadığımız her şeyle birlikte cilt de değişiyor. Ve bu yüzden ürünleri de düzenli olarak uyarlamamız gerekiyor.
4: O halde aslında önemli olan şey tek başına bir şeyler denememek ve hele ki deneyler yapmamaktır. En iyisi bir kozmetik uzmanına gidip şu anda cilt durumunun nasıl olduğuna bakmaktır. Acaba bir değişiklik oldu mu? Ben de kendim bir şeyler değiştirmeli miyim? Yoksa değiştirmemeli miyim? En iyisi bu olur.
0: Ve çoğu zaman kendiliğinden değişir. Örneğin çok güzel bir cilt yapınız vardır ve sonra bilemiyorum pürüzlü cilt çok gri, çok mat, gözenekleri çok geniş olur ve biz de ne yapacağımızı bilemeyiz. Kendimize şu soruyu sorarız. Bunu şimdi nasıl düzeltebilirim? Arkadaşlarımızın aldığı bir ürünü biz de satın almaya çalışırız. Bu işe yaramaz. Cildi tahriş eder ve en iyisi gerçekten bir uzmana gitmek. Kendini uzmanların ellerine bırakmak, teslim etmek ya da ona güvenmektir. Ve sonra doğru çözüm ya da doğru ürün kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü yapılabilecek çok şey vardır. Bu sadece ürünlerle değil, aynı zamanda diğer açıdan yani tedavilerle de geçerlidir. Pek çok şey mümkündür. Sadece nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Ve bu bilgiye sıradan insanlar sahip değildir. Bilimin en son gelişmelerinden haberdar olmak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz ve bu da sürekli değişiyor. Gitmelisin. Bu yüzden lütfen kozmetikçiye git. Çünkü o ne yaptığını biliyor.
1: Uzmana gitmekte fayda var diyor.
3: Aslında süremizin de sonuna geldik. Evet. İlerleyen zamanlarda sohbetimizi devam ederiz tabii ki Elizabeth'le. Hı hı.

0: Thank you.
1: Dankeschön fürs Kommen.
0: Dankeschön. Söylemesi lazım Türkçe. Türkçe, thank you.
1: Dankeschön. Möchte Sie mal schauen, ob du das auch kannst?
0: Hadi.
2: Ja.
1: Auf Türkisch.
0: Teşekkür ederim.
2: Auf Türkisch.
1: Ja. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sevgi. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Yeah. Bravo. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz biz de gerçekten Elizabeth'e. Elizabeth çok keyifli ve çok sohbeti çok tatlı bir hanımefendi. Aslında yaşını hiç göstermiyor. Söylediklerini mutlaka böyle not alın derim. İyi ki geldi. Biz asıl meselemize devam ediyoruz. Gülkibar ve Bircan'la asıl meselede şimdi gerçekten asıl meseleyi konuşma zamanı geldi. Eğitmen ve yazar Gülkibar Alkan Kırılmaz. Evet. Onu artık çok yakından tanıyorsunuz. Hocam size de özel sorularımız var tabii ki program nezdinde.
1: Tabii.
0: Paslaşalım. Siz de istiyorsanız ona soru sorabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Başarı sizin için bir sonuç mu yoksa bir yolculuk mu?
1: Ben her zaman şunu söylerim Bircan'cığım. Şimdi başarı olmak istiyoruz. Evet, güzel. Hı hı. Ama sonuç olarak görmemeliyiz. Yani sonuç odaklı olmamalıyız. Sonuç değil, süreç önemli.
0: O yolculuk.
1: O yolculuk nasıl geçiyor? Ben adım adım ilerliyor muyum? Küçük küçük adımlar atıyor muyum? Bence biz buna odaklanarak gerçekten güzel bir şey başardım demeliyiz. Hı-hı. Çünkü ben sadece sonucu bekliyorum. Biliyorsun bu devirde herkes her şey çabuk elde etmek istiyor. Hı-hı. Hemen bir sonuç görmek istiyor. Hepimiz öyleyiz aslında. Hani bu bize başından beri öğretiliyor. Ama sonuca değil. Tamam, belirli hedeflerimiz olmalı. Hı hı. Ama süreç daha güzel geçmeli, daha verimli olmalı.
0: Yani bir sınavı kazandığımız yer belki bu işin sonucu ama başarının adı bu değil.
1: Değil, hayır. Hı. Değil, kesinlikle değil.
0: Peki, insan neden bazen kendisi olmaktan vazgeçip başarılı olmaya ve görünmeye çalışır?
1: Bu aslında biliyor musun? Küçük yaşımızdan beri bizlere öğretiliyor.
0: Komşunun çocuğu mu? Değil mi?
1: Mesela. Ama bize gelince biz küçük çocuk diyelim ilerledi. Yeni yürümeyi öğreniyor. Hemen alkışlarız, seviniriz.
0: Tabii.
1: Çocuk burada ne öğreniyor? Ben burada bir şey başardım. Bir şey başardığım zaman onay alıyorum. Bir şey başardığım zaman seviliyorum. Hı hı. Onun için biz ne yapıyoruz? Kendimizi aslında saklıyoruz. Çünkü herkese beğenmek istiyoruz. Bizi beğensinler diyoruz. Hı hı. Beğenilmek istiyoruz. Biliyorsunuz sosyal medyada da bu her zaman konuşuluyor. Fakat kendimizi kaybediyoruz aslında. Her zaman başkaları işte bak komşunun çocuğu, işte bak abin, bak ablan senden daha iyi ya da daha başarılı olmuş. Sen de onun gibi ol dersek biz kendimize odaklanmış olmuyoruz. Biz sadece karşımızdakinin başarısını görerek ben de onun gibi olayım diyoruz. Onun için kendimizi kaybediyoruz.
0: Benliğimizden çıkıyoruz.
1: Tabii.
0: Peki toplumun başarı tanımı ile kişinin kendi iç sesi hep aynı şeyi söyler mi?
1: Yok.
0: Yok.
1: Toplum genelde biliyorsun toplum bize belirli bir yön verir. Hı hı. Tabii ki belirli kurallara uymamız gerekiyor. Bak, hı hı. Ben öğretmenim. Şimdi sınıfta durduğum zaman belirli kural olmasa inan bana bildiğim bir kaos
0: tabii
1: ortaya
0: kaos.
1: Çıkabilir.
0: Kural çok kıymetli.
1: Çok önemli hatta. Hani
0: evet. Ama baskı
1: olmuyor.
0: Baskı başka bir şey.
1: Baskı başka bir şey tabii ki. Şimdi
0: baskısı ve kuralı aynı şey değil.
1: Aynı şey değil. Onun için bazen özellikle yalnız kaldığımızda düşünelim bir içimize bir yolculuk yapalım. Yolculuk dedik az önce. İç yolculuğu önemli. Ben bugün neler yaptım, başarılı geçti mi bugün benim için? Ufak şeyler hani mesela yaşadım ama bu güzel geçti mi benim için? Bunu kendimize sormalıyız. Böyle bir öz eleştiri de yapabiliriz. Bu da önemli tabii ki.
0: Unutmayalım. Kendi kendimize soru cevapla öz eleştiri.
1: Soru cevapla aynen.
0: Peki kendimiz olmaya çalışırken hangi korkularla karşılaşıyoruz?
1: Sence?
0: Ya ben acaba başarabilir el alem ne der?
1: Hı. İşte bak el alem ne der? Kendimize odaklı değiliz. Küçük yaşımızdan beri bu da bize öğretildi dedim sana az önce. Etkileniyoruz biz. Çok fazlasıyla etkileniyoruz. Hani yeter ki annem sevinsin. Yeter ki babam sevinsin.
0: Bravo.
1: İşte onun seçtiği mesleği ya da onun seçtiği giysiler de olabilir.

0: bilir. Bak hani sadece başarıyla ilgili her zaman
1: kariyerle ilgili
0: meslek
1: değil.
0: değil. Giysiler de mesela bazen bu sana daha yakıştı bunu giy ya da sana bunu yakıştıramıyorum diye diye ne oluyor? Biz kendimizin beğendiğimizi değil karşımızdakinin beğendiği şeylere odaklanıyoruz ve onun bizi nasıl görmek istediğine odaklanıyoruz. Oysa ne yapmamız lazım sence? Ne dedik?
1: Kendimize odaklanmalıyız lazım.
0: Kendimize odaklanmalıyız. Evet.
1: Bir kısa ara verelim mi?
0: Tamam.
1: Böylece zaten birlikte kapatırız programı.
0: Tamam.
1: Çünkü daha sorularım var benim.
0: Olur.
1: Bitmedi. Sorularım bitmedi.
0: Olur.
1: Kısa bir ara.
2: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty ile asıl mesele devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
9: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
11: tak. Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
12: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Aurora Elizabeta Fitness and Beauty ile asıl mesele devam ediyor.
8: Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asıl meseleyi çözüyoruz Gülkibar hocamla. Kişi hem başarılı olup hem kendisi gibi olabilir mi?
9: Olabilir Bircan'cığım ama bunu pek nadir görüyoruz. Neden? Başarılı olmak istediğim zaman ben genelde karşımdakiler beni nasıl görmek istiyorlar? Ya da başarılı olmanın sebebi nedir? Hı hı. Yolu nedir? Ona odaklı olarak ilerlemiş oluyorum. Bazı insanlar ama gerçekten ben kendim şu an nasılım? Hı. Şu an mesela kendimi değiştirmiyorum. Şu an seninle sohbet ediyorum değil
8: evet,
9: mi?
8: Evet, olduğum gibisin.
9: Aynen, olduğum gibiyim. Robot gibi de olabilirim ama. Ben şimdi burada farklı da oturabilirim. Yani mesela şöyle
8: kendim oturabilirim. Olmadan mı?
9: Kendim hı. olmadan hani aman aman ne derler? Aman aman. Biliyor musun hani böyle ilerlersem mesela o zaman ben değilim. Onun için başarılı olmak için ben önce ben olmalıyım.
8: Kendin olmaktan mı bahsediyorsun?
9: Kendin olmaktan.
8: Tamam. Başka da fedakarlık yapmayayım başkaları için.
9: Fedakarlık yok.
8: Tamam. Kendim olacağım. Benim
9: sen şu an gerçekten.
8: Türkçemi söyleyeyim Almanca
9: sen
8: söyleyeyim.
9: Sen şu an authentic diyorlar Almanca. Authentic. Otantik.
8: Otantik.
9: Evet.
8: Ya da
9: olduğun gibi.
8: Orijinal. Orijinal. Tamam ya hocam. Orijinal. Orijinal olun.
9: Şimdi benim orijinalim nedir? Biliyor musun? Hani buna aslında
8: organik.
9: İnsanlar...
8: Bakın.
9: Organik.
8: Hiçbir şekilde hiçbir şey
9: doğal,
8: katılmamış. Doğal. Halim bu.
9: Aynen. En doğal halinle bence insan kendisini gösterirse işte o zaman başarılı olabilir. Çünkü seviliyorsun. O zaman gerçekten insanlar ne düşünüyor biliyor musun? Bu kişi kendini olduğu gibi bize gösteriyor. Burada rol yok.
8: Yok.
9: Burada maske yok.
8: Bunu anlıyor değil mi?
9: Evet. Sen
8: uzun
9: de bunu anlıyorsun.
8: Anlarım. Kariyer yolculuğunda kişinin kendine yabancılaştığını gösteren işaretler var mı? Burada şunu görürseniz anlayın ki kendinize yabancılaştınız diyebileceğiniz bir şey var mı?
9: Benim hiç yapmadığım şeyi yaparsam mesela.
8: Ya da içinden gelmeyen bir şey.
9: İçinden
8: mi?
9: Gelmemiş. Ha. Zaten bu mimiklerden de belli. Bu senin duruşundan da belli.
8: Hmm.
9: Çok az insanlar hani gerçekten iyi rol yapabilirler. Ama er ya da geç bu insanlar, bu tür insanlar da hastalanırlar. İşte baş ağrısından tut, işte bitkinlik olur.
8: Hmm.
9: Bak depresyona sürükler bu insanı biliyor musun? Hani onun için burada da çok dikkat etmemiz lazım. Hani
8: burada sinyalleri almamız lazım.
9: Sinyalleri kesinlikle almamız lazım. Gerçekten bu insan bunu yapmak istiyor mu anlamamız lazım. Kişinin kendisi bunu anlaması lazım aslında. İlk belirtilerde mesela baş ağrısı demiştik. Mesela ben şu an kendimi iyi hissetmiyorum demiştik. Bu tür şeyler ben hissettiğim zaman kendimi rahat hissetmediğim zamanlar burada bir adım geriye atabilirim.
8: Peki gerçek başarıyı dışarıdaki alkışlardan nasıl ayırabiliriz? Bazen de boş alkışlar var ya hani.
9: Hı hı.
8: Ya da neyi alkışladığını bilmeyen, başarının ne olduğunu bilmeyen alkışlar var. Gerçek başarıyı nasıl algılayacağız?
9: Alkışı en geç ne zaman alıyorsun? Başarı görüldüğü zaman.
8: Hı hı.
9: Ama asıl başarı perde arkasında.
8: Hı.
9: Mesela ben kitap yazıyorum Bircan. Kitap yazdığım zaman o geceleri, sabahladığım geceleri kimse göremiyor.
8: Ya,
9: asıl başarı bu. Çünkü ertesi günü tekrar ayağa kalkmak, tekrar işe gidebilmek, çocuklarımla ilgilenmek. Bunu da yapabiliyorsam bence bu başarı. Bunu anlamalıyız. Yani ben şu an yorgunum, bitkinim değil. Hani zaten belirli hedeflerim var. Ama bu da bir başarı. Yani bunu başarmak gerçekten zor. Ev hanımı hanımlarla da biraz, onlara da bir bakalım. Hani onlar da gerçekten imkansız şeyler yapıyorlar. Bütün gün evde çalışıp, hani basit diyoruz ama basit değil. Birçok iş yapıyor bir kadın hani evinde. Çalışan kadınlar da üstelik işe de gidip çalışıyorlar. Bu da bir başarı.
8: Kendini tanımak mı daha zor, başarılı olmak mı?
9: Kendini tanımak.
8: Daha zor.
9: Çok zor.
8: Peki. Net bir cevap oldu.
9: Aynen.
8: Çok keyifli bir programdı.
9: Evet, bence
8: bütün
9: de.
8: Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiler, iyi ki geldiniz. Biz böyle konuklarımızı ağırladıktan sonra Gülkibar Hocam'la da ara ara sohbetlerimize evet, devam edeceğiz.
9: Çok güzel olacağız. Bence.
8: Çok keyifli Hı-hı. olur. Haftaya yine aynı saatte Gülkibar ve Bircan'la asıl meseleyi çözmeye bekliyoruz sizleri.
9: Evet.
8: Hoşçakalın.

0: Elizabeth Fitness and Beauty sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Tarihi Murat Hüdavendigâr Köprüsü'nün güzelliği kendini hayran bırakıyor.
1: Efendim, Çanakkale Asos'ta şu anda Osmanlı döneminden kalan tarihi Murat Hüdavendigâr Köprüsü'ndeyiz. Değerli izleyenler, köprü 1. Murat döneminde 1359 yılında inşa edilmiş. Tarihi köprünün hemen altından tüm güzelliğiyle Tuzla Çayı akıyor ve bu çay Kaz Dağları'ndan geliyor.

Değerli izleyenler, şu anda Çanakkale Asos'tayız. Behramkale köyündeyiz. Asos'un günümüzdeki ismi Behramkale. Değerli izleyenler, Asos tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında, kültürel anlamda birçok zenginliğe sahip. Asos turizm anlamında Çanakkale'nin en gözde yerlerinden biri. Özellikle yaz aylarında son derece kalabalık oluyor. Tatilini geçirmek isteyenler adeta buraya akın ediyorlar. Şu anda deniz seviyesinden bayağı yüksek bir yerdeyiz. Değerli izleyenler, hemen karşımızda Asos antik kentinin kalıntıları var. Ayrıca tarihi limanı görüyoruz ve tüm güzelliğiyle Ege Denizi ve Yunan Midilli Adası da karşımızda duruyor. Bulunduğumuz yerde muhteşem bir orman manzarası var. Evet, inanılmaz güzel bir tabiat, tertemiz bir hava söz konusu. Asos'tayız, Çanakkale'nin, ülkemizin en güzel yerlerinden birindeyiz. Evet değerli izleyenler, sizlere Asos antik kentini de göstermek istiyoruz. Tüm güzelliğiyle işte Çanakkale, işte Asos.

0: Asosya'da Behram Kale, Ayvacık ilçesinin güneyindeki Behram Kale köyünde yer alan antik bir kent.
1: Değerli izleyenler, şu anda Çanakkale Asos'tayız. Behram Kale köyündeyiz. Asos'un günümüzdeki ismi Behram Kale. Değerli izleyenler, Asos tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında, kültürel anlamda birçok zenginliğe sahip. Asos turizm anlamında Çanakkale'nin en gözde yerlerinden biri. Özellikle yaz aylarında son derece kalabalık oluyor. Tatilini geçirmek isteyenler adeta buraya akın ediyorlar. Şu anda deniz seviyesinden bayağı yüksek bir yerdeyiz. Değerli izleyenler, hemen karşımızda Asos antik kentinin kalıntıları var. Ayrıca tarihi limanı görüyoruz ve tüm güzelliğiyle Ege Denizi ve Yunan Midilli Adası da karşımızda duruyor. Bulunduğumuz yerde muhteşem bir orman manzarası var. Evet, inanılmaz güzel bir tabiat, tertemiz bir hava söz konusu. Asos'tayız, Çanakkale'nin ülkemizin en güzel yerlerinden birindeyiz. Evet değerli izleyenler, sizlere Asos antik kentini de göstermek istiyoruz. Tüm güzelliğiyle işte Çanakkale, işte Asos.

Değerli izleyenler, Assos Antik Kenti'nde Akropol'deyiz. Şu anda deniz seviyesinden tam 238 metre yüksekteyiz. İnanılmaz bir soğuk var. İnanın çekim yapmakta, konuşmakta zorlanıyoruz. Evet değerli izleyenler, burası kutsal sayıldığı için Athena Mabedi yapılmış. Assos Antik Kenti'nin çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Bu muhteşem antik kenti görmek için her yıl binlerce turist Assos'a geliyor. Değerli izleyenler, Assos Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucunda işte gördüğünüz gibi bu tarihi buluntular, kalıntılar çıkarılmış. Muhteşem sütunlar var, sütun başları var. Ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum. Assos Antik Kenti'nde kazılar sonucunda çıkarılan tarihi eserlerin büyük bir kısmı günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınmış ve orada sergileniyor. Gerçekten Assos Antik Kenti buram buram tarih kokuyor. Değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz yerde adeta tarihle doğanın buluşmasına tanıklık ediyoruz. Muhteşem bir yerdeyiz. Çanakkale, Assos'tayız.

Değerli izleyenler, Assos Antik Kenti'nde şu anda Akropol'deyiz. Akropol üst şehir demek ve Akropol'de bulunan kutsal Athena Mabedi'nin maketinin yanındayız. Efendim, Athena Mabedi şu anda bu görünümde değil tabii ki. Assos Antik Kenti'nde Akropol'de kalıntılarını görebiliyoruz. Athena Mabedi'nin en değerli parçaları İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Değerli izleyenler, Assos o dönemlerde çok zengin bir şehirmiş ve Assos Antik Limanı'ndan birçok ülkeye 2. Dünya Savaşı'na kadar ihracat yapılıyormuş. Daha çok zeytinyağı, meşe palamudu ve çanak çömlek gönderiliyormuş. Yani ticaretin döndüğü en önemli, en zengin şehirlerden biriymiş. Değerli izleyenler, Assos'ta şu anda Aristo heykelinin yanındayız. Efendim, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından ve bilim insanlarından biri olan Aristo, milattan önce 348 yılında Çanakkale Assos'a gelmiş. Burada bir kadına aşık olmuş. Daha sonra onunla evlenmiş ve bir müddet Assos'ta yaşamış. Burada bilim ve felsefe adına eğitimler vermiş. Değerli izleyenler, daha sonra Aristo Makedonya'ya gitmiş ve Büyük İskender'in hocası olmuş. Evet, tüm güzelliğiyle Assos'ta Aristo heykeli buraya gelen turistleri karşılıyor.

Değerli izleyenler, turizm cenneti Assos'tayız. Behramkale köyündeyiz. Burası sıcak, samimi, son derece güzel bir köy. Her yerde taş evler var. Efendim, evlerin orijinalliği asla bozulmamış. Günümüzde taş evler restoran, kafe, pansiyon ve butik otel olarak hizmet veriyor. Ayrıca burada çok güzel hediyelik eşya dükkanları var. Evet, Assos Çanakkale'ye gelirseniz mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Bakirliği asla bozulmamış, muhteşem bir tatil cenneti.

0: Kadırga Koyu'nun muhteşem güzelliğine bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, Çanakkale Assos'ta şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Burası Kadırga Koyu. Değerli izleyenler, Kadırga Koyu denize girilebilecek en güzel yerlerden biri. Sahilin uzunluğu tam 1800 metre. Evet değerli izleyenler, sahil daha çok çakıl taşlarından oluşuyor ve birdenbire derinleşiyor. Orta çağda Osmanlılar kadırgaların tamirini burada yaparlarmış. İşte koyun adı da buradan geliyormuş. Kadırga Koyu gerçekten muhteşem bir güzelliğe sahip. Çok güzel kamelyalar var. Sıcak yaz günlerinde efendim denizin, koyun muhteşem güzelliğine karşı serinlemek, dinlenmek isteyenler işte bu kamelyalara uzanıyorlar. Çaylarını, kahvelerini yudumluyorlar. Evet değerli izleyenler, muhteşem bir güzellikteyiz. Kadırga Koyu'ndayız.

Efendim, Kadırga sahilinde olmak insana adeta huzur veriyor. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir güzellik. Hava o kadar temiz ki. Değerli izleyenler, sahil boyunca restoranlar, kafeler bulunuyor. Ayrıca burada her bütçeye uygun konaklama imkanı var. Evet değerli izleyenler, kampçılar için de Kadırga Koyu son derece ideal bir yer.

0: Şimdiki durağımız seramik atölyesi.
1: Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Çanakkale'nin seramiği çok ünlü. Şu anda seramik atölyesindeyiz. Efendim, burası çok güzel. Her yerde seramikten yapılmış olan Troya Savaşları'nın simgesi Truva atları var. Evet, bakar mısınız Truva atlarımızın güzelliğine? Ustamızın ellerinden çıkmış el emeği, göz nuru, muhteşem bir sanat. Boy boy çeşit çeşit Truva atlarımız var. Evet değerli izleyenler, sanat atölyesinde ustamın ellerinden çıkmış bu sanat eserleri. Evet, tornanın başında ustamız çalışıyor. Efendim, onun yanına geliyoruz. Ustam, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
2: Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
1: Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Evet ustam, yaptığın Truva atlarına gerçekten hayran kaldık. Aslında sanat atölyesinde sadece Truva atları yok, seramikten yapılmış çeşit çeşit hediyelik eşyalar, dekoratif ürünler var. Evet. Ustam, kaç yıldır bu sanatı yapıyorsun?
2: 96 yılından beri, yaklaşık evet. 20-25 senedir bir fiil okula geldiğim ilk aydan itibaren üretime başladım.
1: Ustam, o halde çalışmaya başlayalım, tornamızı çalıştıralım. Ben çünkü seramik ustalarımızı böyle tornanın başında çamura, kile hayat verirken, sanat eserine dönüştürürken izlemeye bayılıyorum. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, kilemizi böyle ıslattık. Ustam, niye öyle kuvvetli vurdun?
2: Çünkü ıslanması yüzünden ayrılıyor çamur. Dolayısıyla hani bir daha tekrar yapışsın zemine de ben de şekillendirmemi yapabileyim diye

0: Evet değerli izleyenler, seramik atölyesinde aşamaları sizler için teker teker takip ediyoruz efendim. Ustam tornanın başında kili adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Truva atımızı yaptı ve şu anda fırının başındayız. Ustamın ellerinden çıkan truva atını efendim fırında pişirdik. Şimdi fırınımızı açacağız. Ustam, öncesinde şunu sormak istiyorum. Tenekelerde ne var?
1: Talaş, gazete kağıdı gibi organik malzemeler var.
0: Ne yapacağız onlarla?
1: Fırından sıcak çıkan ürünü içeriye koyduğumuzda organik malzemeler yanıp bir duman çıkaracak ve indirgeme dediğimiz bir olay oluşacak. Üzerine sürdüğümüz sırlar daha farklı renklere dönüşecek. Bunun adına raku dediğimiz bir teknik.

0: Evet değerli izleyenler, fırından turuva atımızı aldık. İşte atımızın son şekli bu. Gerçekten muhteşem bir sanat. İşte Çanakkale seramiği, işte Troya Savaşları'nın ünlü turuva atı. Efendim aslında Çanakkale seramiğinden yapılan dekoratif ürünler içerisinde görmeye en çok alışkın olduğumuz turuva atı. Evet, Çanakkale'nin her yerinde, her köşesinde, tüm dükkanlarda, aynalı çarşıda turuva atını görmeniz mümkün. Ustam ellerine emeğine sağlık. Çok harikasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Atölye ziyaretiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Ağırlayabildiysem ne mutlu bana.
0: Biz teşekkür ediyoruz.

Efendim, Gelibolu Yarımadası'nda Alçıtepe köyündeyiz ve şu anda 1963 yılında ziyarete açılan Salim Mutlu Müzesi'ndeyiz. Efendim, müzede Çanakkale Savaşı'na dair orijinal parçalar, orijinal eşyalar sergileniyor. Salim Mutlu kimdir? Salim Mutlu Alçıtepe köyünün muhtarıdır. Şu anda hayatta değil. Allah'tan rahmet diliyoruz. Salim Mutlu tarlasını ekip biçerken bulduğu savaşa da

0: dair malzemeleri yıllar içerisinde topluyor ve onu gören komşuları da yine etraftan topladıkları savaş malzemelerini Salim Mutlu'ya teslim ediyor ve daha sonra bu müze açılıyor. Evet değerli izleyenler, bakalım müzede neler var? İşte top mermileri var, bilyeler var. Evet, savaşa dair tüm eşyaları görmeniz mümkün. Paslı tabancalar var. Savaşın üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen hala etraftan savaş malzemeleri çıkıyor. Savaşa ait mermiler, tabancalar, askerlerin kullandığı eşyalar çıkıyor. Efendim, Çanakkale Savaşları'nda metrekareye 6000 mermi düşüyormuş. Düşünebiliyor musunuz değerli izleyenler? Çanakkale Savaşı bu kadar şiddetli geçmiş. Metrekareye 6000 mermi düşmüş. Evet, burada da yine paslanmış silahlar var, kılıçlar var. Evet, üzerinden 100 yıl geçti. 100 yıl geçti Çanakkale Savaşı'nın ve şu anda bulunduğumuz Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda hala bu malzemeleri görmek mümkün. Hala toprağın altından kazdıkça savaş malzemeleri çıkıyor. Evet değerli izleyenler, hepsi paslanmış gördüğünüz gibi. Hepsi savaşta kullanılan eşyalar. Bıçaklar, kılıçlar, tabancalar, mermiler. Evet efendim, burada da top mermisi parçaları var. Görüyorsunuz. Hepsinin üzerinde numaralar var.
1: Mecidiye Tabyası'nı ziyaret ediyoruz.
0: Değerli izleyenler, şu anda Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda tarihi Rumeli Mecidiye Tabyası'ndayız. Efendim, Çanakkale Savaşı'nda İngilizler Mecidiye Tabyası'na iki gemiyle ateş açmışlar. Ve Türk komutanlar tüm askerlere sığınaklara geçme emri vermişler. Bu emri bir tek Havranlı Koca Seyit ve Niğdeli Ali duymamış. Efendim, Koca Seyit Türk askerlerinin tamamen şehit olduğunu düşünmüş. Yerde bulduğu sağlam kalan top mermisini almış ve Niğdeli Ali'nin yardımıyla sırtına yüklemiş. Vinci bozuk topa yerleştirmek için merdivenlerden çıkmış ve 215 kilogram ağırlığındaki top mermisini Allah tarafından ilahi bir güçle topa yerleştirmiş. İngilizlerin çok önemli bir gemisinin batırılmasına neden olmuş. Bu durum Çanakkale Savaşı'nın seyrini tamamen değiştirmiş. Evet değerli izleyenler, Çanakkale'de olmak, bu tarihi topraklarda olmak son derece etkileyici. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Bu vatan kolay kazanılmamış.

Değerli izleyenler, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda şu anda sığınaktayız. Efendim, burası askerlerin yaşam alanıymış. Askerler nöbet tuttukları zamanların dışında burada yaşarlarmış. Evet, İngilizler iki gemiyle Rumeli Mecidiye Tabyası'na ateş açtıklarında Türk askerleri komutanlarının emriyle işte şu anda içinde bulunduğum bu sığınağa geçmişler.

0: sizlere çok lezzetli bir tahin helvası tarifi veriyoruz.
1: Değerli izleyenler, Çanakkale'deyiz. Çanakkale buram buram tarih kokuyor. Efendim, tarihi bir şehirde olunca yapılan tüm yemeklerin, ortaya çıkarılan tüm lezzetlerin de tarihsel bir anlamı oluyor. Evet, tahin helvası yapacağız değerli izleyenler ve helvamızın içerisinde kullanacağımız elmanın da tarihsel anlamda çok büyük önemi var. Şimdi Osman Ustam, tahin helvamızın coğrafi işaret belgesi
2: evet,
1: var.
2: Efendim.
1: Ancak helvada kullanacağımız elmanın da coğrafi işaret
2: evet,
1: belgesi
2: efendim.
1: Var. Efendim, bu elma, elimde gördüğünüz bu elma işte Afrodit'in güzelliğini tescillemiş. Değerli izleyenler, Kaz Dağları'nda Bayramiçi Ayazma'da yetişiyor bu elma. Şimdi
2: evet,
1: tahin helvası yapacağız.
2: Evet,
1: Çanakkale'ye
2: efendim.
1: Özgü nefis mi nefis bir helva. Ustam, malzemelerimiz neler?
2: Efendim, tahin helvamız var. Bayramiçi yöremize ait coğrafi işareti alınmış ticaret borsası tarafından.

0: tarafından. Tarçınımız var. Yine Hindistan cevizimiz var, elmamız var, sütümüz var.
1: Şimdi helva yapıyoruz ama helvamızı rendeliyoruz.
0: Evet efendim, helvamızı rendeleyeceğiz böyle.
1: Nasıl oluyor ustam?
0: Çok güzel bir tatlı olacak efendim.
1: Yapacağımız helva bu mu?
0: Bu efendim, bunu fırına atacağız. Sufle gibi düşünün yani bir nevi. İçerisinde meyve olacak efendim. Yani meyveyi niçin rendeleyeceğiz içerisinde? Hafifletmesi için. Yani yoğun bir aroması ve şekeri olduğu için şeyin
1: tayin olur. Anladım. Balığın üzerine de genelde böyle helvayı güveçle fırınlarlar. Evet. Coğrafi işaret belgeli hepsi... tahin helvasını rendeliyoruz.
0: Evet. Ondan sonra süt, Hindistan cevizi, tarçınla karıştırıp fırınımıza
1: veriyoruz fırına.
0: Evet efendim. Güzel bir yemek olacak yine gördüğünüz
1: gibi. Adı ne olacak peki?
0: Tahin helvası. Çanakkale'nin tahin helvası. Fırında tahin helvası. Tamam. Tahin sufle diyebiliriz. Artık
1: yani aslında
0: bize...
1: ustam, Çanakkale'nin tahin helvası bu.
0: Evet efendim.
1: Ancak malzemelerle zenginleştiriliyor. Evet. Coğrafi işaret belgeli elma da içine ilave ediliyor ve ondan sonra Çanakkale'nin tahin helvası ile yine muhteşem bir tatlı ortaya çıkıyor.
0: Elmayı soyuyorum efendim hemen.
1: Evet, ustam elmayı soyuyor. Değerli izleyenler, şu anda eminim nerede olduğumuzu merak ediyorsunuz. Çanakkale Polis Evi'nin tesislerindeyiz. Burası çok güzel değerli izleyenler. Manzarayı zaten anlatmaya gerek yok.
0: Evet efendim, bugün gerçekten de buradayız. Bize bu imkanı sağlayan tüm başta Sayın Valimiz olmak üzere İl Emniyet Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar, iyi ki bizim yanımızdalar. Ben burada sizlerin de izniyle bir daha teşekkür etmek istiyorum.
1: Kime?
0: Kime olabilir? Eşime. Eşim ve çocuklarıma. Eşim Durda Hanım'a, oğlum Ali Mert Bey'e ve kızım Nehir Hanım'a teşekkür ediyorum.
1: Evet, çünkü benim... Durda Hanım'a selam söylüyoruz.
0: Evet efendim.
1: Sevgilerimizi yolluyoruz.
0: Evet efendim.
1: Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Aslında arkasında değil, yanında değil
0: evet,
1: mi usta?
0: Evet efendim. Eşim olmasa ben bugün birçok şeylere sahip olamazdım. Ona minnettarım. Çocuklarım da çok iyi şey yapıyor, beni idare ediyorlar. Çünkü çoğu zaman onlara ilgilenemesem de onlar
1: vallahi,
0: benim
1: ustam,
0: işlerimizin yoğunluğu dolayısıyla yani.
1: Türkiye'nin her yerinde çok değerli ustalarımızla yemek yapıyoruz. Evet, yöresel yemeklerin tarifini veriyoruz. Ancak ilk kez eşine ekrandan teşekkür eden bir ustayla birlikteyiz.
0: Ben teşekkür vallahi, ederim Durda Hanım, bu imkanı verdiğiniz için.
1: Osman ustamın kıymetini bilin. Size çok aşık belli.
0: Evet efendim, bugün kendisine teşekkür ettik. Çocuklarıma teşekkür ettik. Size de teşekkür ediyorum ben. Bize bu imkanı verdiğiniz için.
1: Biz de teşekkür ediyoruz ustam.
0: Sizinle birlikte çalışmaktan gerçekten de keyif aldım. Mutlu bir, güzel bir program yaptık.
1: Evet bence
0: şimdi
1: de.
0: Şimdi efendim ne yaptık? Elmamızı rendeledik. Şimdi efendim Hindistan cevizimizi atıyoruz. Biraz gördüğünüz gibi. Göz kararı.
1: Çok değişik bir yine helva geliyor.
0: Şekeri dengelemek için efendim burada ne atıyoruz? Tarçın atıyoruz. Yani bunu şeker hastaları, diyabetik hastaları da yiyebilir. Onun için biz biraz çok da tarçın güzel atıyoruz.
1: Elmayla tarçın zaten çok evet güzel olur.
0: Efendim gördüğünüz çok gibi harmanlayacağız. Sizden ricam sütü bana vermeniz.
1: Hemen veriyorum efendim. Keçi sütü.
0: Evet efendim.
1: Keçi sütü böyle bol bol kullanılıyor yemeklerde, evet tatlılarda. Döküyorum.
0: Dökün efendim. Dökün
1: tamam
0: efendim.
1: Yavaş yavaş döküyorum. Evet. Keçi sütü çok lezzetli oluyor.
0: Evet efendim, şu an özdeşti tatlımız. Gördüğünüz gibi. Bunun içerisine fındık da atabiliriz, badem atabiliriz. Artık geri kalmış
1: ceviz,
0: şeyler
1: hepsini atabiliriz.
0: İnsanların kendi şeyine, damak zevkine kalmış bir şey. Ama biz bugün bunu biraz sade yapıyoruz. Daha helvanın tadını almak için, keçi sütünün tadını almak için. Onun için biraz sade yaptık. Şimdi efendim çömleklerimize koyacağız.
1: Evet, çömleklerimiz var. Onları evet, da ustama efendim vereyim. Hazırladığımız malzemeyi, karışımı çömleklere dolduracağız.
0: Evet efendim. Bundan sonra fırına vereceğiz efendim bu şeylerimizi, hazırladıklarımızı.
1: Ustam harikasın. Çok güzel oldu helvamız. Bence nefis bir tatlı geliyor. Çanakkale'ye özgü.
0: Evet efendim.
1: Tarçınımız var, elmamız var, helvamız var, keçi sütümüz var, Hindistan cevizimiz var. Var da var. Malzememiz zengin.
0: Çanakkale'ye...
1: Aslında ustam şu anda helvadan helva yapıyoruz. Farkında
0: evet,
1: mısın?
0: Evet, evet efendim, evet.
1: Evet değerli izleyenler, nefis bir tatlı geliyor. Tahin helvası geliyor Çanakkale'ye özgü. O halde güveçlerimizi alıyoruz. Kara fırına yolluyoruz. Ne ateşinde pişiyor?
0: Köz ateşinde efendim. Yani odun, meşe odunu da pişiyor. Yine odunumuz da nereden geliyor? Kaz Dağları'ndan geliyor efendim.
1: O da mı buradan?
0: Evet.
1: O da, her şey buradan efendim. Çömlekler buradan, malzemeler buradan. Odunumuz bile Kaz Dağları'ndan. Evet, Allah her türlü zenginliği vermiş evet Çanakkale'ye. O halde ne yapıyoruz? Helvalarımızı gönderiyoruz kara fırına.

0: Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Çanakkale'ye özgü tahin helvası tüm güzelliğiyle tablo gibi önümüzde. Ustamızın ellerine sağlık. Bugün çok yoruldu ustam. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Ne demek efendim, sizlere ve seyircilerimize helal olsun hakkımız. Çünkü bugün bu Çanakkale yemeklerini sunmak benim için bir onurdur, mutluluktur, şereftir. Sizler de gelmişsiniz. Biz de bu güzel yemekleri Türkiye'mizle paylaşmak bizim için gerçekten büyük mutluluk oldu efendim.
0: Evet ustam, Çanakkale'nin yemekleri gerçekten çok nefis. Bayıldım. Hepsi birbirinden güzel. Önümüzde Çanakkale'ye özgü son derece özel bir tatlı var. Değerli izleyenler, tahin helvası. Aslında içerisinde coğrafi işaret belgeli. Tahin helvası ve coğrafi işaret belgeli Çanakkale'nin nefis mi nefis elması var. Efendim o elmayı Afrodit kazanmış güzellik yarışmasında. Bu helva lezzetli olmaz mı? Evet, şöyle hemen tadına bakalım. Güveçte helvamız önümüzde. Çok özel bir lezzet. Üzeri kızarmış kara fırında. Çok güzel duruyor. Eminim tadı da bir o kadar güzeldir. Evet, afiyet olsun bana. Hemen bakıyorum. Süper, süper, süper. Tahin tadı var. Elma tadı var. Hindistan cevizi tadı var. Evet. Mükemmel bir tatlı. Tahin helvası Çanakkale'ye özgü. Efendim afiyet olsun. Buraya gelirseniz mutlaka bu helvanın tadına bakın. Ben çok beğendim.
1: Afiyet olsun.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: mutlu ilişkinin sırları, evliliği kurtarmanın yolları. Uzman psikolog Yeşim Akıncı, hayatta her şey vara konuk oluyor. Doğru eş nasıl bulunur? Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Hangi eşler tehlike sinyali veriyor? Peki ama internetten bulduğunuz kişiyle ciddi bir ilişki yaşamanız mümkün mü? Sosyal medya aşklarının gerçek yüzü ne? Kadınlar mı yoksa erkekler mi sosyal medyada daha çok yalan söylüyor? Kadınların sosyal medya hesaplarındaki yalanlar neler? Erkeklerin sosyal medya hesaplarındaki yalanlar nasıl yakalanır? A'dan Z'ye bilinmeyen sosyal medya gerçekleri az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden çarşamba, yani ilişkileri konuşuyoruz, sizi konuşuyoruz. Evliliklerinizde, ilişkilerinizde sıkıntılarınız, dertleriniz olabilir. Aslında herkesin sıkıntısı, derdi var. Bazıları bunları çözebiliyor, bazıları ise çözemiyor ve ne yazık ki de sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bugün o gün, dertleşelim, bizi arayın. Derdinizi anlatın, sıkıntınız neyse hep birlikte el birliğiyle bir çare bulalım. Hem de uzman psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikteyken hoş geldin Yeşim Hanımcığım.
2: Hoş bulduk sevgili Aslı. Nasılsın? Çok keyifliyim. Seni gördüm. Çok mutlu oldum.
1: Çok teşekkür ederim. Bir mukabele.
2: Yani bugün çok güzel niyetlerle yine programa başlıyoruz. Harika bir gün olsun.
1: İnşallah güzel bir gün olsun. İnsanların hayatlarına iyi anlamda dokunalım. Evet. Gerçekten bu çok kıymetli bir şey. Televizyonculuğun da zaten bence en önemli şeyi insanların hayatına iyi anlamda, pozitif anlamda dokunabilmek. İnşallah bugün bizi arayan seyircilerimiz de daha rahatlamış, daha ferahlamış ve bir çözüm bulmuş bir şekilde ayrılırlar bu yayından. Biz de bu mutluluğu yaşarız hep birlikte. Evet, ilişkiler zor, kolay değil ama hiçbir şey de imkansız değil bu hayatta.
2: Kesinlikle.
1: İstedikten sonra her şeyin bir çözümü var. Şimdi zor sorularımız var, ona geçeceğim.
2: Evet.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Çok, vallahi gerçekten. Güzel sorular.
2: Evet.
1: Zor, neden zor? Zor sorular diyoruz biz bu sorulara. Çünkü herkese soramıyoruz.

0: Yani
1: Tabii.
0: bazen psikoloğa anca sorabiliyoruz ama
1: Evet.
0: herkes de psikoloğa gidemiyor. Yakınını anlatamıyor, kardeşini, annesini anlatamıyor. İsim vermiyorsunuz anonim bir şekilde. Kim olduğunuz hiç umurumuzda değil. Önemli değil. İsim, nerede oturduğunuz hiç önemli değil. Ama derdiniz bizim de derdimiz oluyor.
1: Kesinlikle. Ben de izin
0: Dolayısıyla
1: verirsen bir teşekkür etmek istiyorum.
0: tabii.
1: Çünkü çok zor bir şey. Yani televizyonda bağlanmak ama o tabii senin programının verdiği bir güven insanlara. Ben de bana dertlerini açtıkları için insanlara teşekkür ediyorum.
0: Evet.

0: şanslı bir erkeksin.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ama onu herkesten kıskanıyorum diyor.
0: Eyvahlar olsun.
1: Bu huyumdan nasıl vazgeçerim? Şimdi güzel kadın kıskanılıyor da. Hoş, güzel, bakımlı, alımlı bir sokağa çıktığı zaman bakışların dönebileceği bir kadın yanındaysa kıskanması normal mi bir erkeğin?
0: Şimdi insan sevdiğini kıskanır mı? Kıskanır. Ama derecesi çok önemli. Kıskanıp da ne yapıyorsun mesela? Karım çok güzel ve bakımlı kadın diyor. Bakımlı olması zaten kendine öz saygısını gösterir. Bir de eşini sevdiğini gösterir. Yani eşine de bakımlı olması. Hani sadece sokakta değil evde de bakımlı bir kadın. Çok önemli. Kıskanmak tabii ki haklısın, kıskanabilirsin. Ama şu çok önemli, ne derece kıskanıyorsun ve neler yapıyorsun. Kimisi karısına göz açtırmıyor. Çok rahatsızlık verici.
1: Evet.
0: Arabada oraya baktın, buraya baktın, sağa döndün, sola döndün. Ay o sana baktı, bu zehir etmeyin. Yani ben geçen gün bir restoranda böyle bir kavgaya şahit oldum,
1: Ya,
0: biliyor musun?
1: nasıl oldu?
0: Yani çok güzel bir çift vardı. Kadıncağız gerçekten böyle çok narin, güzel bir kadın. Bir beyefendi herhalde gözüyle biraz fazla bakmış. Onun da ayıbı tabii.
1: Evet.
0: Ama masalar havada uçuştu. Ne
1: Erkek
0: gerek
1: erkeğe
0: var?
1: kavga
0: Evet,
1: mı?
0: evet. Ne gerek var?
1: Ne bakıyorsun benim karıma diye.
0: Evet.
1: Ay çok acı bir şey gerçekten
0: Bakın
1: ama.
0: yanınızda erkek varsa, kadın varsa, bir çiftiniz varsa ya da çifti olan bir insana böyle bakılmaz zaten.
1: Yok.
0: Bunun bir üslubu var, düsturu var.
1: Maalesef
0: Ama maalesef o
1: anlasa
0: çizgi kaçıyor bazen.
1: bazen kaçıyor, bazen de erkekler hani orada kavga çıksa dediğin gibi sıkıntı çıkacak ama bazen de bazı şeyleri görmezden geleceksin ya da kalkıp gideceksin rahatsız oluyorsan. Ama burada diyor ki herkesten kıskanıyorum onu. Herkesten ne demek? Annesinden, kardeşinden,
0: Ya bu biraz
1: takıntılı
0: patolojik bir
1: mı?
0: şey olursa tehlikeli. Yani kıskançlık aslında zararlı bir şey. İnsanı kendisine zararlı bir şey. Ve bıktırır da, biliyor musun? Her
1: Değil mi?
0: dakika, yani hayattan zevk aldırmaz. Devamlı kıskançlık. Biraz ayarını tutmak lazım. Sevgi çok önemli bir şey ama lütfen ve lütfen çok fazla bunaltmayı içinizde tutun. Sevginizi dışa vururken verimli ve sağlıklı verin. Çünkü çok fazla kıskançlık sevgi deformasyonudur.
1: Ya bu huyumdan nasıl vazgeçerim?
0: Yani aklına geldiği zaman yapması gerektiğinde bir hareketi yapmayacak. Yani kendini tutacaksın. Biz içgüdüsel hareket etmiyoruz sadece.
1: Evet.
0: İçgüdülerle hareket etsek olmaz. İçgüdülerle hareket eden sadece ve sadece hayvanlardır. Biz insanlar düşünebilen varlıklarız. O yüzden düşüncen sana ne diyecek? Aman yapma diyecek ve
1: Evet.
0: otokontrolü sağlayacaksın. Bu kadar basit.
1: Kendini kontrol edeceksin. Tabii şöyle bir şey de var. Yani beyler bazen çok çok güzel kadınlarla birlikte olmak, evlenmek
0: İstiyor.
1: istiyorlar. Ama acaba o güzel kadını taşıyabiliyor musun? Onu her yerde kıskanmayacak şekilde taşımak diyoruz ya, kadın taşımak, kucağında taşımak değil maksat.
0: Ah, en
1: Ama
0: büyük
1: güzel
0: konu.
1: kadınların maalesef böyle bir şeyi, dezavantajı mı desem artık ne desem bilmiyorum. Aşırı kıskanılıyor. O zaman kendine göre
0: Peki
1: çok
0: sevgili
1: hoş bir
0: Aslı,
1: kadın
0: neden
1: almayacaksın.
0: demişler ki işte güzelin şansı olmaz, çirkin şansı versin Allah? İşte bundan.
1: Bundan mı?
0: Genelde erkekler güzel kadınlara aşık olur ama çok fazla talep gören güzel kadınlarla evlenmek istemez.
1: Bak.
0: Kendine güvensiz erkekler gerçekten çok fazla böyle dikkat çekmeyen kadınları tercih ederler. O benim olsun, ben dışarıda zaten bakayım. Yok öyle dava.
1: Aa, bak
0: Yok
1: bak.
0: öyle bir dava.
1: Öyle bir dava yok ve güzel kadının da o şekilde. Yani güzellik nedir ki? Kişiye göre göreceli bir şey. Ben sizi çok güzel bulabilirim. Bir başkası beni bulmayabilir. Örnek
0: Yani
1: veriyorum.
0: şöyle dersin, güzel bir eşin varsa bakarsın. Oh be dersin, ne güzel eşim var benim dersin.
1: Yani değil
0: Yani
1: mi? İşte
0: tadını
1: kendine
0: çıkar.
1: güvenen, kendine güvenen erkek dedi ki kıskanmaz. Bu boyutta kıskanmaz ama kıskançlık zaten sevgisinin de bir göstergesini frenleyecek. Demek ki bu beyefendi biraz kendisini.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bir diğer sorumuz. Sosyal medyadan tanıştığım bir adama aşık oldum
0: Eyvahlar
1: diyor.
0: olsun.
1: Beni kefil yaptı. Para anlamında kefil olmak demek ne demek?
0: Buyur.
1: Siz biliyorsunuz. Bir borç ödenemeyince sen kefil oluyorsan o borç senin üstüne kalıyor. Onu artık hayatımdan çıkarmalı mıyım? Ah, keşke daha önce çıkarsaydı. Hiç almasaydı hayatına mı desek?
0: Şimdi sosyal medyadan tabii ki tanışılır. Tanışılmaz mı? Tanışılır. Ama bazısı görmeden bir ilişki yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani hayaliyle bir ilişki yaşıyor. Şimdi normalde ilişki sorunlarında şöyle bir şey var. Biz insanoğlu hep hayalimizde bir ilişki yaşarız. Böyle kafamızda oluşturduğumuz tatlı bir düş vardır, tamam mı? O düşü karşımızdaki insana kılıf gibi giydiriveririz. İşte en tehlikelisi budur. Hele hele sosyal medyada karşılaştığı bir insanın profiline bakıp yani

0: gerçek sanabilirsin ama o dünyalar gerçek mi bakalım?
1: Bir de canlı görsen acaba o kişi o kişi
0: Ya
1: mi? Belki
0: işte.
1: bambaşka bir kişi çıkacak arkasından.
0: Evet.
1: Değil mi? Bazen kendini erkek olarak tanıtıyor, kadın çıkıyor. Kadın olarak tanıtıyor, erkek
0: Ya
1: çıkıyor.
0: onlar da var artık.
1: Evet.
0: Çok
1: Şimdi
0: doğru.
1: aşık oldum diyor. Uzaktan birine aşık olmuş. Bir de üstüne kefil olmuş.
0: Şimdi bir defa kefil olmak. Vallahi bu zamanda babasının oğluna insan kefil olamıyor.
1: Yani.
0: Yani bu sevgi uğruna sevgisini sömüren insanlarla karşılaşırsa Allah korusun işte bu tarz şeylerde kefil oldun. Şimdi bir defa kefil yaptı da yani ödüyor mu kefilliğini yani karşılıyor mu? Yani o çok önemli. Kefil oldun çık hayatından. Böyle bir şey zaten yanlış.
1: Yani.
0: Hem kefil oluyorsun hem niye çıkıyorsun? Dur bakalım ödesin bir gör bak. Ya bunlar çok önemli şeyler. Aşkla maddiyat aslında böyle birbirine karıştırılmaması gereken şeyler.
1: Mesela kadın burada özellikle kefil oluyor. Özellikle kadından para istediği zaman ya da parayla ilgili bir menfaati olduğu zaman bir erkeğin orada benim alarm çanlarım böyle bir çalıyor. Bir
0: Değil
1: erkek
0: mi?
1: bir kadından para ister mi? Seviyorsa.
0: Ya şimdi ihtiyacı varsa tabii ki o anki durumunu bilemem. Yani bu işin kadına erkeğe olmaz ama güveni olur. Güvenmezsen kadın da erkeğe vermemeli, erkek de kadına vermemeli. Yani.
1: Bilmiyorum. Bana biraz bir sıkıntılı geliyor. Hele ki tanıştınız sosyal medyadan. Belki yüz
0: Evet.
1: yüze de gelmediniz. Senden para bir çıkar. Tamam, 40 yıl
0: Evet.
1: beraber olursun, evli olursun. Tabii ki
0: Ama bir
1: zaten o
0: çıkar
1: zaman
0: mevzusu oluyor, değil
1: bir
0: mi?
1: şey var bir
0: Şimdi bir
1: çıkar
0: tanışır
1: mevzusu.
0: tanışmaz zaten borç isteniyorsa bir dur. Bir de şöyle bir şey var. Hani ben evleneceğiz, bak gel ortak hesap açalım bunları. Ben hatta kitabımda da işlemiştim. Canlı canlı bir hikaye yaşamıştık çünkü ben seanslarda görmüştüm. Canlı canlı yani. Diyor ki evleneceğiz. O hesabı ortak hesabı diyor şey yapalım birikim yapalım. Sonra birdenbire o hesap beyefendinin üstüne geçiyor. Ve sonra diyor ki ben ilk önce bir araba alayım. İşte iş yapmaya çalışayım falan. Kadıncağız veriyor. Sonra birazcık da şunu yapayım bunu yapayım. Habire kadıncağız ödeme yapıyor.
1: Evlilik yok ortada.
0: Evlilik zaten yok. Çünkü adam evli zaten.
1: Aa.
0: Ona çünkü tanımıyor yani.
1: Bak görüyor musun? Adam evlilik vaadiyle kandırıyor.
0: Ya
1: Paralar hesaba yatıyor. Onun
0: evet.
1: üzerinden ben de araba
0: Art
1: alayım.
0: niyetli insanla karşılaşınca yapacağın tek bir şey var. Kontrolü ele almak, gözünü açmak, aşk kısvesinden çıkmak. Çünkü genelde aşkla kandırılıyor
1: Tabii.
0: insanlar. O beklenti değil ya insanlar. Yani sevmek gerçekten büyük bir ihtiyaç.
1: Evet.
0: Aşk çok güzel bir şey. Ama bu kullanıldığı zaman hissedin bunu, fark edin ve kendinizi koruyun lütfen.
1: Özellikle kadınlar çok aşık olunca çok verici oluyor.
0: Tabii.
1: Her şeyi mi vereyim?
0: Kadın zaten
1: Aşığım.
0: verici bir
1: Verici
0: varlık.
1: zaten.
0: Şefkatli, merhamet duygusu, dişilikte bu var. Yani Allah öyle yaratmış
1: Ama
0: insanları.
1: işte aşk da gözü kör ediyor ne yazık ki. Ne desem aşık olmayı da diyemiyorsun tabii
0: Yani
1: ki. Aşk güzel şey
0: ama
1: ama.
0: aşk gözü kör olmak mı? Tabii ki bazen görmezsin. Ama biri senden para istediği zaman bir düşün. Bir
1: Evet.
0: düşün.
1: Kesinlikle orada bir duracağız.
0: Hele şu zamanda.
1: Hele şu zamanda yani dediğiniz gibi insan
0: Evet.
1: kendi hani babana güvenme
0: Doğru.
1: derler ya öyle bir devirde
0: Evet.
1: yaşıyoruz ne yazık ki. Kocamla diyor İtalya'ya taşınacağız. Kocam orada başka bir kadına aşık olur diye çok korkuyorum.
0: Aa.
1: Aa, korktuğum
0: Niye?
1: başıma gelir mi? İtalyan kadınları güzel değil mi? Biz daha güzeliz valla. Aa.
0: Bravo. Hakikaten de öyle.
1: Valla.
0: Bu arada şimdi bak nasıl bir kodlama var.
1: Hı.
0: Bak nasıl bir kodlama var. Yani İtalya'ya taşınacaksınız.
1: Evet.
0: Bir yansıtma da olabilir. Burada psikolojide bir yansıtma vardır biliyorsunuz. Kendinden mi korkuyor, kocasından mı korkuyor bilmiyorum. Kocam başka bir kadına aşık. Her yerde aşık olabilir
1: Burada da
0: eşiniz.
1: olur. Olacak
0: Yani.
1: olursa.
0: Ay İstanbul'da İtalyanı bulur olur.
1: Yani. Yani.
0: Kodlamayın böyle şeyler. Ve sonra hani korktuğun başına gelir mi? Genelde korku mekanizması beyinde daha kuvvetlidir. Negatif de daha iyi çalışır beyinde. Korku da. Neden atalarımız hep der korktuğun başına gelmesin derler. Korkmamak lazım. Bizim İstiklal Marşımız korkma diye
1: Ya.
0: başlıyor. Korkmak beyine ne yapar biliyor musunuz? Hemen kitler. Ve negatifi çekersin, negatife yönlendirirsin. İtalya'da değil burada bile İtalyan bulur. Kodlama öyle bir şey. Yani İtalya neden yani?
1: Neden
0: Kadın...
1: yani değil mi? Çok güzel kadınlar tamam ama erkekleri de güzel. Sen aşık oluyor musun erkeğine İtalyan erkeği gördün diye? O başka bir şey. Aşk başka bir şey.
0: Yansıtma da olabilir diyorum ya.
1: Aa, kendinde mi acaba şüphe
0: Yani
1: duyuyor?
0: İtalyan erkeklerine aşık olmayayım mı diyorsun bacım?
1: Ay Allah'ım vallahi. Bizimkileri de çok benziyorlar. Türk
0: Yani şimdi
1: erkeğine
0: mesela
1: de.
0: şehir dışında ya da ülke dışından taşındığı zaman çiftler aslında çok birbirine bağlanır. Hı-hı. Çünkü yurt dışındasın, farklı bir yerdesin, farklı bir kültür, farklı bir dil. Ne evet. kadar o İtalyanca bilsen bile ana dilin gibi olur mu? Olmaz.
1: Yani.
0: Yemekler farklı, kültür farklı, şehir farklı. Beraber eşinle keşfet. İtalya'da o hangi yani nereye gideceğini bilmiyorum ama Roma'ya gideceksen sokakları gez, İspanyol merdivenlerinde resimler çektir,
1: oh.
0: işine gücüne bak, müthiş yemekler yap. Yani bunlara konsantre olun. Neden aşık olsun diye korkuyorsun?
1: Hiç.
0: O zaman ilişkine güvenmiyorsun.
1: Adama yani, güvenmiyor demek ki karşı tarafın
0: belki
1: güvenmiyor. De bir potansiyeli var. Vallahi olan her yerde oluyor. İtalya'nın tadını
0: evet.
1: keyfini, Venedik'e gidin. Neyinde böyle sandala binin.
0: Ay bir an şimdi düşündüm.
1: Ay ne güzel hem de aşk şehri evet. bak kendi aşkınızı tazeleyin. İtalya kadar güzel bir
0: vallahi
1: var
0: çok keyifli.
1: Ki? Romantik.
0: İnsanlar hayatın keyfini çıkaracağına
1: değil
0: işte
1: mi?
0: Böyle bazen kendilerini ters yönlendiriyorlar. Bırakın hayatın keyfini çıkartın.
1: Evet.
0: Korkuları bir kenara atın. Yani endişeleri, kaygıları. Zaten hayat çok değişik. Bakın kalp ritmi nasıl? Böyle. Bir aşağı bir yukarı. Heyecanlı bir hayatımız var. Devamlı bir stabil bir hayat yok. İnişler çıkışlar var. Ama korku ne yapar sizi? Devamlı gergin tutar yani. Telomerler
1: Tetikte.
0: insanı yaşlandırıyor. Korkuyla dokularınızı yaşlandırmayın.
1: Genç kalalım. Aman anti aging genç
0: Ama
1: kalalım.
0: Ben en çok ruhun genç kalmasını tavsiye ediyorum. Cilt çok önemli ama zaten somatizasyona vurur yani. Ruhsal sıkıntılar, endişe ve kaygı. Bakın demans hastalığında en çok endişe, kaygı ve stres bulunmuş birinci sırada.
1: Görüyor musun?
0: Yaşlanmada insan geninin yaşlanmasında en çok DNA'sını en çok etkileyen stres.
1: Zaten o senin ruhsal kaygıların bedenine de yansıyor. Yaşlanıyorsun
0: evet.
1: da o çökmüş insanlar çok çökmüş diyorsun. Neden?
0: Evet.
1: Çünkü çok büyük acılar, çok büyük stresler yaşamış.
0: Şimdi
1: Allah uzak tutsun.
0: Herkes acıdan geçmiştir yani ufaktan büyüğe herkes acıdan geçmiştir ama acıyı nasıl alabiliyorsun? Nasıl göğüsleyip atabiliyorsun? Şimdi hayatta hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Her an her şey olabilir. Fakat o olayı, başımıza gelen olayı nasıl tölere ettiğimiz en önemlisi.
1: Hani göğüsleyip hani futbolcular böyle
0: Evet.
1: göğsünde yumuşatıp topu atar ya.
0: Evet.
1: Tıpkı bir futbolcu gibi göğsünde yumuşatıp
0: at,
1: olayı
0: at.
1: Atacaksın. Ne diyorlar bu? Defans mı diyorlar acaba? Bir şeyler var orada. Tam terimini bilmiyorum. Göğsünde yumuşatma diyelim biz ona. Sevgili seyirciler, inşallah kalplerinizi rahatlatacağız, ferahlatacağız.
0: Evet.
1: Bugün bizi arayın dertleşmek için. Telefon numaramız zaten biliyorsunuz ekranda
0: evet.
1: görünüyor. Bizi ararsanız, dertlerinizi paylaşırsanız
0: evet.
1: sevgili Yeşim Akıncı da inşallah size bir yol gösterecek. Ve bir çıkış kapısı, bir çıkış kapısı arayan için bu program tam size göre, bu fırsat kaçmaz diyorum. Şimdi bir diğer zor sorumuza geçelim. Zor sorular.
0: Ne güzel.
1: Emekliyim. Tanıştığım kadınların hepsi evin var mı? Kaç para maaş alıyorsun diye soruyor diyor. Bak şimdi bu kadınlar paranın peşinde mi yoksa beni mi düşünüyor? Emekli
0: yok
1: bir
0: canım.
1: Beyefendi.
0: Aa, aşk olsun beyefendi. Ne demek yani maaşını sorunca yani paranın peşinde olur mu? Olmaz. Yahu tabii ki insanlar şimdi mantık evliliği yapmak çalışıyor. Emekli yaşı muhtemelen 50 küsür.
1: 60'larda. Yani 65'in üstü herhalde. Evet.
0: Yani o saatten sonra kadınlar da güvence istiyor.
1: Hı hı.
0: Bu normal mi? Normal. Kimse yadırgar mı? Yadırgamaz.
1: Hı hı.
0: Ama ilk önce evin var mı? Kaç para kazanıyorsun? Çok itici bir soru.
1: Evet.
0: Bakalım anlaşabilecek misin? Vallahi bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de benim özgürlüğüm demiş.
1: Öyle.
0: Yani sevmediğin bir insanla şahane bir villadasın. Şahane arabaların var. Her şey çok güzel. Bir hayal kuralım. Ay vallahi sevmediğin insanla çekilmez.
1: Ay ruhum sıkılır.
0: Hı?
1: Sevmediğin yani. İnsanla 5 dakika
0: batar yani
1: batar,
0: her şey.
1: Sevmiyorsun çünkü
0: yani.
1: gönül çok önemli. Bunu yapabilen var mı bilmiyorum ama dediğin gibi sarayda da otursalar seni.
0: Evet.
1: Seveceğin kişi olmalı.
0: Anlaşabileceğin en azından.
1: O da olmalı tabii
0: Hadi
1: ki.
0: Hadi sonradan
1: üstüne.
0: Seversin. Çünkü Türkiye'de bu tarz evlilikler, mantık evlilikleri çok yapılıyor. Ben anlamıyorum ama yapılıyor.
1: Yani sonradan severim diye mi mantıkla önce yaklaşıyor?
0: Evet. Çünkü verdiklerini seviyor sevgili Aslı.
1: Ama kişiyi sonradan nasıl sevebilirsin? Çok
0: sevebilirsin.
1: İyi biri ise olabilir.
0: Tabii iyi biri ise sevebilirsin.
1: Evet.
0: Yani tabii. Yani iyi biri ise, iyi anlaşıyorsan,
1: illa
0: böyle görür görmez aşık olman gerekmiyor.
1: Evet.
0: Ama iyi biri ise, senin mutluluğunu önemsiyorsa ki bu çok değerli bir şey. Çoğu insan kendi mutluluğuna bakıyor. Ama yani karşı tarafın mutluluğunu önemsemek kendini de mutlu eder. Ama bunu fark etmiyor insanlar.
1: Evet.
0: O yüzden kaliteli güzel bir ruh

0: Yani böyle olgun bir ruh seni mutlu edebilir.
1: Hı.
0: Yani şahane de bir hayat sürebilirsin. Sonradan da sevebilirsin. Hatta aşık olabilirsin.
1: Değil mi? Sonradan aşk hatta daha da
0: Evet,
1: kıymetli.
0: evet.
1: Yani bakacaksın önce. Çünkü ilk başta aşık olduğun zaman zaten yani 1-0 bir yerde kaybediyorsun. Neden? Çünkü karşı tarafın bir kötü huyu
0: Ya
1: olabilir,
0: aynen,
1: anlaşamayabilirsin.
0: görmeyebilirsin
1: Evet ve
0: de.
1: sonra
0: Hı
1: aşk
0: hı.
1: zaten bitiyor onun kötülüğünü görünce.
0: Evet.
1: Ama başta sıfırdan başladığın zaman
0: Evet.
1: bir bakıyorsun ay ne kadar iyi bir insanmış, ne kadar da bana değer veriyor.
0: Değer veriyor.
1: Sonradan o sevgi, aşk hiç kimseye vazgeçmezsin o insana.
0: Şimdi ben mesela ilk önce huyunuzun suyunuzun aynı olmasını tavsiye ederim. Yani bu ne demek? Hani böyle aynı hamurdan derler ya, o çok değerli bir şey. Aynı kültür, aynı şeylere sevinmek, aynı şeylere üzülmek, hani aynı inançlara sahip olmak çok değerli bir şey bak. Bu olmaz ise çok çelişkiler olur ve hani çatışmalar olur ve hani ben haklıyım, sen haklıyım yarışına girerse ilişki telef olur.
1: Yani aynı değer yargılar üzerinden
0: Evet.
1: bir hayat. Yani derler
0: Evet.
1: ya aynı pencereden mi
0: Hı.
1: bakıyoruz? Biraz onların uyuşması
0: Kesinlikle.
1: önemli.
0: Hı.
1: Ondan sonra zaten her şey nasip kısmet
0: Yol
1: yani.
0: akar gider.
1: Giden gider inşallah.
0: Evet.
1: Ama burada tabii ki emekli maaşını sorması da artık normal belli bir yaştan sonra. Hani
0: Tabii.
1: evin var mı niye soruyor o da. Eve kira verecek miyiz? Parada ne kadar kısacağız emekli maaşımızdan? Ortak para. Bunlar belli bir yaştan sonra anlaşılır.
0: Ya evet.
1: Beyefendiciğim,
0: Mesela
1: inşallah iyi bir evlilik
0: evin var mı diye
1: yaparsınız.
0: soracağına, ay gezmeye bakın ya, hayatınızda bir şey söyleyeyim, her şey bu dünyada kalıyor. Yani bu
1: Öyle.
0: dünyaya biz ölmeye geldik, bunu bilmek lazım.
1: Hı.
0: Yani her şey bu dünyada kalıyor, gezin tozun, birlikte mutlu olun ya. Yani bu kadar basit bir hayat aslında.
1: Evet.
0: Tabii ki çok önemli, yani ev konusu önemli,
1: Tabii ki.
0: garantiye bakıyorlar ama bilemiyorum yani, sadece hayatta da maddiyat değil yani.
1: Kesinlikle. Sadece
0: Şurası uyacak
1: olmaz.
0: biraz. Kalp
1: Burası gönül
0: uyacak.
1: atacak. O çok
0: Evet.
1: önemli. Kocam benimle fotoğraf çektirmiyor diyor. Bakın.
0: Ah.
1: Çok
0: Bu
1: önemli bir
0: çok
1: şey
0: var bu
1: bu.
0: arada, duyuyoruz değil mi?
1: Evet, niye böyle? Ve diyor sosyal
0: Hmm.
1: medyada da benimle hiç fotoğraf paylaşmıyor.
0: Bak.
1: Kocam beni beğenmiyor mu acaba?
0: Kocan seni beğenmiyor değil de seni bir yerlerden saklıyor olabilir mi acaba?
1: Aa.
0: Yani sosyal medyasına da koymuyorsa hani. Şimdi beğenmese, haşa, insan niye eşini beğenmez? Çok kötü bir şey bu.
1: Yani.
0: Yani ne demek o? Yani aynı yatağı paylaşıyorsun, aynı evi paylaşıyorsun, aynı sofrayı paylaşıyorsun ama resim çektirmiyorsun. Ne o? Sosyal medyada kimse görmesin, bilmesin. Neden? Kimden saklıyorsun sen? Yani.
1: Fotoğraf da çekilmiyor hiç adam. Ya öyle bir derdi yok. Eşimle
0: Şimdi
1: fotoğraf
0: kendi fotoğraf
1: çektireyim derdi
0: çektiriyor
1: yok.
0: mu? O da önemli.
1: Kendi özel
0: Heh,
1: fotoğrafları
0: bazısı gerçekten, erkeklerin çoğu fotoğraf çektirmek sevmiyor.
1: sevmeyebilir ama seveni
0: Aslında.
1: bilirsin. Bakıyorsun kendini böyle çekiyorsa yalnız sürekli.
0: Aslı.
1: Ama benimle yok, benimle yok. Demek ki ben senin hayatında yokum.
0: Eyvah,
1: İnsan önce
0: tabii.
1: partneriyle
0: O zaman
1: fotoğraf
0: anlarsın
1: çekinir.
0: tabii.
1: O
0: Yani.
1: göze batar.
0: Şimdi sosyal medyasında insanlar bazen iş olarak kullandığı zaman sosyal medyayı koymuyorlar eşleriyle falan filan. Ama mutlaka eşinle bir tane fotoğrafında olur canım, hiç koymamak ne demek? Yani.
1: Evet, bazıları mesela şöyle yapıyor. Sayfayı açıyorsun. Orada hemen yüzük var mesela. Tek taş
0: Bilmem
1: görüyorum.
0: kimin karısı.
1: Evet, işte canım aşkım A. Ayşe mesela.
0: Bana çok iyi bir önlem.
1: O da direkt olarak yani bak ben evliyim
0: Aslı'nın
1: mesajı.
0: kocası mesela, Yeşim'in kocası.
1: Evet.
0: Böyle yapmak lazım.
1: Böyle
0: Hani
1: gerekli mi?
0: Çok
1: Etiket altına
0: güldüm. Ya
1: kimin
0: tabii ki
1: kocası belli
0: bence o
1: olsun.
0: çok şey, yani yapmacık bir şey yani.
1: Yani bana da kimin eşi senin sayfana gelen sana talip olmaya gelmiyor ki. Yani baştan hemen
0: Şimdi
1: yüzük
0: Aslı,
1: göstermek.
0: gerçekten bunu yapanlar da var ama sosyal medyadan çok, hani yeni tabirler ama hani
1: Yürüyen mi?
0: yürüyen çok
1: Evet.
0: yani. O yüzden de hanımlar biraz çekiniyor olabilir tabii. Bazen işte çocuğuyla fotoğraf koyuyorlar işte, ya da kendisiyle, onu bir önlem olarak alıyorlar. Ama ben hep ne diyorum? Yapacak olan, ay inan ki yine yapar.
1: O yüzüğü de koysa, değil mi? DM'den
0: Evet.
1: yürüyene.
0: Önemli olan eşine güven duymak ve güven duyulabilecek bir eşi
1: Evet.
0: sahiplenmek yani.
1: Kesinlikle.
0: Ne?
1: Ya Allah herkese hayırlı eşler nasip
0: Tabii
1: etsin.
0: tabii çok önemli bir
1: Sosyal
0: şey bu.
1: medyada hepimiz varız. O zaman herkes mi böyle bir şeye düşecek? Yani tuzak ağda değil, bu kadar da korkmamak gerekiyor. Ama fotoğraf koymuyorsa ya da hiç çektirmiyorsa Ay ben huylanırım.
0: Ay, biraz huylanırsın değil
1: huylanırım.
0: mi?
1: Huylanırım. Ben hoşlanırım. Ben çünkü bir de fotoğrafı çok seven bir insanım.
0: Evet.
1: Fotoğraf çektirmek
0: Hayatım niye
1: güzeldir.
0: Fotoğraf çektik niye koymuyorsun mesela?
1: Yani.
0: Kimden sakınıyorsun
1: Değil mi?
0: yani?
1: Ha, iş profili ise o tabii ki
0: Bak
1: başka.
0: bak aşkım
1: Diretmezsin
0: nazar değer. Bak şimdi sana şimdi erkek çöz diyor.
1: ya.
0: Aşkım ama nazar değer paylaşırsak.
1: Aa, çok inandım. Olsun. Nazarı çekeriz canım biz.
0: Ya.
1: Göğüsleriz biz. Sen
0: Ben
1: bir
0: de
1: paylaş da.
0: felak nasıl oku koy yani
1: Tabii
0: değil mi?
1: canım.
0: Bir bismillah çek felak nasıl oku koy fotoğraf
1: Diğer
0: bak boşa
1: çiftler şimdi o
0: nazar.
1: zaman perperişan olması gerekiyordu fotoğraf paylaşanlar.
0: Ay çok hoş.
1: Şöyle bir sosyal medyada bir kayınvalide gelinin yazışması çok
0: Evet.
1: gündem oldu. Sen de okudun mu bilmiyorum. Şimdi bir kadın düşünün kayınvalidesiyle yazışıyor.
0: Evet.
1: Kadının bir ameliyatı varmış.
0: Geçmiş
1: Kayınvalidesinin
0: olsun.
1: bu ameliyata verdiği karşılığı şöyle bir okuyalım bakalım. Bir görelim ne yazmış. Görüntüde bak diyor ki gelinin verdiği cevap. Annesi diyor ki kızım sen diyor ameliyat olacak mısın? Evet diyor anne ameliyat olacağım. Gün seçiyormuşsun diyor. Evet gün bakıyoruz. E be kızım diyor sen madem ameliyat olacaktın da niye benim oğlumla evlenmeden önce bu ameliyatı olmadın da oğlumu masrafa sokuyorsun? Evlendikten sonra ameliyat oluyorsun. Bu nasıl bir karşılık?
0: Aa. Ay.
1: Tövbe
0: Ya yine
1: yarabbim.
0: şahane bir kaynana örneği.
1: Evet.
0: Yani bu işte ne kadar itici, ne kadar sakil duruyor. Yani oğlumu masrafa soruyor. Belki oğlun için oluyor. Şimdi burada sanki böyle sağlık ameliyatı mı bu estetik ameliyat mı onu da tam bilemedim. Hani sanki öyle de bir şey var. Oğlun seve seve bunu şey yapıyorsa ne yani derler. Olur biter. Şimdi benim anlamadığım şey hani oğlunu burada düşünüyorsa da o da karşıdaki bir insan evladı. İlk önce bir ameliyat olacak. Ameliyata bu gerginlikle niye sokuyorsun? Ya insan
1: Ameliyat değil
0: evladı o da.
1: mi?
0: Seninki oğlun insan evladı da. Yani o karşıdaki kız da insan evladı değil mi? Niye böyle şeyler yapıyor
1: Bir de
0: insanlar?
1: selam yavrum. Önce nasılsın?
0: İlk
1: Yavrum
0: önce
1: diyor
0: güzel
1: bak.
0: güzel giriyor sonra
1: Yavrum
0: pat.
1: dediğin kıza. Yavrum dediğin kıza gelin. Orada kız gelin anlıyor zaten. Beni kendinden görmüyor. Şimdi kendi kızı olsa böyle yapar mı?
0: Aa,
1: Kendi
0: mümkün
1: kızına der
0: mü?
1: ki aman kızım hemen ameliyat ol. Yani burada para mı çıkmış?
0: Ha,
1: Bunun ne önemi var
0: ben ne
1: ki?
0: hissettim biliyor musun başlangıçta? Ay ne zaman ameliyat olacaksın kızım? Gelin ben başında durayım. Hani yardımcı olayım. Hasta hani yakın
1: Ah
0: olarak falan.
1: keşke.
0: Ay ben öyle bir şey beklerken oğlumu neden masrafa sokuyorsun? Oğlun için masrafa sokuyor. Öyle istemiş oğlum.
1: Allah. Bu gelin kayınvalide meseleleri hiç bitmiyor.
0: Bitmiyor.
1: Mesela kayınvalidenin burada bunu yazması aslında gelini de kendisine bir cephe aldığını farkında olmuyor mu?
0: Ya bazen onu mahsustan yapıyor. Yani cephe alsın diye, huzursuz etsin diye.
1: Allah
0: Çünkü
1: Allah.
0: bakın mutsuz kişiler mutsuz eder. Yani mesela mutlu bir insan bunu yapamaz ya gerçekten. Ben birine kötülük yapan birini gördüğüm zaman acaba diyorum nerede bu kadar yaralanmış? O yarasını nerede tamir edememiş? Yani nerede bu kadar mutsuz kalmış? Yani mutlu bir insan kötülük yapamaz böyle bir şey yapamaz.
1: Yani bir kayınvalide mesela gelinini kıskanabilir mi?
0: Şimdi hep güç savaşı diyorum ben. Güç savaşı. Yani yani o liderlik savaşı gibi, taht savaşı gibi gelini kıskanmak kesinlikle psikotik bir durum.
1: Normal değil
0: Değil.
1: yani.
0: Çünkü senin oğlunun bir eşi olmalı. Sen oğlunun annesisin. O da eşi. Bu iki kavramı karıştırıyorsa insanlar vay halimize.
1: İşte karıştırdıkları için zaten gelin kaynana. Çünkü diyor ki ben diyor ilk olmalıyım. Mesela kayınvalide. En çok beni sevmeli oğlum. Sonra gelin yani sonradan gelen biriymiş gibi sanki ona
0: Zaten
1: bir
0: gelmek
1: tehdit.
0: hani gelin. Fakat
1: Evet.
0: şöyle bir şey var. Yani bir çocuğu yetiştirdiğin zaman, doğurduğun zaman daha doğrusu yetiştirirken biliyorsun ki 18 yaşında bu çocuk reşit oluyor ve onun bir hayatı olacak. Sen de elin oğlunu alıp da koca yapmadın mı
1: Değil
0: derler
1: mi?
0: adama.
1: Senin kayınvaliden böyle yazsa ne yapardın?
0: Ya ay çok
1: Bazıları
0: fena.
1: aynısını da yaşıyor aslında. Kendi kayınvalidesinden de bunu
0: Şimdi
1: görüyor.
0: birkaç
1: Aynısını
0: örnek var
1: uyguluyor.
0: bununla ilgili. Kimisi yaşıyor, aman diyor ben çok çektim, gelinim çekmesin. Bak böyle erdemli, olgun karakterli, güzel ruhlar var. Bazısı da diyor ki ben çok çektim, gelinim de çeksin diyor.
1: Allah Allah. Bu nasıl bir psikoloji acaba? Yaşadığımı yaşatayım.
0: Ama
1: Yani
0: iyi de o kadın sana yaşatmadı ki.
1: ama sen neler
0: Kayınvaliden
1: çektin?
0: yaşattı.
1: Sen neler çektin? Aynısını nasıl bir başkasına
0: Ha
1: çektirebiliyorsun?
0: işte.
1: Şimdi bu mesajı alan bir gelin kayınvalideyi sevebilir mi?
0: Ya biraz zor ama şöyle de yapabilir. Aman ya işte böyle konuşuyor bu falan deyip de es geçebilir. Valla ben size bir şey söyleyeyim. Bu mesajın karşısındaki gelin çok takmasın. Çünkü bir mesaj atıp onu rahatsız etmeye çalışıyor ya. Takmasın.
1: Takmasın değil mi?
0: Aa.
1: Çünkü herhalde bu bir taktik.

0: Buradan girsin, buradan çıksın.
1: Çünkü bunun sonu yok. Yani her kötü söze o zaman gelin ya. Bir karşılık verecekse.
0: O zaman çok kötü.
1: Tavırdaysa,
0: evlilik biter.
1: Sürekli bu tavırdaysa zaten evliliğini
0: valla bazen görmeyeceksin, duymayacaksın. Yani gerçekten her şeye de tepki vermeyeceksin. Hı-hı. Yani bileceksin ama yani tepki vermeyeceksin.
1: Evet, çok acı bir şey ama yani çünkü kayınvalide eşinin annesi, istersin ki iyi anlaş. Ha süper canım kanka olalım, onu da tabii ki yani, beklemiyorsun ama en azından
0: güzel bir seviye sevinsin. Olmalı.
1: Bir seviye olsun.
0: Ve o seviyede de güzel bir şeyi dengesi olmalı ilişkinin.
1: Evet.
0: Yani bazen böyle gelin kayınvalide çatışmalarında diyorum ki dışarıda çok daha tehlikeli bir hayat var. Bazen eltiler de birbirine giriyor böyle.
1: Evet.
0: Diyorum ki dışarıda tehlikeli bir hayat var, anlıyoruz değil mi bunu ne demek istediğim yani. Tehlikeli hayat derken çok avcılar var.
1: Ha, eşine avcılar.
0: Yani sen birlik olup aile birliğini koru. Yani birbirinize sarılın, mutlu evinizi sürdürün. Yani dışarıdan bir üçüncü dördüncü kişi çıksın bak nasıl birleşiyorlar.
1: Ya. Allah Allah. Belki de sevinirler.
0: Yok.
1: Aa, üçüncü kişi çıktı bak. Ha. Geline ya da elti belki sevinebilir araları kötüyse. İşte öyle kötü niyetli kötü. İnsanlar da var ne yazık ki.
0: Kötü.
1: Ama dışarıdan işte hiç kötülüğü beklemeye gerek yok. Zaten evin içinde vuhar gür birbirine girmiş.
0: Evet.
1: Bir sürülü hep kavgalar, gürültüler, kaynanayla anlaşamıyor. Hmm. Ondan sonra geldi evlilik kur ama bizim toplumumuzda tabii ki gelin kaynana işte
0: çok var.
1: İç içe de. Yani çok fazla karışan
0: müdahale mesela. Müdahale eden çok fazla. Buzdolabına karışıyor.
1: Evet.
0: Ne aldın, ne getirdin, ne yaptın, ne ettin. Yemeği pişirdin mi? Ya yani her şeye bu kadar müdahale edilmez ki. O insanların kendi evi, kendi metrekaresi,
1: evet.
0: Kendi evliliği artık senden çıktı bu çocuk. Yani bu çocuk değil, yetişkin oldu ki evlendirdin yani.
1: Değil mi? İşte gelin kayınvalide meseleleri
0: evet.
1: Ömürlük bir şey. Her zaman vardı.
0: Bazı
1: bundan
0: çok
1: sonra
0: tatlı.
1: Da olacak. Çok tatlı
0: çok
1: olan
0: tatlı
1: da var.
0: Çok tatlı kayınvalideler de
1: yani
0: var.
1: Maşallah Allah hepimize iyi geçimler nasip yani. Etsin. Ama ne olursa olsun saygıda kusur etmeyeceksin.
0: Evet.
1: Ben onu bilir onu söylerim
0: bunun
1: her iki taraf içinde.
0: Ne kültür yani şey hani böyle okumakla ne zenginlikle ne fakirlikle de ilgisi yok. Hı-hı. Bak ne insanlar var gerçekten yani. Evinde o canla başla yardım ediyor gelinine.
1: Ya tabii. Allah razı olsun. Ya, keşke işte, kızı gibi görse herkes
0: aynen.
1: Gelinini. Hmm. Şimdi bir diğer vakamız var.
0: Evet.
1: Bir beyefendinin haykırışı.
0: Haykırış.
1: Bu adam ne yapıyor biliyor musunuz? Derdinden dağlara sığınmış.
0: Aa.
1: Karısının dırdırından adamı dağda buluyorlar. Vallahi bak şaka yapmıyorum.
0: Aa.
1: Mağarada Samsun'da 20 gündür kayıp olan Aa. Ve aranan bir adam dağcılar tarafından bulunuyor. Hem de 20 gündür ve... İddiaya göre dağcılar gezi sırasında mağaraya benzeri bir bölgede yaşayan bir adamla karşılaşıyor. Neden buradasın diye soruyorlar adama. Karımın dırdırından kaçtım diyor.
0: Ah kıyamam.
1: Allah'ım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Mağarada sen nasıl yaşıyorsun? Bak ne perişan halde. Karısının dırdırına demiş ki mağarada burada yaşamam benim için daha iyi.
0: Ama çok kötü bir şey biliyor musun? Dırdır dırdır çok kötü bir şey.
1: Nasıl bir dırdır o?
0: Ya bir defa o dırdır hani artık nasıl beynim uyuşturur. Ve kesinlikle duymaz seni. Dırdır yapanlara söylüyorum. O dırdır yapıyorsunuz ya. Yani bu kim olursa sana biri dırdır yapsın. Söylesin söylesin. Her dakika biri konuşuyor düşünsene.
1: Evet.
0: Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. İşte hatta dırdır dırdır. Yani duymazsın artık alışırsın. Mesela iyi anlaşmak için aslında sessiz konuşmak lazım.
1: Nasıl sessiz? Böyle pıs pıs pıs.
0: Yani hayır. Yani normal yüksek sesten çok. Daha böyle aşağı tonda konuşursan daha iyi dinlenirsin.
1: Hmm.
0: Dinlenmek için karşıdaki bir çaba sarf eder. Bağırırsan tepki ne yapar? Geri çeker. Çok konuşursan az dinler. Bu böyledir.
1: Sessiz sessiz konuşacağız.
0: Sessiz sessiz. Bir, de,
1: demek
0: bir
1: ki
0: kere söyleyeceksin. Ya, bir kere. Yani bir şey mi? Bakın ilişkilerle tabii ki talep edeceğiz. Talep etmeden hiçbir şey olmaz.
1: Hmm.
0: Ama doğru zamanı bekleyeceğiz. Mesela doğru zaman nedir hocam? Şimdi adam aç, işten gelmiş. Yorgun argın gelmiş. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. E ne yaptın gitti adam seni dinlemiyor koptu o an. Televizyona bakıyor telefona bakıyor. Adamı kaçırdın gitti başka
1: dünyada.
0: Ama kadının
1: dünyada. Da bir derdi var demek
0: tamam.
1: Ki dırdır yapıyor.
0: Tamam işte onun yolu ne?
1: Nasıl yapsın?
0: Hayır
1: nasıl
0: derdi
1: anlatsın?
0: Varsa şöyle yapacak. İlk önce bir soyulsun dökülsün adam. Sonra güzel bir yemek yiyin günün nasıl geçti diye bir konuşun bir diyalog kurun. Ondan sonra şöyle bir rahatlayın oturun. Bir kahve yap kocanla vallahi. Hayatım bak bir şey oldu. Şu konuda seninle konuşmaya ihtiyacım var bak. Adam şimdi ne diyor? İhtiyacı var bana. Kodu öyle geliyor.
1: Ha.
0: Ondan sonra senin fikrine ihtiyacım var bak. Ondan sonra bir başlarsın. Güzel güzel söylersin. Adam der ki ha önemli bir konu. Tamam hayatım. Teşekkür ederim hayatım. Bir daha olmuşsa

0: kere daha aynı uslupla denersin. Ama dırdır yaptığın zaman inan dinlenmezsin.
1: Ya aslında biraz sanki hani annelerimiz de böyle çocukken bizi arkamızdan konuşur ya işte yatağını topladın mı, onu yaptın mı, bunu yaptın mı, ay, şöyle oldu böyle oldu. Bir süre sonra çocuk der ya ay anne yeter artık ya ben
0: Zaten
1: dışarı çıkıyorum.
0: toplamaz.
1: Yani sanki bu dırdırcılık biraz böyle anne arketipi gibi yani bir adamın arkasından sürekli bir şey konuşmak, ispat etmeye çalışmak, anlatmak. Anlamayan zaten anlamaz ki akşama kadar konuşsan.
0: Bir de hani yapma dediğin anda yapar. Bak yapma etme bir ne o kod eski büyüklerimiz bizim mesela düşmeyesin hani çocuğa yürüyor mesela düşmeyesin diyor çocuğa neden? Çünkü düşme dediğin anda düşme komudunu veriyorsun.
1: Aklına o geliyor, düşmek
0: Düşme
1: geliyor.
0: fiili ama düşmeyesin daha farklı yani. Yani devamlı beni aldatma bak beni aldat bana şunu yapma işte şunu etme devamlı ne yaptın?
1: Bana yalan söylersen çok kötü olur. Beni aldatırsan.
0: Ne
1: Niye aldatmayı
0: yaparsın?
1: konuyu
0: Tamam.
1: açıyorsun
0: Hadi
1: ki?
0: gel ne yaparsın? Bak şimdi nasıl ilişkili aşk olur? Buna örnek. Beni aldatırsan çok fena olur. Ne yaparsın?
1: Ne yaparsın? Ayrılırım.
0: Ha, tamam.
1: Boşanırım. Bir de bu
0: Tamam.
1: boşanmayla tehdit edenler var. Bak
0: Bana
1: böyle
0: yalan
1: giderse
0: söylersen
1: boşanırım.
0: seni terk ederim. Ne oldu adamcağız daha kaçmış. Vallahi bu birkaç taneden örnektir.
1: Adam gene
0: Yok
1: iyi
0: ya.
1: daha kaçmış. Başkasına kaçmamış bak.
0: Ay kıyamam bak o da bir bakış
1: Başkasına da
0: açısı.
1: kaçabilirdi. Bak daha kaçıyor adam.
0: Evet.
1: Yalnız orada. Bak şimdi üzüldüm he.
0: Bu
1: Başkaları olsa
0: soğukta
1: başkasına
0: yağmur
1: kaçar.
0: kara kışta.
1: Başka kadınla kaçar ama daha kaçmış. Kadın bence gitsin alsın da adam. Mağaradan onu. Ben geldim hayatım. Söz bundan sonra dırdır yapmayacağım.
0: Çok
1: Az
0: hoş.
1: ve sessiz konuşacağım.
0: Az ve
1: Söz
0: ses
1: veriyorum
0: tane
1: sana.
0: tane.
1: Ay Allah'ım ne diyesin artık bir yaşıma daha girdim yani. Mağaraya kaçan adam da hiç
0: Evet.
1: görmedim. Ama demek ki
0: İlişkide
1: çok
0: birbirinizi
1: bıkmış.
0: tehdit etmeyin. Şunu yaparsan çok fena olur. Bunu yaparsan terk ederim. Sonra yalan söyledi diyelim ki. Ne oldu? Terk etmedin. Ne oldu?
1: Yani.
0: Kendi sözünü nasıl yuttun? Ne yaptı? Bundan sonra artık o sözünü yuttuğun için sana bunu tekrar edecek. Bu kadar basit. Oyun bu.
1: Tehditler etmeyeceğiz yani. Boş tehdit de işe
0: İlişkide
1: yaramıyor.
0: tehdit olmaz ki.
1: Maalesef. Peki bir
0: Evet.
1: boşanma sebebini konuşalım o zaman.
0: Tamam.
1: Bu sefer erkek boşanmak istiyor. Çünkü karısı gecenin köründe temizlik yapıyor. Şimdi
0: Oo.
1: dersin ki temizlik ne güzel yani temiz bir
0: Yok.
1: kadın.
0: Yok
1: Ondan
0: demem.
1: sonra evini güzel pırpak temizlemek istiyor.
0: Demem.
1: Gayet titiz. Ondan sonra herkes ister titiz kadın. Ama gecenin bir yarısında kalkıp evi temizlemesi erkek için bu bir boşanma sebebi olabilir mi?
0: Olur.
1: Ya.
0: Olur. Neden olur onu çünkü söyleyeyim. Şimdi çok fazla titizlik hastalıktır. Yani kadın çalışıyorsa tabii ki koşullar çok önemli. Acil bir durumu varsa yarın sabah böyle bir yani biri gelecekse falan tabii ki o gece bir temizlik bir şey yapılır. Ama aşırı titizlik zaten problemli bir şeyi belirtir.
1: Kişilik mi?
0: Kişiliği belirtir. Vajinus muslarda olur. Böyle bazı cinsel hastalıklar taşıyan insanlarda olur bu. Neden? Çünkü artık temizliğe vurmuştur kendini. Ben kendini çamaşır suyuyla yıkayan insan gördüm.
1: Çamaşır suyuyla kendini yıkıyor.
0: Evet.
1: Bu bir hastalık
0: Titizlik
1: artık, değil
0: hastalığı.
1: mi?
0: Ya bunun
1: Evet.
0: temizlikle alakası yok. Şimdi adama oturacak yer bırakmıyor. Hayatım oradan kalk, adam oraya kalkıyor, orayı temizliyor. Sonra buraya kalk. Adam diyor ki ben evde oturacak yer bulamıyorum hocam
1: Ay
0: diyor.
1: çok kötü.
0: Parmaklarımın üstünde yürüyorum diyor. Yani
1: Burası
0: yazık.
1: müze mi? Burası ev. Oturacağım ben biraz yayılacağım,
0: Bir
1: biraz
0: de o
1: kirlenecek.
0: kadar deterjan gerçekten o kadar sağlıksız ki temizlik
1: Ya.
0: yapayım derken ciğerler gidiyor yani.
1: Bir de biliyor musunuz bu karar İzmir'de görülüyor bu arada.
0: Evet.
1: Ve davada ezber bozan bir karara imza atılıyor. Gece temizlik yapmak bir boşanma sebebi olarak kayıtlara geçiyor. Yani bir emsal karar da oluyor
0: Şimdi
1: bu.
0: sen uyuyorsun.
1: Evet.
0: Elektrik süpürgesi çalıştırıyor. Çamaşır makinesi çalıştırıyor. Komşuları falan da geçti yani. Unuttu komşular da hani unutuldu. Evdeki zaten huzursuz. Devamlı bir temizlik. Yani bu temizliğe veren kişinin, kendini temizliğe bu kadar veren kişinin lütfen bir terapi alması öneriyorum. O kadar basit ki 2-3 seansta
1: 2-3
0: kurtulursunuz.
1: seansa yetinir
0: Yani
1: mi?
0: eğer kişi katılırsa seanslara yürekten
1: Evet.
0: tabii ki. Şimdi titizlik, temizlik çok güzel bir şey. Yani insan yattığı yerden belli olur, aslan yattığı yerden belli olur. Temizlik çok güzel bir şey ama her şeyin fazlası neydi? Zarar.
1: Evet. Maalesef demek ki
0: Evet.
1: çok fazla bir şey abartmayacağız. Hele ki
0: Tabii.
1: temizliği de gün içerisinde bu kadar tabii ki titiz hanımlarımız hepimiz zaten ev hanımları zaten genelde titizdir, temizdir ama fazlası olunca da
0: Evet.
1: boşanmaya kadar gidiyor
0: Erkekler
1: bakın
0: genelde
1: erkekler.
0: temizlik yaparken neden kaçmaz mı? Ay duymayayım, etmeyeyim diye.
1: Evet.
0: Bazısı da yardım eder. Ay öyle can kurban öyle erkeği hani.
1: Ay onlar da
0: Yardımcı olan da
1: onlar
0: var.
1: baş tacı o
0: Evet.
1: erkekler yardımcı

0: olan. Bakıyorsunuz
1: Evet.
0: mesela alıyor süpürgeyi, o süpürüyor. Sen temizliyorsun
1: İşte
0: ya da
1: ne var ne
0: camları
1: güzel.
0: siliyor. Ya da işte ne bileyim lambaları yukarı
1: Ha,
0: çıkmak istiyor mesela, değil mi?
1: temizliyor.
0: Lambaları sen siler misin, avizeleri? Şeye çıkacak, yukarı çıkacak, herhangi bir tehlike olmasın hayatım, sen fazla yorulma. Dolap kapaklarını da
1: Evet.
0: ben temizlerim.
1: Mesela.
0: Mesela. Sonra kayınvalide diyor ki benim oğlumu çalıştırıyor.
1: Kayınvalide fobimiz var
0: Benim
1: şu.
0: oğlum diyor, ben diyor ona bir
1: Ben
0: bardak
1: oğlum.
0: su taşıtmamışım. Sen
1: Evet.
0: gidiyorsun elin kızına bak, elin kızına
1: Neler
0: temizlik
1: yaptırıyor
0: yapıyorsun.
1: benim
0: Ya
1: oğluma,
0: neler.
1: değil mi?
0: Halbuki kendi evine yapıyor adam da. Yani
1: Evet,
0: illa
1: kendi
0: kadın
1: evi.
0: görevli değil ki temizlik adına. Hiç öyle bir şey yok.
1: Yani işte.
0: Erkek de temizler, kadın da. Yeri gelir kadın televizyonu da kumandayla tamir de edebilir. İyi yapıyorsa o yapsın.
1: Yani herkesin becerisi tabii. Yani bazısı çok güzel yemek yapıyor erkekler. Bazısı günleri bölüşüyor. O kadar keyifli ki bu çift olmanın verdiği değerler aslında bunlar. Yani her çift birbirine böyle güzel jestler de yapar. Hayatım sen yoruldun, gel belin ağrımasın. Geç şöyle ben süpürü vereyim dese. Ay bu bile flört işte. Hani etkinlik, hadi flört. Al, bu temizlik yaparken bile olabilir yani.
0: Kesinlikle. Peki, o zaman bir telefonumuz
1: Tamam.
0: varmış. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Buyda.
0: Nasılsınız? Siz buyurun.
2: İyiyim, sağ ol. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sizi duyduk, daha iyi olduk. Bakalım ne anlatacaksınız bize? Hikayenizi merak ediyoruz.
2: Ben
0: Eşinizle
2: şey
0: ilgili.
2: diyecektim. Evet, eşimle
0: Evet.
2: ilgili. Ben şey diyecektim. Ya ben 22-23 yıllık evliyim.
0: Maşallah.
2: Daha önceden işte eşimin bir gönül yarası vardı, yani eski sevdiğim. Yıllar sonra, aradan bayağı bir yıl geçti, 24-25 yıl geçti benden sonra, bayağı bir zaman geçti işte, buldu. Şimdi konuşuyorlar, mesaj açıyorlar. Evet,
0: Aa.
2: haberim var.
0: Yani
2: Haberim var.
0: şöyle, sizin eşinizin eskiden bir sevgilisi varmış. 24-25 yıl önce, öyle mi?
2: Evet.
0: Siz bundan haberdar mıydınız evlenirken?
2: Evlendikten sonra duydum. Eskiden kalma diye düşünüyordum. Eskiden şey olma. Yıllar sonra işte konuşmaya, mesajlaşmaya başladılar.
0: Allah.
2: Haberim var, görüyorum da.
0: Nasıl gördünüz? Nasıl öğrendiniz bunu?
2: Ya yanımda yapıyor. Çok basit.
1: Yanınızda mı yapıyor?
2: Yanımda.
0: Yani
2: Evet.
0: aşikare bir şekilde,
1: Şimdi
0: açık
1: nasıl
0: açık.
1: sohbetler ediyorlar? Yani böyle
2: Evet.
1: arkadaşça mı yoksa flört mü?
2: Ya nasıl söyleyeyim, çok karışık. Bir arkadaşlar, bir flört, bir sevgili, bir isteme, bir alma verme, çok karışık. Ben bu durumun içindeyim. Gidemiyorum, gelemiyorum. Başka yere gidemiyorum. Hayatta
1: Allah Allah.
2: kimsesizim.
1: Aa,
2: Hani
1: bir
2: bu beni
1: dakika, bir
2: çok
1: dakika.
0: acıtıyor.
1: Aa, güzel hanımefendiciğim, şöyle bir şey var. Hani biz böyle kendimizi kimsesiz hissederiz ya. O duyguyu hemen sizden şu an çıkartmak istiyorum. Bugün burayı aradınız ya hani, en
0: Birazdan
1: azından
0: konuşalım
1: tamam.
0: mı? Bu kimsesizim kelimesi
1: Evet.
0: çünkü ve bizim kulaklarımızı tırmaladı. Bakalım
1: Evet.
0: bu hikayede ne olacak? Eski sevgilisiyle evliyken konuşan adamı nasıl uzaklaştıracağız bu eski sevgiliden? Birazdan burada, bizden ayrılmayın.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum Ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuçiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
5: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
4: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İbroşe.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Bilek hareketi.
1: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların

müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: önemli çok. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
5: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
4: Ozmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
6: Sadece durunladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
13: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: trendi çok.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Hilal Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Hesap basit. Hesap
1: basit. Unuttum abi.
2: Neyi unuttun ya?
1: Çadırı.

0: Canın sağ olsun.
1: Tulumlar.
0: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
1: Yok.
2: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
1: O da bizi izler.
3: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor. Herkese bir halle
4: yoluyor. Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyi lezzet.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni, al.
10: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
14: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
15: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, piril var.
17: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
18: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
17: Yeni Piril Ultra Güç.
19: Damla. Bence çok eğlenceli.
20: Yok, ben almayayım.
21: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
22: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
21: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
23: Ülker çikolatalı gofret efendim.
24: Oldum.
23: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
25: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
26: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
27: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
28: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
29: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yeni Algida Spoonful, şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti, Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
13: Çok seviyoruz, Trendyol Milla.
14: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
15: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
14: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
16: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
17: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
18: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
16: Demezdim.
18: O zaman bize müsaade.
19: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
16: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
4: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün sizi dinliyoruz. Dertleriniz, sıkıntılarınız, evlilik evet. ilişkilerinizle ilgili her neyse bizi arayın, ulaşın. En son hatta bir hanımefendi vardı. Eşiyle ilgili muzdaripti. 24 yıllık bir evlilikte eşi eski sevgilisiyle tekrar konuşuyormuş. Merhabalar hanımefendi, tekrar hatta aldık sizi.
5: Merhabalar.
4: Evet, bir anlatır mısınız nasıl oldu bu? Kaç yıl önce başladı bu eski sevgiliye dönme meselesi?
5: Yaklaşık bir yıl oluyor.
1: Nasıl buldular birbirlerini?
5: İşte orasını ben de tam net olarak bilmiyorum. Telefonu nereden bulmuş, nasıl yapmış, birbirine nasıl doğru bilmiyorum. Hı hı. Şüphelendim işte, birkaç bir şey vardı oradan buldum.
4: Nasıl ondan şüphelendiniz? Sonra... Neyden şüphelendiniz?
5: Hı. Yani konuşmasından, davranışlarından. Eskiden mesela en ufak bir şey kıssaydı artık böyle alttan almalar. Böyle güzel eskiden beni şimdi hakkında inkar ettim de eskiden evlendik evlenen güzel sözlerle devam eder. Dışarıya bile çıksa aşkım canım bebeğim bir tanem bu lafları
1: size bırakmaz. Değil mi hanımefendi? Size bunları.
5: Evet evet bana bana. Evet evet, evet yıllardır
1: arttı
5: böyle.
1: Arttı mı bunlar?
5: Yani arttı birbirine şu şekilde hani eskiden bir şey isteseydim kızardı vermezdi 3-4 gün boyunca bırakırdı. Hep uzatırdı. Bu sefer istediğim anda tamam olur, olur bir tanem, olur aşkım, alırsın, al git al kendine.
1: Allah Allah.
5: Demeye başladı ama ben hemen şüphelendim. Bir iki bir şey vardı, telefondan onları indirdim, oradan baktım, sonra gördüm. Açık açık yapmaya başladı yani söyledi dedi, biliyorsun ben 30 yıla aşkındır dedi. Kendimi gözümü onunla açtım. Devam edeceğim yani. İstesen de istemesen de, kabul etsen de etmesen de bu yani.
4: 30 yıldır ben gözümü o eski sevgilimle açtım. 30 yıldır onu mu seviyordun? Yok, beni seviyordun, aşkım diyordun.
5: İşte o yani, diyor sen gönlümde, yüreğimde, kalbimde başkasın ama onu da unutamıyorum.
4: Bak. Hayırdır inşallah.
1: Şimdi şöyle bir şey. 30 yıl önce hanımefendiyle gözünü açmış beyefendi.
4: Tamam.
1: Sonrasında ayrılmışlar. Sonrasında da gülü çiçeği bir tanecik eşinle evlenmiş. Fakat kendi muhtemel kaç yaşında eşiniz?
5: 40.
4: Tam, gençmiş de daha
1: bak,
4: çok.
1: 40 yaş.
4: Çok küçük evlenmişsiniz.
1: Eyvah yaşı. Çünkü 20, 23 yıllık evli dedi. Şimdi ne yapıyor? Bir anda kendini o eski 23 seneki önceki, 30 yıl önceki, hani gözünü ilk açtığı önceki enerjisini bulmak için aslında yara bandı yapıyor eski sevgilisine. Halbuki o kadınla şu an gerçekte birlikte olsa, ay sizi mumla arar. 23 yıl beraber yaşadığı kadını mumla arar. Muhtemelen şu an kendini bir yokluyor. Acaba o enerjiyi, o eskiye beni bulacak mıyım diye.
4: O cazip geliyor yani.
1: O cazip geliyor. Oradan bakmak lazım. Ama bunu sizin yanınızda yapması çok çirkin.
4: Niye ayrılmışlar? Yani zoraki bir ayrılık mıymış? Evlilikten mi dönmüşler?
5: Hayır, kız onu istememiş. Zaten nişanlılarmış. Nişanı çevirmiş, başka birine gitmiş evlenmek için. İşte
4: aldatmış yani kız onu. Nişanı bırakıp başkasına gitmiş.
5: Evet.
4: Tamam
5: evet,
4: o aldatmış kadını niye şimdi kabul ediyor?
1: Kazanmaya çalışıyor tekrardan. İşte o, biraz önce bahsettim ya, o 30 yıl önceki meselesini çözmeye çalışıyor şu an. Şu an 30 yıl önceki o kaybettiğini kazanarak kendine özgüvenini getirmeye çalışıyor.
4: Kadın boşanmış mı? O evlen

0: evlendiği
1: Yok,
0: kişiden.
1: hayır. Evliler
2: Bir de bu
0: evli bir kadınla bunları konuşmak falan, o da bir çirkin. Yani o, yani sizi gösterdiğiniz toleransı hanımefendinin eşi gösterebilir mi sizce?
1: Yani benim sadece ne biliyor musun? Canım yanıyor.
0: Tabii ki yanar.
2: Yanmaz mı? Bir de sizin yüzünüze karşı pişkin pişkin bunu söylemesi, bari inkar et be. Yani insan böyle, sizin askerlik arkadaşım mı, siz eşisiniz ya, onu aşkım canım dediği kadına nasıl diyor, ben biliyorsun 30 yıldır benim ilk gözümü açtığım kişiydi. Bu sizin canınızı yakar tabii.
0: Tabii ki yakar.
2: Nasıl oldu şimdi, durumunuz nasıl sizin?
1: Yani ben de kendimi çözemiyorum.
2: Haklısınız.
1: İşte ben de kendimi çözemiyorum. Evlatlarım, en çok da kızlarım.
0: Çocukların
1: Oh.
0: yanında da yapıyor mu hanımefendi?
1: Yok yok, haberi yok.
0: Hayır,
1: Çocukların
0: çocukların
1: haberi yok.
0: yanında konuşmuyor değil mi?
1: Hayır, sadece benim yanımda.
0: Tamam, şimdi çocukların yanında konuşmayacak kadar imtina gösteriyor.
1: Evet.
0: Ama sizin yanınızda neden göstermiyor? Şimdi bunun iki sebebi olabilir. Hadi gel buradan bakalım.
2: Neden?
0: Bir, canını yakmak için, ki yapıyor. Yani şimdi daha evvel onu biri için terk etmiş ya öbür kadın. Onu kazanırken canı yanmış ya, canı yakmayı tercih ediyor bak.
2: Allah Allah. Aynısını yani eşine uyguluyor şu anda.
0: Evet, ve sonra başka bir ihtimalde sizi kıskandırmaya çalışıyor olabilir.
2: Böyle,
0: Çünkü
2: bu şekilde.
0: tabii bazı, sizi tenzih ediyorum ama bazı kadınlar böyle biri çıktığı zaman daha çok sarılır eşine. Onu mu istiyor
2: Sahiplensin diye.
0: acaba? Şimdi bu gözlemlemenize bağlı. Bir yıldır diyorsunuz. Bir yıldır bu tahammül edilemez bir şey. Buna bir son vermek lazım. Diyeceksin ki madem çocukların yanında bunu yapmıyorsun, ki teşekkür ederim, iyi ki yapmıyorsun. Çünkü çocukların psikolojisini bozacak bir şey.
2: Yo, eksikti zaten.
0: Ama benim yanımda da yapma çünkü ben bunu kaldıramıyorum. Bak, talep etti mi hanımefendi acaba? Hani bak, çünkü gidecek yerim yok, kimsesizim diye başladı ya telefonu konuşmasına. Onu da beyefendi biliyorsa, o yüzden bunu rahat rahat yapıyor. Siz kimsesiz değilsiniz. Herkesin bu dünyada Allah'ı var. Tamam.
2: Siz ne istiyorsunuz şu an? Mesela bir çıkmazdayım diyorsunuz. Yani boşanmayı da düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Nasıl
2: Çocuklar var.
0: boşanmasın?
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Boşanamam zaten, çocuklarım var. Bile
2: Evet.
1: bile kızlarımı ateşe atamam ben. Çünkü bir eşten ziyade bir anneyim ben.
0: Tabii ki bir
2: Evet.
0: defa ne olur gözünü seveyim. Ay, o kadar nefes alamıyor ki şu an. Böyle yüreği sıkılıyor. İlk önce şöyle burundan bir nefes alalım lütfen. İlk önce bir kendini rahatlat. Seni çok iyi anlayan kişiler dinliyor şu an. Sana hak da veriyoruz. Ama bu durumdan çıkman için ilk önce kendini bu kadar yıpratmaman lazım.
2: Değmez değmez, inanın
0: Hem
2: bana,
0: değmez hem
2: yani
0: de kişiselleştirme bu
2: bu
0: kadar.
2: şekilde, bu böyle bir size acı veren bir erkek eşiniz de olsa, 24 yılınızı da ona verseniz, size bu şekilde pişkin bir şekilde ben artık öbür kadınlayım ya da onunla
0: Ay, o
2: yazışıyorum
0: evli kadın.
2: demesi, böyle bir insana tek bir damla gözyaşı bile dökmeyin, size yazık vallahi. Biliyorum üzülüyorsunuz ve bunun hiçbir zaman da yara bandı hiçbir şey olmayacak, bunu unutamazsınız da, ama bu şekilde ya evliliğinizi yürütecekseniz de onun da saygı göstermesi gerekiyor. Sınır çizecek. Böyle olmaz ki,
0: Yüz
2: yüz
0: göz
2: göz
0: olunmaz. Bu
2: olmuş
0: konuda
2: yani.
0: olunmaz bu şekilde. Yani kesinlikle söyleyin. Sizin yanınızda yapmasın. Ve buna bir son verdiğin. Eğer görüşmek istiyorsan bana hissettirme. Ama evli bir kadın olduğunu unutma. Onun kocası duyduğunda ne yaparsın onu bir düşün de.
2: Çok yazık. Evet. Vallahi kolaylıklar diliyorum. Bazen hayat böyle bir çıkmaz gibi görünse de önce kendinizi korumanız gerekiyor.
0: Evet.
2: Duygularınızı koruyun. Üzülmeyin. Önemli olan o, üzülmeyin. Biliyorum ne kadar söylesem yine
0: Üzülmeyin
2: üzüleceksiniz.
0: demek değil de biz
2: Ama
0: anlıyoruz sizi.
2: tabii ki de çok üzülecek bir şey. Kahrolur insan eşinin de
0: Evet.
2: onu bunu yapması. Ama ona değmez. Hiç kimseye değmez. Bunu öncelikle düşünün ve
0: Nefes
2: kendinizi
0: alamıyor
2: psikolojik olarak
0: kadıncağız.
2: rahatlatmaya çalışın. İnşallah bir yolunu bulacaksınızdır. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Alo.
2: Alo, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın, günaydın,
2: Ah,
1: sabah
2: ay.
1: şekerleri.
2: Ay, bu ne güzel bir şekerlik.
1: Vallahi
2: Şeker
1: öyle, güne
2: olansızsınız.
1: sizlerle başlıyoruz artık. Hem sağlıktan, hem astrolojiden, hem
0: Oh.
1: böyle güzel dertleşmelerden Allah kolaylık versin öncelikle.
2: Sağ
1: Sağ
2: olun, ne güzel bir enerjiniz var. Siz de bize
1: Çok
2: neşe verdiniz.
1: teşekkür
2: Vallahi.
1: ederim. Şimdi ben sizle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben 20 yıllık evliyim, ikinci evliliğim. Bir kızımız var 17 yaşında.
0: Allah bağışlasın.
1: Fakat amin cümlemizin. 4 yıl öncesine kadar kayınvalidem beni kabullenemiyordu. Şöyle ki eşimi

diğer eşimden benim ayıttırdığımı falan kendince beni tanımadan düz bakışın açısıyla beni yargıladı. Sonra çocuğumuz oldu. Benim çocuğum 3 yaşındayken biz kayınvalidemle yüz yüze geldik. Ondan sonra böyle ufak ufak görüşmeler oldu. İster istemez böyle aile içerisine karıştım ama ne kadar karışsam da bir uzaklık oldu yani. Ne onlar çok beni benimseyebildi ne ben onları çok benimseyebildim. Derken böyle biz götürdük. Oğlu bir şey yapsa hep ben yaptım.

0: yıldan sonra, hatta annemin cenazesinde bile bir el gibi geldi kayınvaliden bana. Gitti geri falan böyle. Ben o süreci de çok yalnız atlattım. Evet. Sonrasında gülüm ne oldu ben bilmiyorum. Yıldırım mı çarptı ne oldu? Bana bir düşkünlük. İşte kışlık hazırlıyor, gel beraber yapalım. Gel pazarı markete beraber gidelim. Sürekli şimdi olayımız nasıl oldu biliyor musunuz? Beni kabul etmeyen bu aile. Her gün arıyor ki hadi gelin bir okey oynayalım.
1: Allah Allah.
0: Hadi gel. Evet.
1: Ne oldu acaba?
0: İnanın ben de bilmiyorum. Şimdi eğer ki ben o hafta içerisinde birkaç kere gitmediysem hemen görümcemle birlikte bir plan yapıyorlar. Hadi filan yerde kahvaltıya geçiyoruz.
1: Ay ne buyurun. Güzel. Maşallah.
0: çocukları okula, ama şöyle bir şey var gülüm. Ben 20 yıllık evliyim. Ben kendim de bir kayınvalideyim. Benim bir evli kızım var haricen diğer eşimden olan. Ben kendim de kayınvalideyim ama ben bugüne bugün daha kayınvalidemin, kayınpederimin arkasında veyahut da önünde ne ayak üstüne atmışlığım vardır, ne kaşının altında gözüm var demişimdir. Beni ne kadar kızdıracak haller yapsalar dahi her zaman sessiz kaldım. Ve her zaman bunu oradan çıktıktan ya da onlar benden çıktıktan sonra eşimle paylaştım. Ben bunları hak etmedim. Niçin böyle yapılıyor?
1: Hani dediniz ya, evliliğin başında beni ilk eşinden ayıran kadın gibi gördü. Yani siz tanıştığınızda eşinizle evli miydi?
0: Şöyle, o da beni kandırdı. Evliymiş ama bana boşanma aşamasındayım dedi. Hatta benim dedi 3 yaşında çocuğum var dedi. Senin telefonun çalınca dedi bak bana getiriyor baba dedi. Meğerse ama şu bu bak eşimin de burada tuhaflığı var. Şu anda konu fazla da konuşamıyorum. Yani kadın o sırada hamileymiş. Öyle dava da yokmuş ortada. Ama ben bunu ne zaman öğrendim biliyor musunuz?
1: Ne zaman?
0: Ben kendi ondan olma çocuğuma 7 aylık hamileyken öğrendim.
2: Yani hanımefendi hamileken siz de mi hamileydiniz?
0: Evet, ben de hamile kalmıştım. Evet.
1: Allah, siz doğurdunuz mu çocuğu?
2: Doğurmuş.
0: Evet, şu anda benim kızım hemşirelik okuyor. Staj görüyor. Evliyiz. O süreçte de zaten boşandı. Ama şöyle bir şey var. Beni tanıdıktan sonra mahkeme açmış. Benim haberim yok bunlardan.
1: Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Yani bu adam eve gidiyor, evli, barklı. Siz bunlara hiçbir şekilde ruhunuz duymuyor mu?
0: Hayır, eve gitmiyor. Sürekli benim yanımda.
1: Allah Allah. Peki nasıl oldu?
0: Şöyleymiş. Diğer kişi evde durmuyormuş. Annem yarın bir gün yaşlı ölür. Ben lebal altında kalamam diye kendisi evde durmadığı için bir şekilde adamı dışarıya atmış yani.
1: Peki o kadın yani ilk eşi çocuğu doğurdu mu? 3 aylık hamileymiş ya.
0: Evet.
1: Onun da çocuğu şimdi büyüdü.
0: Hayır, 3 aylık hamile değilmiş. Ben o zaman bunu duyduğum zaman onun çocuğu yeni doğmuş.
2: Lohusaymış.
0: Evet.
1: Yani bir şekilde çocuk oluyorsa bir şekilde eve gidip geliyor bu adam değil mi?
0: Gidip şöyle çalıştığı saatler arasında gitmiş. Ben bunu hiç hissetmedim. Ta ki kayınvaliden beni aradı.
2: O yüzden kayınvalide devreye girmiş.
1: Evet. Sizi aradı. Evet, ne dedi?
0: Beni aradı. Dedi ki bak dedi, sen de kadınsın dedi. Bu da kadın dedi. Bak dedi benim gelinim dedi Loğusa dedi. Koca evde yok. Nasıl yani dedim. Kaçıncı çocuk bu dedim. İlk çocuk dedi. Dedim 3 yaşında bir çocuk vardı.
2: Ama yok, siz dedi, ciddi bir anlamda kandırılmışsınız ya. Evet, bu bir senaryo.
0: Evet, ciddi anlamda kandırıldım. Ben kendi çocuğumdan vazgeçmek istedim. O saatte ben çok geç kalmıştım bunu sonlandırmaya o dönemler.
2: Ay Allah korusun olmadı. Zaten.
0: Evet, ama şimdi güzel bir evliliğim var mı? Evet, çok mutlu bir evliliğim var. 4 yıldır kayınvalidemler de çok iyiyim. Ben bu anlamda programınıza katılmak istedim. Yani birazcık karşılıklı duygu alışverişi ve saygı olduğu zaman da sanırsam düzelmeyecek diye bir şey yok diye düşünüyorum ben.
1: Şunu merak ediyorum, bir kadın olarak sonuçta siz de kandırılmışsınız ve bu çok büyük bir kandırmaca.
0: Evet.
1: 20 yıldır çok güzel bir evliliğiniz olabilir ama o ilk dönemlerde size söylediği o yalan, evli olması, çocuğunun olması, karısının loğusa olması, nasıl güvenebildiniz, evlendiniz?
2: Hamileymiş artık.
0: Şöyle, mesela bana dediği konu şu oldu. Ben hiçbir zamanda dedi, bir evlilik dedi, yıkılmak için yapılmaz. Ama şöyle bir şey var dedi, evde olmayan birini beklemek dedi benim görevim değil dedi. Ben dedi bir yemek yapılıp da dedi 4 gün 5 gün yemek zorunda değildim dedi.
1: Bu şekilde zaten açıklamasını yaptı.
0: Bir de şöyle bir şey var. Aile de bunu tasdikliyor. Nişanlılık dönemi

0: de zaten benim eşim ayrılmak istemiş ama ailelerin baskısıyla evlenilmiş.
1: O çocuktan mahsuzcuktan olmuş o zaman.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Onu da hani onunla sorup da irdelemek de istemiyorum. Kendimi de biraz aşağıya çekmek istemiyorum anlamda. Bence hamile kaldığı için bir evlilik oldu diye düşünüyorum ben.
2: He. Yani siz güvenebildiniz mi bu 20 yıl içerisinde? Ya
0: evet,
2: acaba aynı hatayı bana da yapar mı?
0: Olmadı.
3: O senaryolar yazılır
2: evet,
3: mı?
2: Senaryolar. Hayır. Çünkü büyük de yalan söylemiş ya hani.
0: Evet. Potansiyel. Ama bana şu ana kadar inanın en ufacık bir yalanı olmadı. Evinden işine, işinden evine
3: maşallah.
0: Dışarıya mı çıkmak istiyor? Benle beraber çıkıyor. Ya da aile ortamlarıyla beraber görüşüyoruz. Ailece ya evimizde ya dışarıda. Hani şu ana kadar beni aldatabileceği hani beyin olarak biri olsa olmadı. Evet ben sonrasında sizin dediğinizi anlıyorum. Acaba
1: size de yapar mı dedik ama.
0: Evet acabalara düştüm. Telefonlarını o zaman cahilce o zaman daha bir gençtik tabii. Kurcalama ihtiyacı hissettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım kendi kafamca ama yok ben hissetmedim. Yaptıysa da Allah'la kendi arasında ama ben hissetmedim gülüm.
2: Evet. O kadınla hiç iletişime geçtiniz mi? Mesela o da çok
0: evet.
2: üzülmüştür. Yani muhtemelen eşinin böyle bir aldatmasıyla karşı karşıya kalıyor. Çocuklarıyla ortada.
3: Hele bir lohusa kadının zamanı.
2: Evet.
0: Evet görüştük. Şöyle görüştük. Eşim çocuğunu görmek istiyor. Göstermiyor. Hala göstermiyor. Eşime sadece hani benden ayrılırsa çocuğunu görebilir ihtimallerini sunuyor. Çocuğunu görme hakkı var ama eşim oraya polisi gidip de çocuğunu falan almak da istemiyor. Çocuğun psikolojisinden dolayı. Mesela eşim şu anda çocuğuna mahkum. Mahrum bir şekilde yaşıyor.
1: Hiç görmedi mi hanımefendi çocuğunu?
0: Gördü. 3 kere gördü.
3: O çocuğun hayatı boyunca.
2: O şekilde bir cezalandırma yöntemi evet. seçmiş
0: evet,
2: kadın.
0: Evet cezalandırma. Ha ben olmazsam tamam. Ama ben varım diyerekten çocukla cezalandırıyor. Eşim de şimdiki duygularını sanırsam benden olan çocukla gidermeye çalışıyor ama yeri geliyor bazen böyle canına tak ettiği oluyor. Ben hissediyorum bunu. Hani baba sonuçta o da bir evlat.
1: Ay çok zor bir ilişki türü.
0: Evet. Evet.
2: Kayınvalideden neden nereye geldi? Evet. Kayınvalide şu an aranız 4 yıldır ne oldu kafasına saksı düştü herhalde.
1: Hayır
2: ne düzeldi.
1: Hayır. Şimdi kayınvalide şunu anladı. Şimdi aslında gerçekten bazen yanlış kişilerle evlilik yapabiliriz. Ve yanlış kişilerle evlilik yaptığımızı evlendikten sonra da anlayabiliriz. Ama lohusa bir kadını bu şekilde bırakmak hadi o geçmişte kaldı. Şimdi onu zaten hani tartışmıyoruz farklı bir konuda. Ama beyefendi şöyle bir şey yapmış. Demiş ki bu benim lohusa eşimle alakam hiç yok. Karakterimiz farklı, huyumuz farklı. Nişanlıyken de ben ayrılmak istedim. Olmadı, evlendik. Bu da oldu ama... o kadıncağızın gerçekten kötü bir kaderi olmuş yani. O çocuğa ben üzüldüm şu an. Babasız büyüyor bir de.
2: Evet.
1: Ama hanımefendi diyor ki benimle gerçekten ilgisi yok. Hı-hı. Yok mu? Olabilir yani haberi de olmayabilir gerçekten. Ve benimle ilgisi olmayan bir şeyi kayınvalidem ne kadar bizi ayırdı diye düşünse de oğlunun yani bir de senaryosunu duyunca artık 3 yaşında çocuk var telefonumu bile o getiriyor falan. Böyle bir hayal kurmuş beyefendi. Onu gerçekleştirmiş. Oğlunun ne kadar sizinle mutlu olduğunu görünce
2: kabullenmiş artık.
1: Kabullenmiş.
2: 20 sene sonra da olsa bu en sonunda kabullenmiş
1: evet.
2: ve aranız iyiymiş. Kutlu olsun kayınvalidenizle inşallah güzel bir mutlu bir huzurlu ömrünüz olur.
1: Evet.
2: Onu diyelim. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
4: Merhabalar aslanım, İş Hanım.
2: Merhabalar, nasılsınız?
4: İyiyiz, teşekkür ederim. Sen nasılsınız?
2: Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Ben uzun zamandır izleyicinizim. Danışma senin bir konu vardı. Kesatini topladı. Kadınlar arıyordu. Biraz çekiniyordum ararken de.
2: Yok çekinmeyin. Beyler de arıyor bizi gayet sıklıkla. Evet.
4: Ben 3 yıllık bir ilişki içerisindeyim. 6 aydır nişanlıyım. Nişanlım. Ben 31 yaşındayım. Nişanlım 27 yaşında. İş aramak istemiyor. Biz beraber yaşıyoruz. Ben çalışıyorum. Geldiğimde herhangi bir hani yemek yapma isteği yok, temizlik yok, hani dışarıdan da yemek söylüyoruz sürekli. Ben biraz ileriye dönük bunu hoş bulmuyorum. Kendisine de söylüyorum ama arayı bulamadık bir türlü. Kendisi de pek taviz vermek istemiyor. Hani ben de sizler iki güçlü kadın, iki çalışan kadın, ben sizden bir tavsiye alsa ilişkimiz içinde güzel olur diye düşündüm ama.
1: Vallahi biz evde yemek de yapıyoruz.
2: Hem çalışıp hem yemek de yapalım.
1: Temizlik de yapıyoruz. Şimdi bu
2: çalışmıyor
1: aslında,
2: değil mi?
1: Çalışmıyor dedi bir
2: evde,
1: de.
2: Evde evet.
1: Aslında bu bir ne deniyor? Fragman. Evlilik fragmanınız şu an yaşadığın. Net.
2: 6 aydır birliktesiniz. Yani aynı evi paylaşıyorsunuz. Nişan yani da olmuş.
4: Nişanlıyız zaten. 6 aydır nişanlıyız. Nişanı

0: yaptığımızdan beri beraberiz. Yani mesela işte Japonya tatil planları falan yapıyor. İşte sürekli YouTube'dan biz videolar açıyoruz. Ama şey yok. Hemen dışarıdan yemek söyleniyor. Hmm. Ondan sonra işte pizza kutusu açılıyor. YouTube'dan biz Japonya tatilleri bakıyoruz. Hani tabii güzel yapalım edelim ama tek başına da bunların yükü ağır. Çalışmak da istemiyor. Bilmiyorum, biraz hani kötü bir kelime olacak ama kullanıldığımı hissediyorum biraz.
1: Ha, maddi olarak da size bir yük gibi mi geliyor nişanlınız? Hiçbir şey yapmıyor.
0: Yok, çalışmak istemiyorum ben diyor. Ben bu şekilde mutluyum diyor.
1: Peki, bir mesleği de var değil mi? Mesleği
0: ben de bilmiyorum. Efendim, kendisi mühendis.
1: Ha, çok güzel. Güzel bir şey var, evet.
0: Evet ama çalışmak istemiyorum diyor. Yani benim vatan bilmiyorum. Ben ne istese alıyorum. İşte
2: tamam,
0: güzel
2: o istemeyebilir de. Hani biz sonuçta mesela ben evlenmeden önce nişanlı çiftlere bir test yapıyorum.
1: Evet, nasıl bir test?
2: Bu testin en önemli kısmı evin ekonomisini nasıl idare edecekleri hakkında bir test. Yani testin içinde o bölüm de var. Hı-hı. Siz evin ekonomisini nasıl... Şimdi ben hayal kurar, Japonya'ya da gider. Oraya da... Bence zaten gidin, çok güzel bir şey. Yani. Gezin, harika. Ama beraber bir bütçeniz olur. Mutfak masrafı ayrılır, kira giderleri, eviniz kendiniz mi bilemem. İşte diğer giderler ayrılır. Sağlık giderleri bir şekilde bir kenara ayrılır. Hı hı. Ondan sonra kalan kısımda seyahat edilir. Böyle bir planlama yaptınız mı siz nişanlınızla?
0: Ya planlar hep şey üzerine, nişanla beraber geldiğinizde şu restoranda yiyelim, bu restoranda yiyelim. Hı. Yani bu şekilde ciddi planlar şekillendiremiyorum maalesef. Ay, o da benim
1: ilişkide yaşadığım
0: acılardan biri.
1: Değil mi? 3 yıldır birlikte, 3 yıldır aynı evi mi paylaşıyorsunuz?
0: 3 yıldır birlikteyiz. Nişandan sonra taşındık. Hani ben çağırdım kendi evime.
2: Ailesi de okey dedi.
0: Ailesi de okey dedi, evet.
1: Şimdi ya bakın, zaten nişanda geri dönüş sürecinde eve, beyefendi şimdi şu an böyle bir düşünüyorsunuz değil mi? Acaba evlilik olur mu diye bir şüpheye kapıldınız.
2: Evlilikte ne olur diyor. Evet. İşte fragman sana.
1: Ön izleme.
2: Bu olur. Sen çalışırsın. O eve her dakika dışarıdan yemek de söylenmez. Hem sağlıklı bir şey de değil yani. Evet. Gerçekten devamlı dışarıdan yemek yersiniz. Ben sana söyleyeyim ne olur. Çalışırsın, eve yorgun argın gelirsin. O devamlı hayal kurar, dreamer. Şuraya gidelim, bunu yapalım, bunu alalım. Müthiş bir motivasyon kaynağı olur sana. Sen çalışırsın, o yer.
1: Daha önce çalışıyor muydu hiç nişanlınız?
0: Yok, hiç çalışmadı. Üniversiteyi falan da geç bitirdi. Benim umudum şeydi. Üniversiteyi bitirecek, hemen işe başlayacak.
1: Evet.
0: Ama sonrasında bitirdi, çalışmak istemediğini söyledi. Belki hata da biraz bende. Ben ne istese yaptım. Orada belki duygular kazandırdım kendisi.
2: Sen ne istese yapıyorsan o da senin için yapacak. Yani mesela bakın, çalışmamış hayatı boyunca çalışmayabilirdi. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. Bak, bütçemizi beraber koruyalım. Sen de çalışırsan gelirimiz daha artar ve daha çok gezebiliriz diyebilirsin.
1: Bir de kendisi için çalışmalı. Şimdi ben çok çalışmayı seven bir insan. Eşim de keza öyle. Yani çalışmak insanın bir hayatında İşleyen çok önemli bir amaç tutmaz. Oluyor. Kendin için. Çünkü evde otur ne yapacaksın? Bir gün. Zaman sonra sıkılırsın. Hmm. Ya en son örgü örüp sat mesela, o da bir iş. Ama sürekli evde oturması genç yaşta hem de harika bir mühendislik mesleği elinde. Neden çalışmak istemiyor? Mesela kimisi de diyor ki ben evlendikten sonra ev hanımı olacağım. İşi gücü bırakıyor. Hmm.
2: Şimdi bak, nişanlık Neden? Dönemi, bunların hepsi konuşulması gerekiyor güzel kardeşim. Konuşmazsan sorun olur. Konuşursan çözüm olur. Güzel güzel konuş ama. De ki yani bütçemizi görüyorsun. Daha fazla kazanalım. Sen de çalış. Hem boşu boşuna belki de hemen çocuk yapmak istiyorlar evlenince. O yüzden kızcağız çalışmıyor da olabilir.
1: İstiyor mu çocuk?
0: Çocuk istiyor, evet. Ama şimdi... Hayat müşterek, biliyorsunuz masraflar çok oluyor. Ben biraz çalışsın, bir tecrübe kazansın isterdim.
1: Söyleyin, deyin ki sen de lütfen bir işe gir, öyle istiyorum ben. Çalış sen de kendin için. Yani illa kazandığın parayı getir, şu kadar harcayalım değil ama kendin için. Kendine saygı için insan çalışmayı istemeli. Evet.
2: Şimdi nişanlılık evresi aslında bir staj dönemi gibi. Hı hı. Bir de beraber aynı evde yaşayan bir nişanlı çift bunlar ki normalde çok değil, olmaz Türkiye'de bu. O yüzden şu an her şey konuşup rayına oturtmalısınız. Yoksa evlilikte çözülür de hiçbir şeye bakmayın. Çözülmez. Aslında
1: evli gibi.
2: Evlenince daha da farklı olur.
1: Daha da farklı oluyor tabii ki. Bilmiyorum, bu seçim doğru mu yanlış mı? İyi düşünmek lazım. Ben hep şunu savunuyorum. Evlenmeden önce aynı eve bence girilmemeli. Çünkü evlilikten sonra o şeyin kıymeti
2: yani
1: daha bir başka oluyor.
2: Yani şartlar tabii ne gerektiriyor olabilir ama... Ben de her zaman şöyle bir şeyin taraftarıyım. çözülmesi için konuşulması gerekiyor. Evet. Talep etmen gerekiyor. Talep et, çalışmanı istiyorum. Birazcık sen de çalış. Böylece evliliğimizin bir yıl plan yapın. Plan, evlilik planı. Bir yıl böyle devam edelim. Sonrasında çocuk yapma zamanınızı planlayın. Hı-hı. Öyle her şey rastgele olmasın. Bakın, hiçbir yelkenli gemiye eğer sen yön vermezsen hiçbir rüzgar yön veremez.
1: Evet. Hı-hı. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir çıkış yolu bulursunuz da nikah tarihini söylersiniz. Evet, evlendiğinizi
2: mutlu,
1: duyurursunuz. Bizi
2: mutlu,
1: yine arayın evlendikten sonra.
2: Olsun.
1: İnşallah. Bir sonraki telefon, bir yeni telefonumuz var. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Günaydınlar.
1: Günaydınlar.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Nasılsınız? Keyfiniz, saatiniz inşallah
3: iyi,
1: yerindedir.
3: Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Geçmişte bazı şeyleri, bazı evreleri atlattığımı paylaşmak istedim sizinle tecrübe olarak.
1: Ne güzel.
3: Yaşım 55. Çocuklarım var, torunlarım var.
2: Allah bağışlasın.
3: Geçmişteki işte yurt dışındaki evliliğimle ilgili yaşadım. Hmm. Hani psikolojik şiddet, ayrı bir ülke, ayrı bir dil, çocuklara iş yerine oraya adaptasyon sorunu, eşe adaptasyon. Hmm. Ama işte psikolojik şiddet ve aldatma çok zorlu bir süreçti. Lakin sonra dedim ki ne yapıyorum ben? Ya da ne yapmayı düşünüyorum? Ya da nasıl yaşamayı düşünüyorum? Benim seçimim, evet, evlilik seçimini ben yaptım ama bu hayatı yaşamayı, devam etmeyi seçecek miyim dedim. Hı hı. Toplandım, çocuklarımı da topladım, döndüm. Burada çalışmaya başladım, çocuklarımı okula devam ettirdim. Çok şükür hepsi meslek sahibi. Kendim şu an hayatımda bir eşim var. Çok mutluyuz. Oh. Yani bir şeyleri değiştirmek için önce kendimizin değişmesine inanıyorum.
2: Bravo.
1: Helal size.
2: Tebrik ediyorum. İşte hem başarı hikayesi bu, evet, ve bizi izleyenler öyle güzel bir feyiz oldunuz ki yıkıldıysam kalkarım
3: ederim
2: diyorsunuz. Kalkmak için de tek ihtiyacımız olan kendimize güvenimiz ve istekli olmamız, seçmemiz.
1: Ve neler yaşamışsınız.
2: Evet,
1: şiddet,
2: tebrik
1: psikolojik,
2: ediyorum.
1: Psikolojik, belki de bedensel şiddet yaşadınız. Yurt dışında yabancı mıydı eşiniz?
3: Yok.
1: Türktü.
3: Türktü, orada yaşıyorlardı. Hı-hı. Memlekete geldiklerinde işte görücü usulüyle yani
1: evlendiniz ama pişman oldunuz.
3: Seçtiğimde değildim. Yani, hı-hı, yeni bir yer görecektim, yurt dışına çıkacaktım, hayallerim vardı.
2: Tabii.
3: Yani bilmiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum tabii ki.
1: Evet.
3: Bir belli bir küçücük bir metre kare içerisinde 6-7 kişiyle birlikte yaşamak, aynı odayı başkalarıyla paylaşmak
2: çok zor. Çok
3: yani
2: zor.
3: Çok zor.
1: O kırılma anınızı çok merak ettim. Hani yeter artık, burada ben bir şey değiştirmeliyim dediğiniz o an neydi? Hiç unutmazsınız onu çünkü.
3: Yok, asla unutmam. Asla,
1: evet,
3: unutmam. Çocuklarıma evdekilerden hiddetlenen
2: kişiler oldu
3: diyelim. Evet, kişiler
2: şimdi
3: oldu.
2: Bazen insan kendine yapıldığı zaman görmüyor ama çocuğuna, evladına yapıldığı zaman panter oluyor. Ve diyor ki bu hayatı değiştirmem lazım. İşte her şey bir sebep, bir sonuç.
1: O anda mı karar verdiniz? Çocuklarınıza bir hiddet gördüğünüz anda mı yeter dediniz?
3: Evet, bu böyle gidemez dedim yani. Ben yaşıyorum, görmüyorum ama çocuklarıma karşı olunca dedim ki hayır dur bakayım. Bir kendine gel dedim. Hı hı. Hatta lavabodaydım. Sağımı solumu böyle bir hırpaladım gibi hissettim. Dedim ki kendine geliyorsun ve ayağa kalkıyorsun. Sen bu değilsin. Sen bu değilsin dedim, hı hı, ve kararımı orada verdim.
2: Ve kolay olmadı değil mi? Gelip buraya, Türkiye'ye yine bir ülke değiştirdiniz.
1: Çocukları
2: işe
1: aldınız.
2: İşe başladınız. Ya bunun kolay olmadığını ama şu anki sesinden nasıl bir huzur ve
1: özgüven.
2: Hani özgüven ve ne kadar başarma hissi. İşte bak, başarılabiliyor yani.
1: Kesinlikle. Bunu istediniz ve o an bir çizgi aşılmış ya. O bir karar anıdır. Buradan bizi izleyen tüm kadınlara...
2: Evet.
1: Ben bir çıkmazdayım. Ben buradan nasıl yapacağım? Çıkamıyorum diyorsanız hayatta her şeyin bir çıkış yolu var. Ama bunu istemeniz lazım. İşte bazıları diyor ya benim maddi gücüm yok.
2: Kimsem
1: yok. Ayrılamıyorum. Beni kimse kabul etmiyor. Hmm. Bakın belki bu hanımefendinin de kimsesi yoktu. Çocukları okuldan alıp yurt dışından Türkiye'ye taşınıp çok radikal bir karar. Ama hayatının kararını vermişsiniz gerçekten. Hayatınızın kararı bu olmuş ve sizi olumluya yönlendirmiş. Hatta ikinci bir evliliğinizde çok mutluyum diyorsunuz maşallah. Yani hayat sadece bu benim kaderim deyip de teslim olmakla olmuyor.
2: Pes etmemek gerekiyor.
1: Tekrardan kalkıp

0: her seferinde yineden yaşamaya çalışmak sizin elinizde. Çok güzel
1: Çok
0: bir
1: güzel.
0: Türk kadını örneğisiniz. Güçlü bir kadın örneğisiniz.
1: Tebrik ediyorum.
0: Başka ne diyebilirim ki? Harika bir örnek.
1: Gurur da duydum yani. Bunu bugün duymak çok hoşuma gitti. İyi ki bağlandınız. Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle. Yani feyiz oluyor böyle söyleşiler. Çünkü insan kendi yaşadığını biliyor. Ben neler çekiyorum? Kimler neler çekiyor?
1: Ya.
0: Ama her şeyin arkasından bir güç, Allah'ın verdiği o güçle tekrar ayağa kalkıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ve buradan tüm kendini mazlum hissedenleri de Allah'tan yardım diliyorum.
1: Amin.
0: O güç sizin
1: Çok
0: içinizde.
1: güzel söyledin Aslı,
0: Çok
1: hakikaten.
0: teşekkür
1: Amin.
0: ediyorum. Yeşim'cim, iyi ki geldin.
1: Ben de çok
0: Ağzına
1: teşekkür
0: yüreğine
1: ediyorum.
0: sağlık. Şifa oldun bize, tüm
1: Teşekkür ederim.
0: seyircilerimize. Yine görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, şimdi ise Doçent Doktor Ahmet İnanır'la birlikte olacağız. Eğer bel boyun fıtığınız varsa, diz kireçlenmeleriniz varsa ekran başına, çünkü önemli tedavi yöntemlerini size açıklayacak. Şimdi bizlerle buyurun.
2: Beliniz ağrıyorsa ne yapmalısınız? Bel fıtığında her zaman bel ağrısı mı olur? Her bel ağrısı fıtık mıdır? Fıtık tedavisinde en etkili yöntem hangisi? Fıtığı olanlar nelere dikkat etmeli? Ameliyatsız bel fıtığından kurtulmak mümkün mü? Dizdeki her ağrı menisküs ve kireçlenme midir? Kireçlenmenin belirtileri nelerdir? Diz kireçlenmelerinde ameliyat şart mıdır? Kireçlenme tedavilerinde uygulanan yanlış yöntemler nelerdir? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Ahmet İnanır canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
0: Çok sevgili fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Ahmet İnanır'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz.
3: Hoş
0: Ahmet
3: bulduk.
0: Bey, nasılsınız?
3: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir bel boyun fıtığıdır. Gidiyor. Almış başını gidiyor adeta. Hem gencinde hem yaşlısında. Yani benim fıtığım yok diyen rastlamadım diyebilirim. Bu kadar yaygın mı gerçekten bu fıtıklar?
3: Çok yaygın. Normal. Yani doktorlarda da çok var. Hakikaten. Yani masa başı çalışanlarda çok var. Özellikle telefonlar, cep telefonlarının çıkması ve sürekli bakıyorsunuz.
0: Evet.
3: Boyun hani normalde kafa 5 kilo kadar diyelim. Bu açı öne eğildikçe çok artıyor. 30 kilolara çıkıyor. Devamlı taşıyorsunuz. Yani ben geçen gün bir denedim. Şöyle telefona şöyle baktım. Yani kafanızın ağırlığını hissetmiyorsunuz.
0: Evet.
3: Ama şöyle bir koydum. Arkasına bir yastık koydum. Aman dedim, ne kadar rahatmış. Yani o kadar fark ediyor gerçekten.
0: Yani telefona mesela şu şekilde bakmamız, bakın şimdi gösteriyorum.
3: Tabii.
0: Bu ne yapıyor bel fıtığına böyle bakarsak?
3: Devamlı düzleşme yapıyor, sonra da fıtık oluşuyor işte.
0: İşte bu telefonlar da başa bela. Bel ağrıları bence gelecekte herhalde çok artacak.
3: Aynen.
0: Değil mi?
3: Normalde şöyle eğik olması gereken bir şey, şöyle bir eğim var. Siz öne baktıkça böyle eğiliyor. Bazı hastalarda hakikaten boyun böyle oluyor. Düzleşme bu. Ama şöyle öne angülasyon oluyor. Öne açılanma oluyor.
0: Sanki kambur duruş
3: tabii,
0: gibi duruyor.
3: Mutlak bir kireçlenme fıtık sebebi zaten.
0: Peki bel fıtığında mutlaka ağrı olur mu? Kişi fıtık olduğunu nasıl anlıyor?
3: Olmayabilir ağrı. Ama genelde en çok rastladığımız bulgu ağrı. Ağrı olabilir, uyuşma olabilir, karıncalanma olabilir, kuvvet kaybı olabilir. Hissizlik olabilir. Bunlar olabiliyor ama en sık olan şey ağrı.
0: Kuvvet kaybı nerede? Kollarda mı? Bacaklarda
3: şimdi
0: mı?
3: Şimdi boyun fıtığıysa elde olur, kolda olur. Şeyse belde ise ayakta olur, bacakta olur. Yani yürüme zorluğuna kadar götürebilir, düşük ayak yapabilir. Tabii.
0: Yani bacaklarda mesela işte karıncalanma, hissizlik. Böyle bir durumda acilen doktora mı gitmeli kişi yoksa?
3: Ya illa karıncalanma hissetmek gerekmez. Yani birisinin belinde bir ağrı varsa mutlaka bir nedeni var. İlla fıtık olması gerekmez. Sonra o katlana katlana büyük iş açıyor başımıza. Yılanın başını küçükken ezin derler ya büyüklerimiz.
0: Evet.
3: Onun gibi aslında hafif ağrımız olsa bile onun bir sebebi var. Mutlaka onu ağrı kesiciyle geçiştirmek yerine bir doktora göstermek lazım. Yani ne olduğuna bir baksın. Ona göre de bir tedavi yapsın. Sadece ağrı kesici, kas gevşetici olmasın bu iş.
0: Evet.
3: Altta yatan sebebi ortadan küçükken kaldırırsak bizde de oluyor. Bazen benim boynum ağrıyor, belim ağrıyor bazen. Oluyor. Yani yılda bir, 6 ayda bir veya bazen oluyor hakikaten.
0: Boynumuz tutuluyor, bir şey
3: onu
0: oluyor.
3: Onu biz işte o anda köreltiyoruz. Önlemini alıp tedavi ediyoruz ki iş büyümesin. İş
0: mesela,
3: büyüdükten sonra
0: tabii,
3: tedavisi daha zorlaşıyor.
0: Bu fıtıkta bölgesel bir ağrı mı? Mesela şöyle bastığınızda mesela şu nokta ağrıyor diyor bazıları. Siz o noktayı eliyle tarif edebilir. Yoksa genel bir yayılma mı oluyor ağrıda?
3: Noktasal ağrı olabilir. Ama hani noktasal

0: ağrı genelde fıtık ağrısı olmuyor.
1: Hı.
0: Orada bir lipom var. Episakral lipom deniyor ona. Kopman nodülü. O
1: Hı.
0: olabilir. Klinyal sendrom var. Lokal ağrı yapabilir. Sakroiliyak sendrom var. O yapabilir.
1: Hı.
0: Yani bu genel olarak fıtığın ağrısı orta hatta ise fıtık, yani kanalın orta hattına basıyorsa belde olur. Hastalar diyor ki işte hocam diyor bacağım ağrıyor ama belimde ağrı yok ki. Ama bu şunu gösteriyor. Yan kanalı daralttığını gösteriyor. Yani sinir de yandan çıkıp ayak ucuna kadar bacaktan aşağıya akıyor. Ayak ucuna kadar gidiyor. Yandan çıktığı için yana çıkan fıtık yan kanalı daraltır ve siyatik ağrısı yapar.
1: O
0: Belde hiç ağrı
1: evet, belde
0: olmayabilir.
1: yok ama bacağı
0: Aynen,
1: vuruyor bu
0: evet,
1: sefer.
0: aynen.
1: Yani bacak ağrısında da ani bacaklarım ağrıyor. Belden gelebilir. Bunu
0: Evet.
1: da iyi düşünmek lazım. Peki mesela fazla kilo ya da yanlış duruş bozukluğu bu fıtığı arttırır mı? Ne arttırır?
0: Fazla kilo büyük bir handikap. Hem dizler için hem bel için. Belde o çıkmalı. Yani patlamış türünden fıtık yapmıyor ama genişlemeli türden fıtık yapıyor. O da işte yan kanalı daraltıyor.
1: Genişliyor yanın enine
0: Tabii
1: doğru mu?
0: kanal iki tanedir bizim omuriliğimizde. Ana kanal bir de yan kanal. İşte bu kilolu ablalarımızın ve abilerimizinki kilo bası nedeniyle hamuru eziyor eziyor. Bu ne yapıyor? Yan kanalı da genişlediği için yan kanalı daraltıyor. Ana kanalda daraltması az oluyor maalesef.
1: Bu kanal daralması diyorsunuz ya, bazılarında da mesela kanal daralması varmış.
0: Evet.
1: Onu nasıl anlamalıyız?
0: Şimdi ana kanal darlığı genelde o kanal darlığından söz ettiğimizde ana kanal darlığını söz ediyoruz. Hasta yürürken 50-100 metre belki 500 metre yürüyünce bacakları uyuşmaya başlar. Oturur, biraz sakinleşir, geçer. Bir 500 metre, 300 metre daha yürümesine müsaade eder. Bu intervalli yürüme kısıtlanmasına dar kanal deniyor. Onun da sebebi kireçlenme olabilir, fıtık olabilir veyahut da orada bağın kalınlaşması olabilir.
1: Onun için de yine özel tabii ki tedaviler
0: Tedaviler gerekiyor. Tabii
1: uyguluyorsunuz.
0: çok ciddiyse ameliyat bile gerekiyor.
1: Oo, bak.
0: Tabii.
1: Ama tabii ki biz ameliyatı çok fazla ilk etapta hani ameliyat istemeyen, ameliyattan biraz
0: Tabii.
1: çekinen kişiler için çok
0: Tabii.
1: önemli tedavi yöntemleriniz var. Onları
0: Evet.
1: konuşacağız. Mesela bel ve boyun fıtığı olan her hastaya aynı tedavi uygulanır mı?
0: Hayır. Şimdi genel yapılan yanlış bu. Mesela diyelim ki bir doktor arkadaşımız radyo frekansı öğrenmiş veya lazer yapmayı. Radyo frekansı yapan zaten lazer yapmayı bilir. Kanülle giriyorsunuz. Veya ozon yapmayı öğrenmiş. Sadece onunla gitmek büyük hata. Çünkü bu tür tedavilerin bir de ileriki yıllarda dejeneratif disk hastalığı geliştirme riski var.
1: Nedir o?
0: Ne yapıyorsunuz? Şimdi siz diskin içine şöyle diski şöyle düşünelim. Diskin içine giriyorsunuz. Şöyle karıştırıyorsunuz. Bir iğne sokuyorsunuz oraya.
1: Bu omuriliğin
0: Hem
1: orası değil mi?
0: tabii aynen lastik kıvamında olan lastik ve şambel benzetmesi yaparız hep. Lastiğin siz çiviyle deliyor gibi aslında bir iğneyle deliyorsunuz. Oradan basınç çok yüksek olduğu için oradan bile fıtık gelişebiliyor. Tabii bir de anülüsün içinde yani o lastiğin içinde şambel kıvamını karşılık gelen bir nükleus dediğimiz jel var. Onun içine bu jel değil oradaki kıkırdağımsı bir şey. Onun içine girip karıştırırken siz bir travma yapıyorsunuz. Bu travma orası bir de kanlanmalı bölge değil. İyileşmesi çok zor, çok zor. Hatta olmayacak kadar bir yer gibi. Siz orayı karıştırınca böyle hani oyunca daha ifade doğru. Oyunca ileride burası bozuk olduğu için su tutamaz hale geliyor. Buna bazı arkadaşlar buharlaşma diyor. Buharlaşma falan değil. Oradaki hyaluronik asit liflerini bozuyorsunuz siz. Ve su tutamaz hale geliyor
1: Yani
0: burası.
1: siz derken bir uzman bunu yapıyor değil
0: Aynen.
1: mi?
0: Tabii.
1: Ama aslında istemeden daha çok bozuyor
0: Yani
1: orayı.
0: biz evet tabii bir taraftan bozuyorsunuz da. Peki tamir mi daha güçlü bir şekil alacak? Bozduğumuz yer mi daha öne geçecek? İleriki yıllarda belli olacak o. O yüzden hani böyle her şeye radyo frekans yapmak hiç doğru değil. Hele gençlerde hiç tercih etmiyoruz inanın ki.
1: Gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?
0: Gençlerde yaptığımız şeyler şu. Tamir edici tedaviler. Yani başlangıçta en önemli şey orada bir kökücüye yardımı sunmak. Yani kasları, tendonları güçlendirmek, kapsülü güçlendirmek. Bunlar çok önemli.
1: Kök
0: Eklemi
1: hücre.
0: tabii
1: Nereden alıyorsunuz?
0: eksozom kullanıyoruz. Daha çok kemik iliği bölgesinden alıyoruz biz onu. Kemiğin o bölgesinde havuz var. Kök hücreli karışımı alıyoruz. Sonra kök hücreleri ayıklayıp eksozomlu halde oraya veriyoruz.
1: Kişinin kendi

0: omuriliğinden.
1: Kendisinin tabii.
0: Vücut onu kabul ediyor değil mi?
1: Çok zaten kendi dokusu.
0: Evet.
1: İyileştirici yönde güzel bir şey bu. Hmm. Ama diğer şey radyo frekans türü şeyler aslında bozucu da bir unsur. Yani lazer biraz daha masum kalabilir. Hmm. Ozon da öyle. Ozon liz istiyoruz bir. Radyo frekans liz istiyoruz. Nükleoplasti diye hani bir laf konuşulmuş. Hmm. Hani plastik güzel bir ifade gibi geliyor ama aslında bu travmatize ve dokuya zarar da verici bir şey. Hmm. Yani siz neyse pişiriyor gibisiniz
0: evet.
1: ve büzüşmesini sağlıyorsunuz dokunun. Fakat o doku orada eksiliyor. İçeride yaptığınız şey eksiliyor. Dengeyi de bozuyor bir açıdan. O hemen kıvamı su gibi böyle aynı düzeyde yaygınlaşıp tekrar proprioseptif duyuyu, dengeyi tam koruyamıyor.
0: Anladım. Şimdi evet. mesela diyelim ki bir kişi... Hı-hı. Hangi durumda bu tedavilere başvurmalı? Fıtığım var diyor ama fıtığın dereceleri de oluyor galiba.
1: Tabii.
0: İşte kaçıncı derece fıtıklığa kadar bunu şimdi, yapabiliyorsunuz bu tedavi yöntemlerini?
1: Bulging, protrüzyon daha küçük fıtıklardır. Extrude dediğimiz fıtık, çıkmış fıtık yani patlamış diye ifade ediyorlar. Hı-hı. Arkadaşlar aslında sliding bu. Kayma demek bu. Yani balinanın ağzından işte hamsinin kayması gibi öyle bir şey tekrar geri çekilebilir o.
0: Fıtık kaymış de, geri çekilebiliyor.
1: Evet. Bir de kopmuş fıtık var. En hızlı ortadan kaybolan fıtık kopmuş fıtık. Bir sonunda hiç acele etmiyoruz. Ve en kısa sürede o iyileşiyor. En hızlı iyileşme potansiyeli de dördüncü evre. Yani en ileri fıtık denilen şey.
0: Evet.
1: Ondan sonra iyileşme potansiyeli bu kaymış dediğimiz patlamış fıtık. O da çok hızlı iyileşiyor. Zor iyileşen şey birinci ve ikinci seviye fıtık. Bu da şişmanlarda daha çok veya oturanlarda daha çok gözüküyor maalesef.
0: Yani fıtık patlarsa, fıtık koparsa bunlar kolay iyileşiyor.
1: Bunlar daha hızlı iyileşiyor.
0: Daha hızlı
1: kesin.
0: iyileşiyor.
1: Evet, aynen.
0: Ama ne olursa iyileşmiyor fıtıkta.
1: Şimdi şu var, çok uzun süre kalırsa, kronikleşirse, kalsifiye, oraya kalsiyum çökerse, baktık hastada düşük ayak gelişti. Veya idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma gelişti. O zaman veya apış aracılığında hissizlik gelişti. Hmm. O zaman hiç beklemeden hemen acil ameliyat.
0: Acile.
1: O kadar. Hmm. Acil ameliyat hemen.
0: Oo.
1: Beklemeye gerek yok. Tedavi denemeye gerek yok orada. Kriterlerimiz kırmızı bayraklar deniyor.
0: Evet.
1: Bu şart. Hemen ameliyat şartı o tip hastalarda.
0: Orada bir hissizlik olduğu zaman dediğiniz ki bacak
1: ayak,
0: arasında
1: aynen,
0: düşük
1: tabii,
0: ayak
1: aynen.
0: hemen acil tabii, zaten
1: ameliyat.
0: Acile başvuracaksınız.
1: Acil ameliyat, evet.
0: Peki dediniz ki en çok çok fazla oturanlarda sıkıntı oluyor. Bu çok oturanlar mesela daha çok işte tır şoförleri, işte şoför koltuğunda
1: zaten,
0: da uzun saat masa başında çalışanlarda çok fıtık görüyoruz
1: evet,
0: değil mi?
1: Zaten fıtık bir tür şoför hastalığı da. Hı-hı. Aynı zamanda otobüs şoförleri.
0: Evet.
1: Bizler de öyleyiz. Mutlaka belin arkasına bir destek koymalı ve arada bir en azından böyle saatte bir inip bir dolaşmalı.
0: Hı-hı.
1: Çünkü devamlı oturma hamurun üstüne taş koyduğunuzda nasıl eziyor hamuru dışarı doğru taşırıyorsa aynı devamlı bir yük bu sefer diski de dışarı doğru yayvanlaştırıyor, genişletiyor.
0: Hmm.
1: Tabii.
0: Baskı yani, uyguluyoruz yani biz otururken disklere.
1: Aynen tabii.
0: Omuriliğe.
1: Evet evet aynen.
0: Mesela bir saat sonra mı ayağa kalkıp gezmeli?
1: Ya saatte bir, yarım saatte bir dolaşmak, bir lavaboya gidip veya bir dışarı çıkıp gelmek veya içeride dolaşmak. Uçakta bile olsa böyle 10 saatlik yolculuklar var. Orada bile bir koridorda yürüyüp gelmek, bir lavaboya gidip gelmek insana daha iyi bir potansiyel kazandırabilir.
0: Peki o zaman fıtık sorununda kişi geldi. Mesela MR'ına baktınız siz. Hı-hı. MR görüntülerini getiriyor tabii ki hastalarınız
1: evet.
0: size. İki kişi mesela diyelim ki aynı MR görüntüsü var. Aynı tedavi mi uygularsınız?
1: Hayır. Şimdi zaten fıtık olsa bile kişi de ağrının sebebi fıtık olmayabiliyor.
0: Hı-hı.
1: Siz onu ayırt etmek zorundasınız. Şimdi geçen bir hastamız geldi. Hasta MR'ında büyük fıtığı, çıkmış fıtığı var. Fakat hastaya bulunduğu yerde hani tam gerekli tedavi yapılamamış. Radyo frekans yapılmış, lazer yapılmış, nokta atışı kortizon yapılmış.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra hani çeşitli masajlar, manuel terapiler yapılmış ama hastanın fıtığı küçülmemiş. Öyle olunca da cerrah arkadaşlarımız ona ameliyat yapmışlar. Ameliyattan sonra fıtık tekrarlamış. Tabii normal MR olduğu için fıtık olarak görülmüş.
0: Hı hı.
1: Fıtık açılınca hastanın ameliyat için, ikinci ameliyat için yara yeri büyümesi, keloid diyoruz biz ona, skar dokusu, granülasyon dokusu büyümüş, yarada olabiliyor o. Fakat sinirin seviyesini çevresinde sarmış. Hem fıtık hem granülasyon. Ameliyatta ikisini beraber almış arkadaşlar.
0: Evet.
1: Fıtık üçüncü kez bir daha tekrarlamış. Granülasyon dokusu eskisinden daha büyümüş.

0: üçüncü ameliyat için istemişler. Fakat bize başvurdular. Telefonla görüştüler, geldiler. Hı-hı. Baktık ki hakikaten granülasyon dokusu büyük. Onun enzimatik lizisi lazım. Ameliyat yapsanız bile tekrarlıyor. Oraya giriyorsunuz, enzim veriyorsunuz. O dokunun erimesini sağlamaya çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: O kadar.
1: Yani ameliyatta çözüm olamamış, daha da kötüye gitmiş.
0: Daha da
1: tablo.
0: Kötüye gitmiş. Tekrar tekrar ameliyat, tekrar granülasyon dokusu, tekrar tekrar büyüyecek. Hmm. Bunu tecrübeli doktor arkadaşlar, cerrahlar ameliyat etmezler.
1: Evet.
0: Çünkü tekrar büyüyeceği öngörülür orada.
1: Hı-hı. Mesela şöyle bir sosyal medya sorumuz var. Sevgili Ayşe Hanım yazmış bize. Diyor ki bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldum. Ameliyat yerinde yara büyümesi oldu. Tekrar ameliyat ettiler. Yara büyümesi bu sefer daha da fazla oldu. Tekrar ameliyat edildim diyor. Tekrar ameliyat edelim diyorlar. Ne yapmalıyım? Ağrılarım ameliyat öncesine göre çok daha kötü durumdayım. Bu anlattığınız
0: tablo. Bakın, az önce anlattığımın benzeri işte.
1: Evet.
0: Aynen. Yani
1: burada
0: oluyor.
1: Olmuş.
0: Yani bazı hastaların başına bu geliyor, granülasyon dokusu maalesef, ve granülasyon dokusunun ameliyatla çözümü yok gibi bir şey. O kadar. Yani o hastaları tecrübeli cerrahlar ameliyat etmezler. Hı hı. Enzimatik lizis, yani eritme yöntemi daha makul.
1: Evet. Sizin bununla ilgili çok fazla zaten seçenek, tedavi seçenekleriniz var. Bel ve boyun fıtıkları için. Çünkü çok fazla yaygın ne yazık ki fıtıklarımızda.
0: Tabii.
1: Şimdi çok büyük bir yine yaygın sorun olan da diz kireçlenmesi. Gençlerde bile oluyor. Yani 40 yaşında diz kireçlenmesi başlangıcı diyorlar. Ben şaşırıyorum. Hiç böyle 60'a kadar yani beklemeye gerek yok gibi.
0: Tabii.
1: Diz kireçlenmesi nedir? Neden oluyor?
0: Şimdi bir, en büyük neden genetik. Hı-hı. Ailenizde varsa sizde de büyük oranda olacak demektir. Peki tek başına yapar mı? Hayır. Ne yapıyor? Yanında bir şey istiyor bu. Yani el ele vereceği bir neden istiyor. O da en büyük şey kilo.
1: Kilo.
0: Tabii. Özellikle hanımlarda kilo da genetikte varsa %99 kireçlenme olacaklar.
1: Oo.
0: Bu kadar net. Ağır iş yapmak, çok yol yürümek. Bunları söyleyeyim. Hele kilolu hastaların çok yol yürümesi kireçlenme yapıyor maalesef. Hı. Çok merdiven inip çıkmak. Bunlar da aynı şekilde benzer tablo.
1: Hı.
0: O yüzden ne yapacağız? Kilosuz olmak zorundayız. Yani kilosuz demeyelim buna. Üzerimizde fazladan yük taşımamak zorundayız. Taşırsak hem belimizde fıtık genişleyecek, hı hı, olacak, hem de diz kireçlenmesi veya menisküsün ezilmesini yaşayacağız maalesef.
1: O zaman önce kilo verilecek
0: kilo,
1: varsa.
0: Hani şöyle, önce kilo verip mi gelsin? Hayır. Önce tedavi olsun, hı, tedavi işlemleri yapılsın. Hı hı. Kiloyu da doktorun kontrolünde versinler. Gidişat budur. Yoksa hasta kiloyu vereyim öyle gelin derse, o gelinceye kadar 6 ay 1 yılda evre 3 olan dizi evre 4 yapıp geliyor.
1: Oo.
0: Maalesef tabii.
1: Peki mesela.
0: Korumayı almalıyız önce yani.
1: Evet. Hı-hı. Şimdi bazıları mesela merdiven çıkarken dizi ağrır. Bazıları da düz yolda girerken dizi ağrır. Bunun arasındaki fark ne oluyor?
0: Şimdi merdiven inerken olan ağrılar genelde menisküse yorulur.
1: Hı-hı.
0: Çıkarken olan şey diz kapağını falan zorladığı için daha çok kireçlenme tarzı. Ama bu net değil. Böyle bir öngörü var. Ama yol yürürken oluyorsa, hı hı, hastanın, yani evresi ilerlemiştir. Menisküs yırtığı biraz daha fazladır. Şunu da belirteyim. 40 yaşın üstünde menisküs yırtıkları pek dikilemiyor maalesef. Tutmuyor. Yani kırçıllanmış yırtıklar oluyor. Eskime yırtıkları.
1: Aa.
0: Sporcu yırtığı gibi düz yırtık olmadığı için sporcularda veya gençlerde 40 yaşın altında dikilmeli menisküs, hı hı, ama üzerine dikilip bırakılmamalı. Bir de kök hücre yapılmalı. Egzozom yapılabilir yine aynı şekilde. Matrix desteği genelde öneriyoruz. Kök hücre dize yapıldığında mutlaka işte bir egzozom da ekleyelim. Bir de scaffold anlamında, yani iskelet. Çünkü o kök hücreler toprakta bir yere yerleşecek. Yani siz tuğlayı bir iskelet üzerine kuruyorsunuz ya.
1: Evet.
0: O kök hücrelerinde yerleşmiş için scaffold mahiyetinde dediğimiz bir ekstraseller matrix koymak da yararlı. Bunlar TAP seviyeye, hmm, TAP en üst tedavi düzeyleri. Yoksa PRP de yapabilirsiniz sadece, ama bir etki elde edersiniz. Kök hücre yaparsınız, 3-5 etki elde edersiniz. Ama kök hücrenin yanında scaffold koyarsanız daha yüksek etki elde edersiniz. Hmm. Bu net yani.
1: Bu scaffold, evet, dediğiniz, matrix dediğiniz, bu tedavi yöntemleri.
0: Jeller. Evet,
1: jel koyuyorsunuz,
0: evet,
1: bir,
0: evet,
1: de. Mesela sürekli dizi ağrıyan insan da var. Mesela evde oturuyor, dizlerim ağrıyor oturduğu yerden. Burada da sıkıntı ne oluyor?
0: Ekstra bir de şimdi şu var. Sadece kireçlenme, menisküs değil bizim şeyimiz. Çapraz bağın yırtıkları, kısmi yırtıkları olabiliyor.
1: Hı hı.
0: Diğer türlü en çok gördüğümüz şeylerden birisi de dizde ödem.
1: Hı.
0: Veya beykir kisti dizin arkasında. Bunlar da otururken gerer, ağrı yapar. Hastanın dizini kırmasını bile engeller. Ama bir de kilitlenme var. İçinde parça kopar, içinde serbest dolaştığı için bir yere sıkışır. O da dizi oynatmasını engelleyebilir kişinin.
1: Mesela diyelim ki bir kişi erken evre böyle bir diz kireçlenmesine yakalandıysa en uygun tedavi yöntemi ne oluyor?
0: Şimdi evresine göre tedavi var. Yani evre 1 kireçlenme, evre 2
1: mesela
0: kireçlenme.
1: Şu an ekranda da görüyoruz. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Evet. Evre 4 en kötüsü mü?
0: En kötüsü. Yani şu ekranın sol altında, en altındaki en kötüsü.
1: Evet.
0: Şimdi biz ne yapacağız? Evre 1, 2, 3'e kadar kök hücreli tedavi yapabiliriz. Evre 4'te kök hücre kapanıyor. Eskiden yapıyorduk ama şimdi jeller çıktığı için daha imkanlar arttı. Jellere geçiyoruz otomatik. Hayır, kök hücre de yapabilirsiniz evre 4'te ama %5, %10 etki ancak elde edersiniz.
1: Yani biz evre 4'te ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşuyoruz şu an.
0: Tabii evre, hepsi bütün evrelerde tedavi var.
1: Evet.
0: Evre 1, 2'de tedavi, kök hücreli tedaviler çok başarılı. Evre 3'te evre 1, 2'ye göre biraz daha düşüyor. Evre 4'te kök hücreyi çok kullanmıyoruz biz artık. Yani PRP'yi hiç kullanmıyoruz. Evre 4'te PRP yapıp da hani ciddi başarı beklemek mümkün değil.
1: Peki diz kireçlenmesiyle ilgili yine detayları, tedavi yöntemlerini konuşacağız. Ama kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler yine buradayız. Bizden ayrılmayın. Diz kireçlenmesini bugün inşallah çözeceğiz.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuçiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
4: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
3: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Bu çorba aşmış.
7: Kırması süperşmiş. Kırması süperşmiş.
8: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bim'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine

0: gibi çok. Sadece durulardım. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
4: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan yeni et.

0: da meyveli, üstü de.
1: Etilif elif meyve var.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: üretilen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
6: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Hesap basit. Hesap basit.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Bazı şeyler böyledir modası. Hiç geçmez.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
14: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan.

0: Birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok. Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
9: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım. Sen de durula.
9: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Beğeneni çok. Trendyol Villa.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
2: Kaç kaç oldu?
1: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Oh, o kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
7: Fiber ve Vodafone farkını keşfedin.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Sevgili seyirciler, doçent doktor Ahmet İnanır'la birlikteyiz. Eğer sizin de dizleriniz ağrıyorsa, merdiven inip çıktığınızda veya yolda yürürken sıkıntı çekiyorsanız diz kireçlenmesi yaşayabilirsiniz. Peki bu diz kireçlenmesi için özellikle böyle jel tedavileri uygulanıyormuş hocam. Hı-hı. Bununla ilgili ne anlatırsınız tedavi yöntemleri olarak?
10: Şimdi bir en baştan şunu söyleyeyim. Mükemmel bir jel yok. Hı-hı. Akıllı bir jel yok. Akıllı bir plazma yok. Bunları bilsinler. Akıllı bir kök hücre denilen şey yok. Yani ben hedefe dizin içinde veririm. Bunu oraya yerleştirelim yok. Dizin içi o 3 odalı bir salon şey gibi, ev gibi. Ve oraya verdiğiniz şey basınçla siz yürüdükçe her tarafa kayabilir. Hmm. Bunu belirteyim bir kere.
9: Şu an jeli görüyoruz değil mi? Ortadaki aha, şu mavi jel mi oluyor?
10: Mavimsi
9: sizin?
10: Orada boya katılmış. Normalde şeffaf bir jel. Hmm. Siz burada evre 3 ve 4'te kullandığımız jeller var. Yani kitozan şu an için ve hidrojel, poliakrilamit hidrojel. Biyopolimerler de var ama onların ömürleri daha kısa. Biz burada en uzun...

0: uzun ömürlüyü tercih etmek ve kıvamı en yoğun olanı tercih etmek istiyoruz.
1: Jelin görevi ne oluyor?
0: Jel, bu şimdi birbirine yaklaşmış olan dizin aralığını veriyorsunuz şöyle. O kıkırdak gittiği için kemik kemiğe değiyor şöyle. Onun değmesini engellemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden de kıvamı, cıvıklığı çok düşük olan, cıvık olan bir şeyi tercih etmek istemiyoruz. Veya ömürlük çok kısa olan bir şeyi de tercih etmek istemiyoruz. Uzun ömürlü olsun ve cıvıklığı, kıvamı hamura benzesin. Yani daha böyle mukavemetli olsun ve ömrü de daha uzun olsun. Devamlı hastanın dizini delip vermeyelim diye.
1: Evet.
0: Hidrojel türünü evre 3'ün ileri safhalarında ve 4'te onu tercih ediyoruz. Ama daha basit dönemlerde kitozan, ekstraseller matriks de kitozan kadar iyi. Onları ikisinden birisinde daha iyi evrelerde tercih ediyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: İnşallah
0: ederim.
1: Diz kireçlenmesi olan seyircilerimiz bundan faydalanacaktır. Doçent Doktor Ahmet İnanır bizlerle birlikteydi. Yine görüşmek ümidiyle. Sevgili seyirciler, biz yarın yine buluşuyoruz. Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına, Nermin Nefes Mutfağı'na keyifli, sağlıklı, bol, bereketli bir gün diliyorum. Umarım ekran başında kahvelerinizi içerken, yine bugün ne pişirsem diye düşünürken derdinize ve sorularınıza cevap gelecek. Bugün birbirinden lezzetli tariflerle, en güzel görsellerle Beyaz TV ekranlarında yine masalarımız, sofralarımız şişek açacak. Bakalım mı bugün sizler için neler hazırlayacağız? Önce menümüzü izliyoruz, sonrasında dop dolu 1-2 saatle buradayız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Protein ağırlıklı ana yemeklerin yanına eşlik eden patatesin doyurucu yapısıyla brokolinin taze ve hafif lezzetini bir araya getiren, sofrayı tamamlayan lezzetli bir eşlikçi. Protein yancısı. Tavuk etinin sebzeler ve baharatlarla buluştuğu, mücverin yumuşak iç dokusunu tavuğun doyurucu lezzetiyle birleştiren farklı ve pratik bir lezzet. Tavuk mücver. Haşlanmış spagettinin özel bir şekilde bir araya getirilerek fırında pişirildiği, dışı hafifçe kızarırken içi yumuşacık kalan, klasik börek lezzetine farklı ve yaratıcı bir yorum katan nefis bir lezzet. Spagetti börek. Ispanağın taze ve topraksı aromasının terbiyenin ipeksi dokusuyla buluştuğu, hafif ekşi lezzetiyle içimi ferah, yumuşacık ve besleyici bir çorba. Terbiyeli ıspanak çorbası. Ekmeğin fırında kızaran çıtır dokusunun, balın doğal tatlılığı ve acının çarpıcı lezzetiyle buluştuğu, tatlı ve acı dengesiyle damakta farklı bir iz bırakan nefis bir atıştırmalık. Acılı ballı ekmek. Yumuşacık mayalı hamurun tatlı dolguyla buluşarak buharda pamuksu bir dokuya kavuştuğu, üzerine serpilen şeker veya sosla tamamlanan Orta Avrupa mutfağının sevilen tatlılarından biri. Germknödel tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim, 1 dakika, 1,5 dakika say bitiremedik. Bizim farkımız da efendim canlı yayında birbirinden lezzetli görselleri aslında en pratik haliyle sizlere getirebiliyor olmak. Dün mesela mutfakta sürdürülebilirlik projesinde yer aldık. Şunu söyleyeyim.

0: Diyorum ben dün de söyledim. 7 yıldır aralıksız ekranda canlı yayınlanan ve sürdürülebilir bir mutfak programı olarak yola devam etmekteyiz. Burada mesela sıfır atık bizim için çok iddialı ve çok önemli. Mevsiminde sebze ve meyve tüketimi, buna çok dikkat ediyoruz ve genelde gördüğünüz üzere tariflerde de mevsimindeki olan lezzetleri, yani çok geçmişe dönüp bir şey, yazın ki meyveyi kışın kullanmak istemiyoruz. Bu da çok önemli.
1: Genelde evet.
0: Aynen.
1: Dikkat ediyoruz
0: dünkü
1: ona.
0: Dünkü programda Yunus Emre Şefim de aynısını söyledi. Mesela bize zarardır dedi. Yazdan kalan sebze ve meyveyi kışın kullanmak. Mesela bu çok gerçekten, eskiden hatırlarsan portakala özlem vardı, mandalinaya özlem vardı. Şimdi ise yaz kış tüketiyoruz. Bu da sağlık problemlerini ciddi boyutta günümüze getiriyor.
1: Ama ancak şey değil mi Nermin, böyle işte konservelemişsek,
0: evet, işte
1: kendi
0: bu
1: buzluğumuza koymuşsak.
0: Yani biz izleyicimizle kış hazırlığı da yapıyoruz yani. O evet. Yüzden ne diyoruz? Aslında ekranda geçmişe saygı ve örf adet, yöresel lezzetler, atalarımızdan almış olduğumuz bütün o ilhamla bugün Nermin'in Enfes Mutfağı 7. yılında yine sizlerle birlikte. Teşekkür ediyoruz efendim bu güzellikler için.
1: Aslında şey biliyor musun, senin şimdi orada konuşmada anlattığın aslında bizim yaptığımızla söylediğimiz
0: birebir
1: hani şeydir uyumlu. Böyle orada anlatıyorsun, yok anlatmıyoruz biz gerçekte de böyleyiz.
0: Bir çok güvenilir marka da vardı ve gördüm. Şunu söylemek istiyorum açık ve net, hepsi bizim programı yakından izliyor ve yakından da takip ediyorlar.
1: Çok sağ
0: yani
1: olsunlar.
0: Marka sahipleriyle ve çok kıymetli iş adamlarıyla dün bir aradaydık, herkes bizim programdan haberdar yani.
1: Ama şeydi, ben gördüm, Türkiye'nin önde gelen markaları,
0: iş adamları oradaydı,
1: vardı
0: evet.
1: Güzel bir etkinlikti açıkçası.
0: Efendim güne yine sürdürülebilir bir tarifle başlıyoruz. Gerçekten söylüyorum, herkesin evinde olan malzemelerle. Şimdi tavuğumuzun pirzola kısmı her zaman daha makbuldür. Özellikle şimdi mücver demişler ama bu mücverden öte bir şey olacak. Çünkü mücverin malzemeleri yok içerisinde. Çok farklı bir sunumla, bir görselle bugün size harika lezzetli bir tavuk yapacağız. Ama o büftek gibi gözükecek.
1: Evet.
0: Nasıl mı olacak? İşte geliyor efendim. Bir adet yumurta, bir çay bardağı krema, 2 yemek kaşığı un, yarım paket kabartma tozu, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber ve kızartmak için sıvı yağ. Sıvı yağ da böyle çok bol bol değil. Azıcık koyacağız
1: evet,
0: efendim.
1: Evet, yüzdürmeden.
0: Biliyorsunuz her şeyi anlatıyorum. Evinize şöyle bir pratik aparat aldığınızda, bu bir kıyma makinesi, çiğ köfte makinesi, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben tavuğu özellikle kasaptan kıyma şeklinde olanı tercih etmiyorum. Ben bütün bir şekilde, aynen Serpil'cim bana onları ufaltsın, bütün bir şekilde alıp kendi kıymamı kendi mutfak standartlarımda hazırlamak istiyorum.
1: Gözü görüyor.
0: Gözüm
1: mis.
0: Görsün, yediğimi de bileyim. Çünkü benim çok kıymetli ailem için hazırladığım her şey burada sizlerin gözü önünde olduğu gibi evde de aynı yaşantımda devam ediyor. Yani dediğim gibi sürdürülebilir olmak, yani lafının arkasında olmak bizim programı gösteriyor size. 7 yıldır olduğu gibi. Efendim. Şimdi tavuklarımı koyuyorum. Burada tek tuşla Bismillahirrahmanirrahim deyip iri iri aslında kıymamın iri gözüyle
1: kesinlikle
0: yapacağım.
1: Tut onlar. Tut sana şeyin. Ben şimdi sana veriyorum.
0: Evet, şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bakın taze mis gibi. Gözünüzün önünde seçiyorum.

0: Şimdi nereye gitti o zaman? Güzel çekecek.
1: Ha evet.
0: Hasbinallah ve nimel.
1: Şimdi Nermin'im o tahtayı şey yapmadım hiç. Direkt gönderelim onu.
0: Şimdi burada yakından göstermek istediğim kısım kıymayı tam olarak bu şekilde istiyorum bu tarifte. Özellikle bu makinenin ince ve büyük boyutları var. Ah ah. İnce ve büyük boyutları var. O biz yuvarlak olarak biraz daha büyük boyutunu tercih evet. ettik. Çünkü burada kullanacağım şey çok farklı kısım.
1: Şey var aslında. Çok

0: parçalı yönelme. Hı-hı. Mesela iri dişlisi var, küçüğü var. Evet. Çok fonksiyonel. Sen gel, ben şimdi.
1: Şimdi efendim, burada kıymamı, tavuk pirzolamı kıyma haline getirdim. Yumuşacık bir tavuk pirzolası var. Ama burada birazcık kıvamını bulmam gerekiyor. Hı-hı. Şöyle elimle bir yoğuracağım.
0: Şimdi zaten böyle kaşıkla da dökebilelim onu rahat rahat. Mis gibi de.
1: Allah'a bak, sinirim tüpüme çıktı.
0: Gel şimdi.
1: Şöyle.
0: Bu arada Nermin, çocuklar yiyecekse bunu hiç maydanoz da koymayın. Biz koyuyoruz şu an çünkü şimdi bizim ekipte kimse seçmiyor.
1: Burada bakın çok hafif bir kaymağım var.
0: Kremamız.
1: Krema. Yani ama kaymak yani. Yoğunlaştırılmış güzel. Kremamız var. Ama önce unumu bir miktar eklemek istiyorum. Üzerine bir adet yumurtamı koyacağım. Farklı bir tarif haline getiriyorum. Burada bir miktar kabartma tozumuz mevcut. Hı hı. Onu ekliyorum. Tuzum ve karabiberimi ekliyorum. Şöyle.
0: Bitmemişti ki.
1: Şöyle.
0: Bitmedi ya.
1: Yoğuruyorum güzelce. Hı hı. Şöyle.
0: Yok yok.
1: Güzelce yoğurdum. Ve burada aslında bu esnada krema da devreye girecek. Kremayı devreye soktuğumda kıvamını güzelce denklemem için unu ekstradan koyacağım. Burada ben hep bir şey söylüyorum. Bu tarz bir ürününüz varsa her şeyi en taze bir şekilde bütünleyebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi sevmiyorum yani. Bana hazır bir tavuk kıyması gelsin istemem açıkçası.
0: Bir de Nermin, bu çok böyle ince kıyma çekseydin Nermin, bunu bu şey gibi olacak.
1: Bu istediğimiz
0: kuru
1: gibi olmaz.
0: Kuru köfte gibi.
1: Ben bunu şimdi böyle dilim tavuk gibi göstereceğim ekranda.
0: Böyle iri iri. Evet. Mısır taneli mücver gibi.
1: Aynen öyle. Mısır tanelerine de benzeyecek.
0: Böyle iri iri.
1: Evet.
0: Ama neden? Çok fonksiyonel bir cihazla yapıyorsun tabii Nermin Hanım.
1: Öyle serpiyorum. Biraz yağ koyar mısınız tavama?
0: Ya altını açtım, şu an seninle muhabbete daldım.
1: Ve ben şöyle elimden, evet, eldivenden kurtuluyorum. Ve geliyorum kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Stüdyomuzdaki en güzel tarifle başladık güne bugün. Benim aslında favori tariflerimden biri diyebilirim. Çünkü dikkat bu et. Lezzede çocuklarımız da hayır diyemeyecek.
0: Yanına böyle şimdi okuldan gelecekler ya yavrum, su, tava da serin. Yapın annesi bak, oradan bir tavada.
1: Şöyle bırakacağım.
0: Makarna olur.
1: Valla bunun yanında makarna çok güzel olur. Hı-hı. Bak şöyle bir kaşığın tersiyle açıyorum.
0: Sanki pirzola pişiriyor.
1: Pirzola pişiriyor gibi düşünün.
0: Vallahi tavuk pirzola
1: ama
0: gibi.
1: Birazdan görüntüsü çok farklı olacak. İçine isterseniz aslında nişasta da bunun çok hafif koyulabilir. Güzel de gözükür.
0: Bu arada Nermin şey değil mi? Mesela çocuklar mısır seviyorsa, atıyorum işte kapya biber seviyorsa. Bak bunlar da çok yakışır değil mi?
1: Aynen, bir de hiç fark ettiysen yormayacak şekillenme derdiniz yok. Elinizde oynama derdiniz yok bununla. Ay. Rahat rahat böyle kaşık yardımıyla, hı hı, sanki böyle pankek hazırlar gibi, kaşık dökmesi yapar gibi.
0: Burada bu çiçeğin temiz peçete.
1: Kaşığımın tersiyle eziyorum.
0: Hı. Ben gidip bir malzemeyi getireyim
1: olur
0: mi?
1: Ben yavaş yavaş diğerinden devam ederken sana burayı bırakırım. Şimdi burada önemli olan bu tavuklu bir tarif olduğu için kısık ateşte tavuğun iyice pişmesini sağlamamız gerekiyor. Bizim için önemli o.
0: Kesinlikle de pişecek zaten.
1: Çok hoşsunuz Serpil'im. Vallahi gözüme bir hitap ettiniz iki gündür. Allah saçınız mı desem, makyajınız mı desem. Bir değişiklik var sizde efendim. Ama kötü bir şey söylemiyorum.
0: Yok canım, sen ben
1: senin bana için kötü bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Söyleyenlerin karşısında dururum. Biliyorum. Yine söyletmem. Öyle bir dünya yok.
0: Aa, zaten bir tanesi şey demiş. Size çok ukala davranıyor Serpil Hanım demiş.
1: Fark ettin mi geçen?
0: Ben mi? Yok, ben sana yapıyormuşum.
1: Yok.
0: Dedim ki.
1: Ya keşke bilseler aramızdaki hukuku.
0: Siz dedi. Ama sonra şey dedi bana, ya kusura bakmayın. Şey dedi.
1: Biraz daha kızartacağım.
0: Dedim ki annemin doğurmadığı kız kardeşim diyorum ya.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Ben yapabilir miyim onu öyle bir şey?
1: İşte bana da onu diyorlar bazen. Nermin işte Serpil'e böyle daha. Hayır efendim ya, biz burada size gerçekten hani alt komşu üst komşu muhabbeti yapıyoruz. Yani çünkü neden diyecek olursanız biz samimiyetimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Sadece bugün için geçerli değil bu. Yedi
0: yıldır. Özel hayatımızda da böyleyiz. Her zaman birbirimizin
1: öyle.
0: Her hareketini okeylemiyoruz ki, onaylamıyoruz ki. O da bana söylüyor mesela. Serpil bunu yapma. Ben de ona söylüyorum. Nermin bunu giyme. gibi yani bir sürü şey işte.
1: Normal şeyler. Bizi anlayın efendim.
0: Ana kız şey yapıyor anacığım.
1: Vallahi ana kız doğru söylüyor. Burayı biraz daha pişirip Serpil'e bırakıyorum.
0: O bende. Sen bana bırak orayı tat.
1: Çünkü biraz daha altını sertleşmesi sana, lazım.
0: Sana şimdi, şunu vereyim mi? Bence çok güzel olur.
1: Neyi?
0: Sana şey de vereyim. Kapak da vereyim.
1: Olur.
0: Hı-hı. Aha kapak.
1: Olur.
0: Bu senin olsun.
1: Bunun iyice pişmesi için altını kıstım.
0: Aha o bende bende.
1: Bundan böyle güzel bayağı bereketli bir lezzet haline gelecek. Evet bakın şu an şu tarafı kızardı.
0: Tamam o bende. Arkana yaslan beni bekle
1: Nermin. Biraz daha kızarsın diğerleri.
0: Sen rahat ol ben sana test ettireceğim tatlım. Tamam.
1: Spagetti börek yapıyoruz. Şimdi spagettiyi önden haşlıyoruz. İyice ama böyle yapışmayacak kıvama gelene dek. Sonra soğuk bir suya tutuyorsunuz. Bu şekilde haşlanmış bir paket spagettiye ihtiyacımız var. 3 adet yumurta, tuz arası için ise efendim 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi, 1 su bardağı lor peyniri ve kızartmak için sıvı yağ ile buluşturacağım. Şimdi ben bunun içerisine yumurtasını, tuzunu ekliyorum.
0: Sadece ikiye bölüşeceğiz seninle. Yarısı senin, aynen, yarısı.
1: Alın ben onları.
0: Bıçak sanıp ben veremiyordum.
1: Vermedi. Ama dün Ayda Hanım da şey yaptı, bıçağı almadı. Sen o gibi. Almadım. O da dikkatimi çekti. Efendim şöyle... 3 adet yumurtamı direkt gördüğünüz üzere makarnamın, haşlamış olduğum makarnamın içerisine kırıyorum. Burada hedeflenen amacımız kızarmış bir börek tadında spagetti hazırlamak. O yüzden tuzumu da şöyle ekledikten sonra tabii ki önce bir ellerimi yıkıyorum yumurtayı kırdığım için.
0: Ben sana söyleyeyim Nermin bu menüyle bugün
1: hamur gidiyor. Nereye gidiyorsun anne?
0: Hasbin Allah beni vermek o ne?
1: Kenardan çıkmış birazdan göstereceğim. Hamur gidiyor. Yok yok dursun bir şey olmaz. Onu izleyicimin karşısında bir soldururum.
0: Yalan.
1: Dursun birazdan.
0: Hadi gidiyor başına.
1: Efendim. Ekranı yeni açan kıymetli izleyicilerimiz için tarifi bir özetleyeyim.
0: Nermin.
1: Tavuk pirzolamızı aldık. Kıyma makinemizin geniş bölümünden geçirdik. Sonrasında üzerine yumurtasını, ununu... tuzunu, baharatını ekledik. Maydanoz koyduk, kır karıştırdık.
0: Koyduk.
1: Aynen krema da ekledik en son aşamada. Bakın şöyle yapışkan bir hal aldı. Tavaya geldik. Aynı tavuk pirzola kızartır gibi. Aslında bu bir köfte gibi desek de köfte de değil. Çok farklı bir lezzet oldu. Bakın mısır patlağı gibi duruyor hakikaten. Onu aldık kızgın tavamızın içerisinde kaşık yardımıyla löp böyle koyup kaşığın arkasıyla ezerek efendim şekillendirdik. Ve şu an kızgın yağda Serpil'e bıraktım kızartıyor. Diğer taraftan geldik ikinci tarifimizle devam ediyoruz. Bu aslında öğleden sonra gelen çocuklara aparatif 5 saatlerinde böyle önden ikram edebileceğiniz bir lezzet. Onun içinde bir paket spagettiyi güzelce haşladık. Sonra soğuk suda güzelce harmanladık. İçine 3 adet yumurtayla yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuzunu ekledik. Ve bu 3 adet yumurtayla spagettiyi çok güzel bir şekilde iyice birbirine girecek şekilde karıştırıyorum. Zaten yumurtanın akıyla iyice akacak Serpil'im.
0: Bir şey söyleyeyim mi Nermin? Ben geri köşeye gelmek istiyorum. Mücvere. Bak tantunik kıyması gibi olduğu için.
1: Mücver demeyelim onu. Haksızlık yapma. Haksızlık şey, yapma ona.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bak makinamız bunu iri iri çektiği güzel için böyle şey durmuyor mu böyle?
1: İnce kıyma olmaz.
0: Taneli taneli.
1: Aynen. O yüzden bu tarz bir ürünle bunların böyle ayarları var. En geniş kıyma yapma aparatını tercih edeceksiniz ki orada onu istediğimiz görüntüyle şu tavada kızarmış haliyle sunabilelim. Nermin. Nar gibi de kızartıyoruz.
0: Nermin, nar,
1: burada
0: nar.
1: Tavamızın altını açıyorum.
0: Diyorsun
1: Serpil açmış sanmış ama açmamış.
0: Ha. Yok ilk katı rahat yerleştir diye şey yaptım biliyor musun
1: tamam
0: aslında?
1: Şöyle bir harmanladım. Buraya bir yağ sıkacağım.
0: Gönder hocam.
1: Yapışmaz ama yine de. Ben...
0: Ne olur ne olur.
1: Ama bu yapışmıyor buraya biraz bu yağ koyalım lütfen.
0: Hı hı. Ona şey olur şöyle, biliyor musun? Bu tavaya yapışmıyor zaten rahat
1: olun. Hiçbir şey yapışmıyor aynen öyle.
0: Allah'ım nasıl güzel oldu.
1: Tam yarısını alacak şekilde
0: bakar mısın?
1: Alıyorum çok güzel oldu. Tam yani ağzına şu an onu ben mı güvenli bir şekilde yerim yani.
0: Ağzına layık pişiriyorum.
1: Ağzıma gel, layık oldu. Yarısını burayla buluşturuyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ve zemine açıyorum. Kıymetli izleyenlerim. Şöyle bir yayıyorum. Ve bu arayı iyice şöyle derin bir taraf yapıyorum ki peynirim dışarıya çıkmasın diye. Şöyle bir lokma daha almak istiyorum buradan. Şu aralarını doldurayım. Peynir aşağıya geçmesin, tavaya erimesin ve kararmasın diye bu araları kapatarak doldurup böyle, hatta bakın dışarıya da böyle bir tart hamurunu açar gibi duvar, kenar duvarı hazırlıyorum. Aynen öyle.
0: Zaten şey yaparız yani onun altına, değil mi? Önce loru, sonra kaşar, sonra lor gibi.
1: Önce kaşarı koyayım bence. Lor tutsun ortada. Şöyle.
0: Ha, erir diye dedim.
1: Şimdi loru da yapıştıralım. Şöyle zaten iç içe girecek. Bakar mısınız ya? Çok güzel bir koku geliyor.
0: Hadi anne.
1: Biraz fazla gibi geldi. Hepsini koymasam.
0: Dolu dolu olsun dedim. Nasıl istersen. Sen bak oranın artık şey sende.
1: Böyle babaannemin eli gibi hissettim şu an. Onun da böyle elleri bembeyaz pamuktu. Kurban oldum.
0: Ay maşallah. Mekanı
1: cennet olsun.
0: Bu arada ben yani nazar değmesin maşallah 41 kere. Ben senin ellerini çok beğeniyorum.
1: Ben de senin ellerini çok
0: beğeniyorum. Yok, benimkisi gereksiz köfte.
1: Hayır ama bak yaşınıza göre iyi gözüküyor ellerimiz.
0: Hayır, o kadar 3.30'una mı geldi ellerim?
1: Ellerimiz.
0: Tabii 30 geçtim daha.
1: 3.30'da kaç var?
0: Çok var. Ona benim matematiğim yetmez.
1: Efendim üstüne şöyle kaşarımı bolca gezdiriyorum.
0: Hatta senin yaşından söz ediyor Nermin.
1: Altını bir yandan kısıyorum. Görüyor musunuz görüntüyü? Muazzam. İkinci katımı kapatıyorum. Aslında seriyorum. Şöyle. Güzelce seriyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Altındaki o peynirli harç börek ortasında kalmış bir harç olacak. Öyle
0: düşünün. Peki tabi omuz omuza çalışıyor olduk.
1: Evet. Bugün yine çünkü bayağı bir
0: evet, 6 tane
1: tariflerle geldik.
0: Konuş olabilir mi?
1: 6 tane tarif. Dün yayından çıktıktan sonra ikimiz de dedik ki neydi ya dedik yani. Bayağı bir yorulmuştuk gerçekten. Ama emek o en son mesela özellikle bakıyorum sosyal medyada son paylaştığımız masa videoları çok iyi izlenme alıyor ve çok iyi beğeni alıyor. Çünkü izleyici de güzel görmek olan istiyor. Şeyi görüyor ya. Vallahi. Gerçekten. Takdir ediyor izleyicimiz de.
0: Sağ olsun ya valla. Kaç senedir bize evlerinde misafir edip konuk
1: tek
0: ediyorlar.
1: Tek rakibimiz Müge Anlı. Olmasa şu an ben ciddi anlamda.
0: Bak sen istiyorsun diye vallahi çıtır çıtır kızartıyorum ha.
1: Allah razı olsun. Allah yemez. Razı olsun.
0: Hiç yemez sevmez.
1: İyi zaten pişmiş tavuğu, olması lazım.
0: Tavuğu zaten kızartırım. Ben de şey yapmam onu. Ama Nermin ayrı bir pişmiş seviyor.
1: Bakın şöyle. Bu güzel tavamın içine yerleştiriyorum hamurumu ve en çok sevdiğim yanı Serpil dediği gibi ne yaparsan yap bu yani yapışmayacağı için rahatım.
0: Yapışmıyor, çizilmiyor mis.
1: İki tarafı da tava böreği hazırlar gibi ters düz yapıp pişireceğiz. O yüzden şöyle bastırarak şekillendiriyorum. Bir kere daha şunu bırakayım.
0: Ne canım?
1: Bunları özlem kenara koyuyorum.
0: Altı kısık senin değil mi? Tamam.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerimiz hemen kısaca özetle. Tarifleri bence özetlemeliyim. Çünkü çok güzel gitti bu tarifler. Çünkü duyuyorum ekranı yeni açtık bir önceki işlemi biraz anlatır mısınız diyorsunuz. İlk etapta makinemin içerisinde tavuk pirzola almış olduğum tavuğu burada geniş kısımdan yani bu herkesin evinde var şu kısmı geniş olan kıyma aparatını takıp kıymalarımı böyle boru şeklinde aldım. Sonra içerisine bir miktar un, tuzunu, baharatını, karabiberini ekledim. Güzelce karıştırdım. Sonrasında kaymağım vardı, onu içerisine verdim. Aslında böyle yapışkan bir kıvam elde ettik. Sonra kızgın tavanın içerisine çok hafif yağ koyup kaşık, yani şu an Serpil'in yaptığı gibi kaşık dökmesi gibi düşünün. Parçaların boyutunu siz kendinize göre ayarlayın. İrili büyüklü. Zaten kaşığınızın tersiyle hafif de yağ değdirerek de çok rahat bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Bakın şu anki yaptığımız gibi saniyeler içerisinde böyle dolu dolu bir büftek görüntüsü oluyor. Hemen yan tarafta spagettiyi önden haşlamıştık. Güzelce 3 adet yumurta ve 1 fiske tuzla harmanladık. Tane tane olan makarnamın zeminine yağ sıktıktan sonra yarısını yerleştirdim. Orta kısmına biraz kaşar, lor peyniri, üstüne tekrar biraz kaşar koyup ne yaptım? Kalan makarnamla tava böreği hazırlar gibi kapatma yaptım. Kapattıktan sonra da altını kıstım. Çünkü altının nar gibi kıtır kıtır olmasını sağlayacağız. İnşallah. Güzelce kızartacağız. Ne oldu, niye inşallah?
0: Ne bileyim, unutuyoruz hep böyle.
1: Üstüne yakmamak için. Üstüne kalan yarısını da kapattıktan sonra kaşığımın tersiyle basınç uygulayarak böyle ne yaptım? Düz bir zemin oluşturdum ve kapattım. Burada kendince pişerken 3. tarife geçebiliriz.
0: Şimdi neydi 3. tarifimiz Nermin?
1: Acılı ballı bir ekmek yapacağım Serpil Hanım için. Bu acılı ballı ekmek görseli çok iddialı.
0: Çok
1: ponçik
0: ama.
1: Ben gülüyorum.
0: Ponçik ponçik.
1: İnanılmaz bir görsel, inanılmaz bir sunum olacak sizlerde. Tebessüm ettiren bir tarif. Yine ekranda ilk defa görebileceğiniz bir tarif. Bak, bunun altını çiziyorum. Ya boşa demiyorum, biliyor musunuz? Gerçekten bir yerde emek varsa her halükarda karşılığını görürsün. Ama o karşılığını da görmek için asla dünden ödün vermezsin. Her gün aynı enerjiyle, aynı özveriyle çıkarsın. Ben karşılığın görüldüğü her işi yapmayı severim. Ama bir yerde karşılık yoksa efendim, onu çok uzun vadede de sürdürmenin bir anlamı yok. Yani istemiyor izleyici anlamına gelir.
0: Onu bahsedik, acaba 3. tarif olarak geliyordu.
1: Öyle mi yapsak?
0: Bize doğru geliyordu. Ama kaç dakikamız var bilemedim. 10. Yetişir mi yetişmez.
1: Ben bunun şeklini onda...
0: Marmaratını. Ha.
1: O zaman bunu yoğurayım ben direkt. Acılı ballı bir ekmek yapıyoruz efendim. Hı. Bir su bardağı, sen oraya makineye getirebilirsin. Bir su bardağı sıvı yağ. 5-6 diş sarımsak. 5-6 adet kırmızı acı biber. Aman yarabbim. 3 adet yumurtamız. Bir su bardağı sütümüz. Demeyin bana makineye koyduk.
0: Yok. Yok Nermin.
1: Bir su bardağı mozzarella peynirimiz, yarım su bardağı parmesan rendemiz ve tuzumuz kıymetli izleyicilerimiz, alabildiği kadar un. Üzerine yanlış görmediniz, acılı ve bol sarımsaklı ekmeğimize bala batırıp sunum yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Günün aslında en favori, en fav tariflerden biri oldu bu. Hatta şunu şöyle yerleştireyim ister misin?
0: Yok, ben bunu yetiştiremediğim için almadım. Sana kap getireceğim. Bekle canım.
1: Ha, burada dursun o zaman.
0: Şunu döker misin, sana kap getireyim? Ben mi dökeyim?
1: Kap? Buraya?
0: Çıkmadı. Yok, ne? O değil canım. O değil.
1: Neye kap getireceksin?
0: Ekmeklerin kabı yok.
1: Ha, getir.
0: Hocam benim bir sesimi alsana.
1: Şöyle. Buraya alıyorum. Şöyle basıyorum. Takır tukur etmeyelim diye. Şuraya aldık. Şöyle basıyoruz. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Mücver görseliyle güzel güzel yumuşak yumuşak pişsin. Şöyle. Güzelce koyuyorum. Ben mutfakta lezzetleri açığa çıkaracak olan dokunuşların olduğunu düşünüyorum. Mesela acılı bir ekmeğe acı tatlı sostan yol çıkarak şöyle düşünebilirsiniz. Çok uyumlu olur yani. Gerçekten acı tatlı ve ekşi çok severim ben bir hamurun içerisinde. Şimdi burada benim özellikle çok güzel bir blenderım var. Hemen onun içerisinde kaliteli bir hamur yoğuracağım. Blender gerçekten burada benim işimi kolaylaştıracak Serpil Hanımcığım.
0: Fark ettim.
1: Hemen bak elimiz ayağımız oldu. Şurada böyle ne yapıyorum? Acı biberlerimi gelişi güzel sadece başlarını alarak doğruyorum. Birazcık acı olmasını istediğim için burada bu acı biberi kullanıyorum. Bakın bütün bir vaziyette şöyle rondomun içerisine atıyorum. Bu benim gerçekten kurtarıcı. Üzerine yanlış görmediniz sarımsakları ekliyorum. Üzerine bir su bardağı yağma ekliyorum. Üzerine 3 adet yumurtamı veriyorum efendim. Yumurtaları da kıralım şöyle.
0: Tak ne yapacağız? Benim çocuklarım çok acı sevmiyor.
1: Kullanmayabilirsiniz.
0: Ya da çok azaltabiliriz.
1: Biliyor musun acı çok fazla olmayacak gerçekten hani.
0: Yok ben biliyorum da.
1: Yoracak bir acımız olmayacak.
0: İzleyicilerimize geç diye.
1: İçine sütümü de ekliyorum. Peynirimi birazdan koyalım. Tuzumu ilave ettim. Peynirini biraz sonra ekleyeyim. Şöyle bir bakar mısınız? Hadi kendim, bismillah.
0: Kendim söylüyorum kendim yiyeyim.
1: Ben onları almıştım. Elimde ekleyeyim. Renge baksana. İşte budur efendim. O biraz daha durması lazım bence kenarları için.
0: Bir hareket etmedim ama.
1: Kaşar peynirini içine eklemeden önce unumu ekleyeceğim. Peynir birazcık diri kalsın istiyorum. Şöyle unum aslında bir kek hamuru gibi birazcık koyusu olacak. O yüzden 3, 4, 5, 6, 7 kaşık tepeleme un koydum. Birlikte bir kere daha rondomdan geçiriyorum. Kıvamını oluşturuyorum burada. Bunun içine koyacağım. Şöyle.
0: Spatula ister misin benim sana?
1: Evet şunu da bir karıştıracağım. Bir kaşık daha koyup.
0: Ay.
1: Teşekkür ederim.
0: Yok.
1: Ben dur. Buradan şunu alayım.
0: Dur dur. Elime bir değdi de. Geldim.
1: Şunu da.
0: Ha tamam o da olur.
1: Böyle bir karıştırayım. Akışkan ama çok şey değil.
0: Sulu değil diyorsun.
1: Sulu değil. Biraz yağ atabilme imkanımız var mı? Evet, bakın alttan harekete geçti.

Çok güzel oldu Serpinciğim. Renge bakar mısınız?

0: Çok güzel oldu.
1: Bu arada ben
0: kaşarımı şimdi koyacağım.
1: Nermin, arada bir bu tavanın duruş yönünü değiştiriyorum. Haberin olsun.
0: Olur hayatım. Şimdi bakın burayı yakından göstereyim. Şöyle bir hamur elde ettim. Güzelce çırptım.
1: Kaşarını vermeyecek miydin?
0: Gene. Şimdi
1: Ha.
0: vereceğim.
1: 30
0: Şey
1: saniyede bir
0: almaz.
1: gidiyordu.
0: Ama bana da şey oluyorum.
1: Şey çeksin. Nida sen al.
0: Nida gelir misin? Şöyle güzelce dökerken görülmesini istiyorum. Harika.
1: Güzel oldu, güzel oldu.
0: Şöyle.
1: Nermin, duvarlarını görmek
0: Bakar
1: ister.
0: mısınız? Şu kıvamı dökerken görmenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Çok başarılı.
1: Tamam. Neyse.
0: Şöyle bakın koyuyorum. Kıvamı görüyor musunuz? Serpil Hanımcığım. Nasıl yapsak bunu burada?

0: Buradan dökecek. Bunun daha büyük derinliği yoktu değil mi?
1: Derin kabım yok ama şöyle yapacağım. Gel. Önce bana bir kaşıkla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben onları
0: Ben
1: sana
0: onu sana incelterek koyacağım, tamam. Sen orada
1: hayatını
0: şekillendir.
1: kolaylaştırayım ki hareket ediyor. Ben kaşıkla çok daha rahat yaparım, biliyor musun?
0: Tamam.
1: Geldim. Bu arada tutma sebebim fişeklerimiz hareket ediyor diye, yanlış
0: Bizim
1: anlamayın.
0: biraz daha derin bu muffin kaplarınız varsa
1: Taşacak
0: kağıt,
1: dışarı zaten ben
0: onu
1: tersim.
0: kullanın.
1: Yani.
0: Ekrandan da görebilirsin Nida kıvamı.
1: Soru demesinler, Serpil Hanım'ın elinin ne işi var orada?
0: Hamur yapıyoruz ya. Tabii ki elimiz değecek. Allah aşkına Serpil'im
1: Tamam.
0: ya. Ne
1: Ya
0: olur.
1: ben söyleyeyim de Nermin, çora şey oluyorum çünkü. Bazen hiç takmıyorum, bazen takıyorum.
0: Yani elimizle yaptığımız şey
1: Tut
0: yani
1: tut.
0: yiyeceğiz. Doğrarken elimle atıyorum içerisine.
1: Evet, ben seninle aynı fikirdeyim.
0: Yani elim tertemiz. 50 kere yıkarım. Çok
1: Vallahi
0: titizimdir bu
1: tırnağınız yok, bir
0: mutfakta.
1: şeyiniz yok. Gel. Şunu bize çevireyim,
0: Döndürelim.
1: kolaylaştırayım ya. Boyun belimiz ağacak.
0: Kıvamının
1: Gel.
0: görüntüsü ortada zaten ekranda da görüyorsunuz. Bu güzelce böyle
1: Tamam.
0: kalıbından dışarıya pofidik pofidik taşıyacak.
1: Ya böyle taşıyacak şekil, şekilleri şey değil.
0: Bu muffin kaplarınızı bir tık derin kullanın. Daha
1: Gel.
0: rahat çıkacaktır.
1: Var mı? Ben bunları alacağım şimdi
0: Çok
1: peçeteyle.
0: rahat var. Onun için sıyırdım.
1: Dur. Gel buna da
0: Buna
1: Nermin.
0: da tam çıkacak.
1: Tamam.
0: Birazcık daha onu bu tarafa bana doğru getirirsen.
1: Şöyle değil mi? Yetişemedim. Kaşık ister misin? Aa, çok güzel koktu bu.
0: Ve bunun servisi üstüne peyniriyle balıyla fırına gidecek Serpilciğim.
1: Ay. Yok, bunu ağzıma soktum.
0: Soktun mu? Sen bir kaşarlarını koyup rekleme gitmeden önce fırına
1: Hemen
0: göndereceğiz.
1: geldim. Çünkü onun kenarlarını da alacağım da şey Nermin.
0: Sen kenarlarını al, ben de
1: Okey.
0: kaşarını koyayım. Şuradan başlayalım. Şimdi efendim parmesan peynirimiz var burada.
1: Azıcık azıcık üstlerine.
0: Üzerine böyle azıcık
1: Çok
0: kızarmasını
1: az.
0: sağlayacak. Çok fazla koymayın, yanmasın. Biliyorsun çok hızlı yanar. Sadece hamuru böyle kabarırken, üzerine kızartırken kullanmamız gereken bir peynir. Fırından çıktığında da bitmemiş oluyor sunumu. Çok şeker bir görselle sizlerle olacak. Bizler de efendim kısa bir mola istiyoruz. Sizler de çay kahvenizi alın. Biz sizler çay kahveyi içene kadar, ayarlayana kadar fırına gönderelim. Dönüşte 3 tane farklı tarifimizle devam ediyor olacağız. Ama o 3 farklı tarif bambaşka bir şey olacak.
1: Kesinlikle.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Büyük maç başlıyor.
5: O zaman yerim de yerim.
6: Migros yemek.

0: De Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le yerimde
1: yerim. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
5: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
6: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
5: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
7: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.

0: Çelik Hareketi.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
14: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Damla? Bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
19: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
1: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
3: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
4: Burası neresi?
3: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
4: Yum yum yumuşacık.
3: Familyadan saf su dokunuşu.
4: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
3: Tek dokunuşta farkı hissedin.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Senin. Yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat. Sadece
4: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
16: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
17: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
18: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artısı var.
19: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
20: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda
6: mutlu. Çok cimrisin Serpil.
21: Niye be?
6: Hani izleyicimin sürpriz hediyesi?
21: Tamam, onu vereceksin işte. Konuştuk onunla Ermin.
6: Hayır, ben bir gideyim Ahmet Bey'in dolabından bir şeyler alayım geleyim.
21: Gördün mü hatta?
6: Sen orada anlat, ben geliyorum. Ben burada
21: ne anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi biz bunu kullanacağız yayın öncesi. Buraya eriklerimi doğradım, şekerini ve limon suyunu verdim. Bunu böyle pişirip marmelat yapacağım. Sıcak sıcak yapıp hop hop kullanacağız. Hmm. Oh, fırındaki yandı, benim sunucu kayboldu. Bunu çevirsek mi aktüel? Ne var bu çevirin? Fırın. Fırın. Yandı. Yandı deyince geliyor.
22: Alo. Kurban olsunlar sana.
21: Gelsene. Ha yansa gel. Gelme git. İstemiyorum seni.
22: Dostluk olur. Ay.
21: Ay. Kaldın bana. Sunucuya gidemeyeceksin. Mecbur geleceğim. Bakar mısın? Güzelliğe bak. Hadi anne.
23: Ben yemekten daha ön planda
21: çıkıyorum. Ben sana reklam arasında soracağım. Nasıl anlatayım ki ben? Şu gördüğüm manzarayı görmeniz çok isterdim ama tabii göremezsiniz. Nermin aldı başını gitti. Gidiyordu. Gidiyor. Vallahi gidiyor, haberi yok.
6: Geldim. Gidiyor. İşte buradayım.
21: Oh. Böyle kapıp geliyor. Yemin ederim ya.
6: Ahmet Bey bir şey demiyor ya.
21: Nermin.
6: Bak Serpil. İzleyicime bir salata kurutucu.
21: Bu sadece salata değil. Böyle. Meyve de yıkayıp kurutursun.
6: İşte kurutsunlar. Ondan sonra bu Ahmet Bey'in en güzel kaplarından bir tanesi. Bunda da çok güzel keklerinizi yapıyorsunuz. Bu da son dönemde damga vurdu. Popüler Ahmet Bey'in mantık kabı. Üçünü bir izleyicime gönderiyorum. Böyle paket yapmak istedim. Babamın dükkanı gibi. Gönderiyorum. Sağlama mikrofona sesin giriyor. Ondan buranı nasıl ekledin? Ondan sonra efendim ben yapmanız burada gereken bizim fotoğrafımızı koydu şu an Nida'nın sayfaya. Onun altına gidin yorum yapın. Beyaz TV'ye yorum yapın. Veri veriyorum Serpil'e.
21: Nermin bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben yine çok amaçlı severim ya. Ben bunda meyveleri, üzümleri böyle küçük küçük kesiyorum. Evet. Atıyorum içine minik salkımla. Arası temizleniyor. Öyle mi? Bak arasındaki
6: böyle şakır şakır şakır.
21: Dönüyor bak. Tozu toprağa gidiyor. Bak şimdi bunda
6: bu
21: hanımlar.
6: Güzel fikir.
21: Bunu şu mantık kabında. Buna ben bazen yazın balkonda kahvaltılarımı da koyuyorum altına.
6: Bu güzel. Evet evet.
21: Hani sinek minek. Hiç sevmem. Buna da şimdi şey yapıyorlar Nermin. Biz de ne yapalım yayında. Ne yapıyorlar biliyor musun kuzum? Buna bir hamur mayalıyor. Mayalı bir hamurla hamuru açıyorlar böyle
6: şekil
21: kalın.
6: Şekil mi veriyorlar?
21: Altına üstüne susam koyup bunun üstüne koyuyorlar Nermin. Tamam. Bir geçiyorlar lokma oluyor susam.
6: Tamam bu da Ahmet Bey'de hediye bugünü.
21: Evet abimin hediyeleri.
6: Bugünün hediyesi efendim. İçimizden öyle bir geldi.
21: Ah baba.
6: Vallahi verdim mi verdim ben. Ben
21: karışmam. Gibi dağıtıyor.
6: Hatta bir kişiye az olur iki kişiye veriyorum. İki kişiye veriyorum yorum yapın. Bir tane video yükledim şimdi Nermin Öztürk sayfamdan gidiyorsunuz. Sabah waffle çektik ya canımız çekti burada. Waffle'ın altına yorum yapanlara vereceğim.
21: Ama bak söylüyor vallahi.
6: Hikayede de waffle. Ama Ahmet Bey'i takip edeceksiniz. Waffle veya TV'yi takip edeceksiniz. Waffle videomuza yorum yapsınlar.
21: Yok şey. Waffle yaptığımız cihazımızı Ahmet abimizi takip edelim.
6: Evet işte iki markamızı takip edecekler o kadar.
21: Güzel olur.
6: Başka bir şey istemiyorum. Koyduk videoyu ana sayfaya. Nasıl oldu sabahki waffle?
21: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Nermin'den o waffle'ın tarifini isteyin. Anlatamam size. Evet. Vallahi günahı
6: çok. Ölçüsü bu kadar mı iyi olur ya? Bu kadar mı güzel olur? Bak koyduk sayfaya izleyin kıvamı.
21: Göreceksiniz.
6: Tost makinesinin içinde yaptık.
21: Waffle makinesine gerek yok.
6: Allah seni inandırsın. Waffle makinesine gerek yok.
21: Hiç sevmem öyle. Bir cihazı bir iş için kullandığım
6: bir şey. Zibilyon tanemde cihaz. Neyse. Gelelim sadede.
21: İyi dedin.
6: Şimdi bu tatlı ne tatlısı biliyor musunuz? Söyle bakayım Serpil'ciğim.
21: Bu Almanya'nın
6: Almanya'nın tatlısını getirdim mutfağınıza. Ve bu Almanya'nın tatlısında çok lezzetli bir iç harcımız var. Bakın burada pişiyor. Onu reklam arasında koyduk. İnanamayacaksınız ama 1,5 su bardağı süt, 70 gram tereyağı, yarım çay bardağı şeker, 1 paket maya, 2 adet yumurta sarısı, tuz, aldığı kadar un. Erikli mermaleti hazırlıyoruz. 500 gram mürdüm eriği ve ancelik eriği. Yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı limon suyu. Yani mürdümle anceliği karıştırdık. Vanilya sosu yapacağız. Yanlış duymadınız. Fırından çıktıktan sonra üzeri için. 2 su bardağı süt, 4 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya. Üzeri için 2 yemek kaşığı haşhaş, 1 yemek kaşığı pudra şekeri. Tam kaç dakika var hocam? Hamuru yoğurmayacağım.
21: Nem bak şuradan fan üflüyor ya. Şuradan hava geliyor. Bak bak kokuya bak. Ay. Vallahi fırın fanı üflüyor.
6: Sen de eğil koku buradan geliyor. Hah, gel.
21: Otur. Otur.
6: Hep beraber oturun. İzleyicime buradan ayakkabının altı gözüküyor.
21: Hayır.
6: İzleyicime buradan yapıyor. Sen de çeker misin oradan Halil Hoca'yı da?
21: Nasıl
6: iyi misin? Oturduk bak.
21: Nasıl iyi misin?
6: Artık dizim ağrıyor da daha da kalkamam.
21: Göbeğiniz kalkacak.
6: Hepimiz kalıverdik. Ben bu ayakla kalkamıyorum. Bunlar göbekle kalkamayacak. Ne yapacağız bilmiyorum.
21: Ben kalkarım o kalkamaz Nermin. Şu kokuyu anlatsana insanlara. Boş ver sen aktüelini göbeği.
6: Bu kokuyu şöyle anlatabilirim size.
21: Yandı.
6: Bu efendim biliyorsunuz yine yabancı bir tarifti. Üzerine şimdi balla serseleyeceğiz. Acılı bir tarif. Dünya mutfağına ait bir tarif. Acılı bir ekmek yaptık sizlere. Aman ya Rabbim dedirtecek. Ekranı renklendirecek. Münasipse kalkalım artık.
21: Biz kalkalım o kalsın. Nermin kalk. Kup. Yaşasın. Ay seni uçuracak
6: yok,
21: şimdi.
6: Kaldırım.
21: Bunu uçur. Hadi gel. Üçümüz tut. Tut lan.
6: Dur dur. Kamera oynamadı.
21: Düşürürüz. Ay.
6: Ay.
21: Kendisi.
6: Gel göster. Hadi bakalım. Bu kadar bekledik fırın başında. Koca bir alkış. Vallahi. Yani efendim, bunun daha güzel anlatılamayacak bir görsel. Canlıyında
21: da yapmazsın böyle
6: yani
21: şeyler.
6: Yani yapmazsın gerçekten. Bu acılı ekmek.
21: Anlatıyorum
6: bu
21: ama.
6: Bu acılı lezzet. Bu güzellik. Fırını
21: benim
6: kapat gel.
21: Benim sunucu zor seviyor kardeş.
6: Şöyle geldim. Çok işlevsel bizim detay çeken kameramız. Aktüelimiz.
21: Bak bu biraz şimdi şey gibi düşünün. Sufle gibi. Soğudukça hafif küsebilir. Küserse hiç şey yapmayacak.
6: Serpil ben onu küstürecek hiçbir şey yapmadım.
21: Yalan.
6: Amanın amanın amanın amanın.
21: Ben sana deminden beri onu söylüyorum. Hep dolaşıyorsun.
6: Hamurum.
21: Aldı başını gitti.
6: Bak.
21: Burada. Bak vallahi yoruz tertemiz.
6: Tertemiz ha.
21: Bak yiyeceğiz tertemiz.
6: Bu da buradan böyle taşan hamurum.
21: Koptu.
6: Böyle bir görsel ile karşılıklıyız.
21: Ben reklamasına yapıştırdım ama.
6: Geri düştü diyorsun.
21: Bak bak bak bak Allah aşkına.
6: Allah'ım bak.
21: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Canlıyı görebiliyor musunuz nasıl yaşadığını?
21: Bak bak
6: bak,
21: bak saçaklandı.
6: Hamurun başarısı. Dur. Ben hep söylüyorum bir şeyi sevgiyle yaparsanız bu gerçekten zirveye ulaşır. Ve şu anki hamurun yani ben diyor ki yaşıyorum ya diyor. Ben bu hayatı gerçekten şu an yaşıyorum. Beni birazdan diyor, bizim midemizde yaşamaya başlayacak.
21: Beni diyor güzel doyurdun Nermin'im diyor.
6: Verdik. Verdik.
21: Bir şey söyleyeyim mi? Bakın tekrar söylüyorum siz sonra yayın sonrası yazıyorsunuz ya. Bu hamurun reçetesini lütfen rica ediyorum
6: kaydedin.
21: Çekin.
6: Vallahi kaydedin.
21: Bak çekin.
6: Ben saydım değil mi reçeteyi?
21: Saydın canım benim. Ben seni orada beklerken.
6: Şimdi hamurunu hiç yormayacağım. Kaç dakika var dediniz kıymetli reji?
21: Çok güzel bir reçete.
6: 3 tane tarifimiz var. O yüzden hamura hiç girmiyorum. Ama reçetemin güzelliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Hamurumu nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum.
21: Sakız mübarek.
6: Şimdi ılık oda ısısında... Birazcık aslında bu bebek banyosu diyoruz ya serçe parmağımızı soktuğumuzda ne yakacak ne soğuk kalacak o ayara getirdik. Şeker ve maya birazcık karışıp burada güzelce köpük köpük olana dek bekletilsin tamam mı? Sonrasında bu tereyağını koymuyoruz daha bak. Tuzunu koydum ve 2 adet yumurtasını yoğurduk mu böyle güzel tor top bir hamur oldu şöyle tamam mı? O yoğurduğumuz hamurun içerisine en son bu tereyağını koyuyoruz.
21: Vay.
6: Tereyağıyla da hamuru serpip güzelce yoğuruyoruz. En sonunda bitmiş
21: sakın,
6: hamuru.
21: Sakin sakin yedirdik.
6: Sakın sakın böyle döve döve çat çut çat çut böyle güzel bir hamur elde ettik. Bak.
21: Ama hamuru döveceksin. Dövdük. Gluteni aşağı çıksın.
6: Yani, aç. Dövmediğin bir de çat çut dedik. Ha. Adam gülmeye başladı.
21: Kedi enciği gibi böyle tutacaksın pat pat pat pat pat pat.
6: Sonra duracaksın. Bakın çat çut dövdükten sonra böyle bir şey oldu.
21: Bir de çat çut diyor ya.
6: Şöyle güzel bir hamur oldu bu. Tamam mı? Bu güzel hamuru bir harmanladım. Bak canlı yaşıyor şu an. Diyor ki ne olur diyor bana diyor nazik ol diyor şu an. Bak ben de nazik davranıyorum. Orada beklerken bir muhallebi yapıp şekillendirmeye geçeceğim.
21: Evet önce muhallebimizi koyalım.
6: Senin için önce muhallebiye gireceğim Serpil.
21: Allah aşkına lütfen.
6: Bunları da alabiliriz.
21: Böyle hemen geçme.
6: Geliyorum. O zaten başka bir şey oldu. O başka bir şey oldu.
21: Nermin'im şurada bu tarifin orijinalinde de
6: bu biliyor musun?
21: Sosyal medyada da çok popüler bir tarif.
6: Kış aylarında bu, Viyana'da da pişiyor çok fazla.
21: Zaten şey bir de Nermin bak bunu normalde erik marmaratıyla yapıyorlarmış ya. Aynısını bak tarife birebir sadık kaldım.
6: Ben başka bir şey söylemiyorum yani.
21: Bunu da gözünüzün önünde pişirdik bak.
6: Marmelat reçeliniz varsa onu kullanın.
21: Tabii varsa onu da kullanırsın.
6: Direkt kullanın.
21: Biz orijinale bağlı kaldık çünkü var değil.
6: Şimdi burada diyeceksiniz ki yumurta çok değil mi? Değil. Çünkü bu sarıları. Vanilyalı bir sos olacak. Sadece sarılarını kullanıyor olacağım.
21: Beyazlarını bana ver ki ben onu omlet yapıveririm hemen.
6: Şöyle bismillah deyip. Aklarını ayırıyorum. Sarıların
21: ben sana küçük
6: koyayım.
21: Bir joker kap vereyim Nermin. Sütle şekeri azıcık ılıklaştıralım.
6: Evet onu biraz ısıtmam lazım.
21: Patisseri tekniğiyle pişirelim olur mu?
6: Şöyle.
21: Geleyim ister misin yanına? Ya o şekerle sütü vereceksin bana.
6: Vanilyayı girelim.
21: Sonra Nermin'le buluşacağız.
6: 4 adet yumurta gözünüzü çok fazla korkutmasın.
21: Hiç.
6: Burada bir teknik yapıyoruz. Bu tekniğe uyarak ilerlerseniz zaten tam istediğimiz o kremayı elde etmiş olacağız. Bu da zaten hamur piştikten sonra üzerine gelecek. Pişerken değil.
21: Ay. Şimdi. Nermin'im şunu hemen sana
6: bunun ben... melemende kullanabilirsiniz. Kenara koyuyorum.
21: Sadece burada Nermin'in tenceresine gideceğim. Ama gitmeden şeker ve sütü ılıklaştırayım ki... Nefis bir...
6: Şunu bir ters düz çevirebilirsek.
21: Çevirebilir miyiz sence?
6: Çeviremez miyiz?
21: Şimdi. Bak Nermin'im hemen vereceğim.
6: Olmaz mı?
21: Hani hep söylüyorum ya sana bak. Bir bana bak. Bu kabımız yapışmıyor diye. Bakın yoğunlaşsın diye ciddi ciddi çektiriyorum.
6: Ahmet Hoca buradaydı ya sabah Aslı Hanım'da. Hı hı. Şimdi Melek Hanım yazmış. Çok seviyoruz kıymetli Ahmet Hoca'nın hemşiresi. Canım benim o kadar güzel bir mesaj atmış ki.
21: Dur,
6: burada.
21: Şey dur bekle bir dakika. Hadi canım benim hadi koş koş koş koş. Bak. Bekle.
6: Bak meleğime,
21: seni.
6: Bak ne güzel yazmış. Az önce bize de uğradılar Aslı Hanım'ın programından çıktıktan sonra. Biz de biliyorsunuz buradan Ahmet Hoca'ya tekrardan teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
21: Eline yüreğine
6: biz
21: sağlık.
6: Biz kök hücre yaptık. Kök hücre yaptığımızda ben dizimden yaptırdım. Benden sonra Serpil de beline yaptırdı. Hatta sabah da Aslı Hanım'ın programındaydı sağ olsun. Dediler ki iki dakika sizi ziyaret edelim. Uğradılar. Mutfağınız ne kadar huzur verici yazmış şu an. Melekçim öpüyorum seni. Çok Ahmet Hoca'ya da sevgiler selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bazı insanlar durduk yere hayatınıza karşınıza gelmez. Bizi Ayda Hanım tanıştırdı. İyi ki tanıştırdı. Biliyorsunuz ki sürekli su birikiyordu dizimde. Şu an elhamdülillah o problemim kalmadı.
21: Vallahi bitti.
6: Sabırla bitirdik o problemi. Çok güzel oldu yani. O yüzden teşekkürlerimi iletiyorum.
21: Bak görüyor musun? Şey çünkü biz buraya gerçekten izleyicilerimize tabii geçiyor ama buraya gerçekten kendi evimiz gibi temizliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yapıyoruz. O yüzden o huzur geçiyor
6: çok,
21: biliyor musun?
6: Çok. Dedi ne kadar huzur verici ya. O kadar güzel özetlemiş ki Melek Hanım.
21: Değil mi? Nermin'im.
6: Tavada neyin var ki yansın?
21: Marmelatı mı? Taşırık bak. Bak bir gram yapışmaz dök, dedim dök, mi
6: dök,
21: demedim
6: dök,
21: mi?
6: Dök dök dök.
21: Bak hiç sürme elini.
6: O benim şeyime girecek. Hamurumun şuraya içine girecek biliyor musunuz? Hamurda bir görsel elde edeceğiz bu mermeletle. Bayılacaksınız. Bence bu şey de iyi oldu.
21: Hangisi tatlım?
6: Şu.
21: Eridi mi diyorsun?
0: Birazcık şu.
21: Gözüm onda böyle oynattım onu sürekli. Şöyle şöyle şöyle. Böyle altın gibi olsun
6: getir,
21: istiyorum.
6: Getir Serpil Hanımcığım.
21: Şimdi gel sen burada buluşalım seninle. Gel.
6: Açalım altını.
21: Gel canım.
6: Kısık ateşte koyuyorum. Bakın yumurtalar içinde çok hızlı bir şekilde şeker ve sütle birleştiriyorum ki pişmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Gönder gönder Serpil Hanımcığım. İşte bu bu Almanya'nın meşhur tatlısının üstüne gelecek görsel. O kadar pratik ki bakın. Gerçekten sizi uğraştıracak bir tarif olmadığı için Serpil'e bırakıyorum.

0: nasıl çevireceğim?
1: Onu çevirmemiz lazım Serpil'im.
0: Ama işte onun için panik oldum. Şöyle yapsam kırar mıyım sence?
1: Getir bunun içine doğrultalım yağsı.
0: Dur gelme.
1: Gel orada yapalım, biz tehlikeye atmayalım.
0: Hayır o kadar da ağırlaştı ki 1 kilo. Senin tarafından.
1: Birazcık süzdürelim.
0: Bu arada bu peyniri falan eridiği için böyle.
1: Evet.
0: Sakın yanlış anlamayın.
1: Ay. Şimdi buradan tutup böyle çevirelim.
0: Dur. Bu tarafı çevireceğim.
1: Buraya gelip bence. Buradan tut gene.
0: Şimdi senden yardım isteyelim. Tava tek başıma çok ağır. Yani içi dolu ya.
1: Gel.
0: Hadi. Ay. Dur bekle.
1: İyi güzel yağını süzdürüvermişti cabruşum. Koy burada. Koy burada. Gönder.
0: Bak ama lütfen.
1: Bir elin nesi var?
0: Hani alkış?
1: Yok yok.
0: Sen gelirsin Emrah.
1: Büyülendi. Ekranda şu an büyülendiler.
0: Mikrofon da vermiyorum Emrah'a.
1: Büyülendiler ekranda.
0: Sen
1: gelirsin. Emrah'a mikrofonu alamazsın daha. Vallahi yedin.
0: Mikrofon aynı. Vermeyeceğim ona. Söyle. Gelmesin.
1: Şöyle hamurumu öldürmüyorum. Mayalanmış. Güzel olan.
0: 8-10 tane. Ya böyle iri olsun hamurum azıcık. Şimdi Nermin'im. Bunları aldım. Yumuşacık bir hamur ya. Vallahi böyle bir şey olamaz. Nermin böreğe bir bakar mısın? Kim der ki buna makarna? Der misin?
1: Demem.
0: Vallahi. Çıtır
1: ben demem. Ne kadar zarif melek ya. Çok seviyorum.
0: Yüreği çok güzel bir kız. Allah'ım her şey gönlüne göre versin onun da.
1: Amin. Ahmet şunu hocamız da öyle.
0: Vermesi aa. Allahu Ekber. Bunun şeyinde finalini görmelerini istiyorum seyircilerimizin Nermin'im. Bak söyle seyircilere.
1: Hediye verdim. Kıpırdamamalılar bence. Çok güzel hediye verdim yani.
0: Finaline aşık olacaksınız.
1: Ona bayılacaksınız hediyeyi ama bunun sunumları bambaşka. Yani hem çok hediyemiz hem de efsane sunumlarımız. Sende bir değişiklik var, çözemiyorum ama böyle.
0: Kuzum.
1: Saç desen saç değil. Boy desen boy değil. Zayıfladın evet onu görüyorum, görebiliyorum.
0: Allah razı olsun takdir etti beni. Gel öpeyim.
1: Lekeledin mi yüzümü sırtımı?
0: Nermin'im.
1: Ne var ya?
0: Bir kat deterjana bakar. Atarım bunu makineye fıydırırım.
1: Bir değişiklik var.
0: Yok bir değişiklik.
1: Çok hoş gözüküyorsun.
0: Allah razı olsun. Güzel baktığın içindir.
1: Birden bir şeyler uzadı hayatında.
0: Evet. Benim hayatımda her şeyler aniden gelişiyor. Bu arada böreğimizi kapatıyorum.
1: Derler ya güzellikler ansızın gelir.
0: Kapattım. Sen de gülüp durma. Gel buraya. Yansa gelirsin. Aktüel.
1: Yansa gelirsin.
0: Ben sana soruyorum. Şunu birazcık daha alacağım. Var ya peynirimiz 10 numara. Bakın.
1: Oo. Ah. Yeter tamam.
0: Nermin'im şuna bir bakar mısın?
1: Kopacak.
0: Altın sarısı. Mübarek. Şimdi canımın ta içi.
1: Söyle.
0: Şimdi bunu buraya aldım. Bu bizi beklesin. Vanilyalı sos.
1: Şu an bezelerimi yuvarla. Bence bunu artık fırına verelim. Ne oldu gene? Ne oluyor? Aa onu şeyde pişirecektik. Buhar tenceresinde.
0: Tabii onu getirdim zaten de şey.
1: Ne oldu?
0: Getirdim.
1: Ne olmayan ne?
0: Söylersem dur.
1: Söyle bana kaş göz yap ben öğreneyim.
0: Ben sana söyle bak.
1: Öyle mi? Neden? Dur saçın girecek.
0: Ay affedersin.
1: Aa saçı uzattı tamam buldum. Serpil hayatındaki değişikliği. Öyle diyorsun.
0: Valla.
1: Olur mu ki?
0: Gözlerime inanamadım.
1: Allah Allah.
0: Niye, anlamadım niye.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hepsini aynı anda koyuyorum.
1: Niye ki? Hangisi?
0: Düşünüyorum.
1: Ne oldu mi?
0: Bağır Nermin bağır.

0: Ekmek mi?
1: Berber.
0: Hangisi, ekmek mi? Makarna mı?
1: Hocam beni görmesin olur mu? Bay. Mis.
0: Ama nişasta koymayı unuttuk. Açık nişasta koyacak. Yok.
1: Yok inanarak. Ne geliyorsun sen?
0: Bak ben söylüyorum ama.
1: Kalmıyor.
0: Sulu oldu birazcık.
1: Yok yok ben onu halledeceğim şimdi. Bir tık soğusun şey yapacağım. Nermin'im. Nişasta vereceğim.
0: Tamam bence de. Ona biraz bağlamak lazım.
1: Yok bir de soğusun. Soğuyunca da şey olacak ya yoğunluk kazanacak ya.
0: Tabii kıvamını ilerleyen dakikalarda.
1: Şimdi Nermin'im bak çok güzel oldu bu arada.
0: Şimdi sen onu bana öyle aç. Çok güzel. Ben onları yuvarlayayım. Hadi bismillah.
1: Şu büyüklük bence gayet iyi gibi duruyor.
0: Haşhaş var.
1: Evet pudra şekeri ve haşhaş şeye finaline.
0: Ben koyayım reçelini.
1: Dur. Yo ben kapatayım elimde. Zaten bir taneye kaç tane? 6 tane falan olur rahat. Aktüel
0: benim
1: bundan bir tane.
0: Benim annemin mermeletine benzedi. Benim annem de mermelatı böyle hazırlardı. Aynen böyle bütün ev kokardı mermelat.
1: Vay. Bunu iyicene yapıştırın ki. İnşallah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Burada bekle annem sen. O kadar güzel bir hamur ki şey yap. Pide, tırnaklı pide. Değil mi?
0: Vallahi her şey olur.
1: Yani böyle derler ya fosur fosur kabarmış. Bence bu iyidir. Al. Zaten suya koyduk. Şey, buhara koyacağımız için şey değil üstünü. Yani şunu ben kendime yapıyorum. Bol malzemeli.
0: Ben de bunu kendime yapıyorum.
1: Yap. Ben şimdi birazdan Aktuay'ınkini de yapacağım.
0: Ona bir şey yapmayalım.
1: İyi iyi. Bugün söyledim.
0: O ne bulursa iyi hiç sıkıntı yok.
1: 5 tane yemeyecek bugün ben söyledim.
0: 2 tane mi yiyecek?
1: 1 tane.
0: 2 tane yesin ya o 1 tane kesmez. Bak 3 tane diyor. Gözü parladı adamı vallahi. 3 tane derken gözünden bir 3 tane daha çıktı.
1: Tabii canım oldu.
0: Bir kahve yapmıyorsun. Bir dünkü yaptın. Kurabiyeden izin vermiyorsun bana. Hiç sevgiye, şefkate ihtiyacım var. Dışarıda yağmur yağınca ben böyle oluyorum.
1: Melankolik mi oluyorsun?
0: Dışarıda yağmur var. Aldırmıyor.
1: Ay Allah Hasan.
0: Masada resmim var. Kaldırmıyor.
1: Sakın öyle bir jesti. Ben de şimdi ağzımı tutup.
0: Bildiğim şarkıyı çaldırmıyor.
1: Ben zaten şey oldum.
0: Hamurumun sıcaklığına bakar mısınız? O kadar sıcak ki diyor ki Nermin Öztürk diyor. Nermin ben senin elinde o. Diyor dans ediyorum diyor.
1: Bu arada böyle sıkıyoruz sıktıkça şey oluyor patlıyor biliyor musunuz içindeki baloncukları? Hala hava kabarcıkları var yavrumu.
0: Mürdüm ve Angelik eriği.
1: Ama %90'ı şey. Mürdüm. Şey özür dilerim Angelik.
0: Burayı bir tık kalın yapıyorum çünkü yapışacak ya. Altına bir tık böyle hamuru yoğunlaştırıp koyarsanız çok başarılı oluyor. Yırtılmasın. İçinden o iç harcı akmasın.
1: Geniş geniş bırakayım ki şöyle. Bakayım en küçük hangisi şu sanırsam. Onu aktüele vereceğim. Bu da yok sıkıştırmayacağım. Yok yok sıkıştırma. Bir kat daha gelebilirim.
0: Kabaracak zaten bence de.
1: Şeylerim çok.
0: Dur o zaman hepsini yapalım öyle yapalım.
1: Ay sıkıştırma onu ya.
0: Hı?
1: Sıkıştırmasın şeyleri alttakileri de. Şimdi. Bu üçü dolu mu bu da?
0: Hı, o değil bence.
1: Değil bence de sıcaklık yok. Bu senin aktüel en küçük.
0: Yok 3 tane istiyorum Serpil Hanım.
1: Bu senin
0: lütfen ise. Adım kalbini indirme şimdi kamerada tutuyor. Kapitan gidecek.
1: Tansiyon düşer diyorsun.
0: Düşüyor düşüyor gözü
1: parlıyor.
0: Ben
1: onu iyiliği için yapıyorum Nermin'im ya. Bak.
0: İyilik aktör. Yaranamaz.
1: Aktör.
0: Kimseye yaranamaz.
1: Şu iyi midir sana? Aktör.
0: İyilik yapma kimseye.
1: İyidir. İyidir. Şekerin çıkmasın.
0: Gel. Üçe bölsene Serpil
1: Hanım. Bir hukukumuz var seninle.
0: Üçe bölelim.

0: lazım. Tamam. Dur bakayım.
1: Serpil, sen birazcık koy.
2: Allahu Ekber. Bunu aktüelin ya, ondan biraz fazla koyayım diyorsun.
1: Bu adamın şekeri gitti. Gözlerim özleri fıldır fıldır.
2: Ne yapayım, ben onun annesiyim. Bir şey arkadaşıyım Nermin.
1: Olsun, ne yapalım, annesi. Hayatta mı anne? Bak, kaybetmiş.
2: Yazık. Ay, nurlar içinde yatsın kadıncağız.
1: Üzüldüm şimdi. Mekanı cennet olsun. İyi miydi anneci?
3: Severdik herkes annesini.
1: Severdik derken?
3: Yani çok severdik. Dediğim gibi çok uzun zaman
2: oldu. Ay, nurlar içinde yatsın.
1: Mekanı olsun. Cennet olsun. Yani
2: sen de mi erken kaybettin? Ben de erken kaybettim.
3: 7,5 sene biraz yatalak.
2: Ay.
1: Kıyamam. Başımızın tacı anneler.
2: 46 yaşında kaybettim, biliyor musun anneme? Aktar. Benimkisi 46'ydı. Yaşı.
1: Efendim. Şimdi gördüğünüz üzere burada hamurlarımızı ne yaptık? Güzelce marmelatlı harcını doldurup buharda pişirme tekniğiyle pişireceğiz. Bunlar buharda pofidik pofidik olacak. Evet, fırına gönderebilirsiniz ama benim nacizane tavsiyem fırına göndermemeniz. İyi mi bunu?
2: Ama bunun şeyi de zaten, evet lütfen. Bak bakayım, yorum yap. Annenin marmelatına benziyor mesela. Hmm. Şimdi hep sen söylersin ya, Handan teyzemin marmelatı
1: benziyor.
2: Doğru söyle.
1: Vallahi aynısı.
2: Bak. Sadece iki çeşit eriği koydum. Biraz şeker koyup, 1,5 su bardağı şeker koyup beklettim. O böyle sulanıyor.
1: Attım. Ay, muazzam. Çok beğendim.
2: Sonra kaynadıktan sonra iyicene.
1: Çok beğendim.
2: Hoyratçığa karıştırdım ki ezilsin diye. Üstüne de limon suyu. Başka hiçbir şey yok. Verdik vallahi tarifini kuzum. Bakma.
1: Nida, cevap ver.
2: Dur, ben şey yapayım bak. Bak şimdi Nermin'im. Şimdi burada marka oluyor ya. Nermin, bir şey anlatıyorum. Bak gel kuzum. Yıkacağım. Şimdi bizim burada marka gözükmesin diye hepimizin evlerinde kullandığı bulaşık deterjanını bu şişeye dolduruyoruz. Sonra bak. Fıtı fıtı.
1: Yıkıyorsun.
2: Ne?
1: Şimdi Özen burada mı? Yok. Ahmet Bey yayınına girmiş.
2: Tamam.
1: Elinizde şu başka mı? Modeli var mı Ahmet Bey?
2: Ne ben ne anladım?
1: Şimdi yayına bağlanmış Ahmet Bey, demiş ki bu kurutucu çok eski bir model diyor. Aynen. Elimizde diyor yok. Nermin Hanım diyor. Nasıl olacak diyor. Ahmet Bey, bunun yeni versiyonu vardır sizde. Öyle düşünüyorum. Bunun yeni olanını Allah nasip ederse yeni olanını bu takımın içine koyup gönderelim. Münasip midir Ahmet Bey? Bence münasiptir diye düşünüyorum. Şimdi cevap gelecek. Bunun yerine başka bir şey de verebilirim eğer yoksa, ama bence vardır kurutucu.
2: Ahmet abim de vardır o. Ama bu aralar Ahmet abim bir tane şey var Nermin. O da çok güzel.
1: Vallahi bakın, sizin için marka canlı yayında geldi.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi?
1: Senin kankan 30 Kasım 2025'e kadar bütün fotoğraflarını beğenmiş.
2: Ha, tamam. Allah razı.
1: Sana yanarlı dönerli geldi mesaj.
2: Allah razı olsun.
1: Çıkmasın takipten beni diyor. Bak kıyamada. Bundan sonra beğenmeyenleri
2: ama şey
1: çıkıyoruz.
2: Var. Nermin'im şey gibi. Ha, sen orada durup hiç beğenmezsen ben kızarım. Ben yıkarım. Ben yıkarım. Allah'a sürüp.
1: Efendim, günün 5. tarifine geçiyoruz.
2: Neydi?
1: Yanlış duymadınız. 5. tarifiyle devam edeceğiz.
2: Ama bak, omzunu kile. Ama
1: ben bir gel. Arkayı geri vereceğim. Dur, yapma.
2: Bir gel. Ha bak. Önünü bak, burayı hiç görmüyorsun bak.
1: Onu sen kileriz.
2: Ben yıkarım sana.
1: Geri vereceğiz. Kızım yıkanmaz.
2: Anlamaz.
1: Geri verince yıkanmaz.
2: Nermin. Anlamaz. Kuru temizleme gibi yaparım. Kuru temizleme
1: yapıyor kadın. Ne yapalım? İlk defa bu da nazarım mı olsun? Adam canlı yayına bağlandı. Bu kaptan yok, Nermin dedi. Doğru dedi. Ben bir gidelim biz ona bugün. Yeni ürünler alalım.
2: Tamam. Abim, geliyoruz sana.

0: Nerminim, Nerminim. Bana şarkılar söyleten kadın.
1: Allah! Çok güzel oldu benim ekmeklerim. Acılı acılı Serpil'im.
0: Gözünün ucuyla da bana bak. Benim gerşnodullarıma ne diyorsun?
1: Kız inşallah yapışmaz onlara ha. Altıma altı şey olmaz
0: niye,
1: inşallah.
0: Niye öyle diyorsun ki?
1: Ne bileyim Allah bir gözüm Allah. Korktu ondan.
0: Annesini ay. Nermin şuna bak yukarı değdi. Altını yediğim çocuk. Ben size söyleyeyim reçete olay nokta.
1: Nermin diyor kafasına göre veriyor diyor. Markamızda yazıyor bize ne yapsınlar.
0: Demez abim öyle bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle yemekler şu an istediğim gibi gidiyor ya Nermin. Enerjim yemin ederim 3 katına çıktı.
1: Fark ettim.
0: Değil mi?
1: Durduramıyorum seni.
0: Evet.
1: Bugün seni aşk kafemize götüreceğim.
0: Bir de bana bakıyor sağ olsun. Kulise böyle bir sürü şeyler veriyor bana.
1: Soğuk böyle... ama kabanımız mabanımız var mı?
0: Ayıcık gibi koşuyor. Ha oraya gidemeyiz. Bugün seninle dışarıda işlerimiz var.
1: Oradan oraya gideceğim.
0: Maşallah.
1: Kendime de vakit ayırmam lazım.
0: Hiçbir şeyimiz yok ki öyle mont falan.
1: Ben getirdim senin montunu.
0: Şimdi. Nermin'im. Onu sence ayaklı bir şey mi koysam böyle?
1: Bu bizim göz hakkımız.
0: Şeylerini çıkaralım.
1: Yok.
0: Çıkarmayalım mı? Tamam.
1: Söz dinler. Hemen anında söz dinler. Çıkarmayalım.
0: Şuna koyalım mı Nermin'im?
1: Olur. Olur. Ama ona ballarını batırıp koymam lazım.
0: Sonra. Hı-hı. Böyle gezdirelim bizim bal kaşığımız var ya. Hı-hı. Ne dersin?
1: Bir ekmeğin tadına bakar mısın? Bir acılık hissedecek misin? Ben de bakayım
0: ben şöyle. Ben hamurunu kaşıkladım.
1: Baladan bandıralım mı?
0: Dur bir balsız ye.
1: Bak, bunun sunumu bu. Acı mı?
0: Nefes çekme.
1: Beş altı tane biber koymuşsun kızım ya.
0: Yapma.
1: Bal yumuşattı anne. Dilim yara af çıkmış.
0: Ay.
1: Güzel ama kız. Güzel. Yanmadım çok.
0: Çok güzel. He tabi balla yersen.
1: Bir dinle bir dene.
0: Ben de yanmam.
1: Kanka hı. Bak.
0: Temiz ekmek ya.
1: Temiz.
0: Yani ağzımızı sokup lokmamızı koymadık.
1: Uzuktan sonra iliklerime kadar
0: bak yemin edebilirim size.
1: Bir de burada dilimde şey çıktı af yaktı of.
0: Çok güzel ama ya lütfen.
1: Bak bunu böyle yapacaksınız.
0: İsterseniz daha az koyun isterseniz bak. Çok değil mi? Bak. Ben böyle kalemle gezdireyim diyorum.
1: Şey, sen kalemle var. Gezdir ben bunu tam ortasına koyuvereyim.
0: Ha gel o zaman sen koy onu öğrenmesin. Tamam, bu daha koymam onu sen şuraya koy.
1: Yanda.
0: Ama acıyı sevmek olur mu? Seviliyor kardeşim bu da ya.
1: Oo.
0: Bak çok tekrar söyledim ya. Abi. Bunun reçetesini kaçıracaklar. Ben de çok üzüleceğim. Bir daha bence bir kere daha ver onu.
1: Bence balla hiç üstüne akıtma. Böyle yapalım çok hoş gözüktü Serpil'im.
0: Tamam onu finalde yapalım ki şey olmasın tabağımız. Tamam. Şimdi.
1: Görmek Nermin. İstiyor musun? Yakında. Bence görmelisin.
0: Sen deyince bakıyor zaten. De.
1: 3, 2, 1.
0: Ağzını yediklerim. Nida bundan operasyon tamam. Burayı da göstersene. Ah kadın yandı.
1: Ama çok su var suyumuz mıydı? Da yok. Kimse bize bakmıyor.
0: Dur ben sana bakacağım. Ben sana bakacağım.
1: Dilimde yara ya.
0: Ana kadın yanda yok. Gel. Ay. Oh. Gel. Yalnız bir geri Nermin bir geri vitesim var. Görmen lazım. Kop kop. Nermin'im kop. Canım bunu şuraya koyuyorum. Boş dolduralım. Ah. Ah. Al kuzum Allah Allah.
1: Yandım.
0: Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne yapayım Nida?
0: Ah! Ah. Of, var ya. Yani.
1: Gerçekten.

0: Bugünkü
1: bak,
0: menü
1: elime kalkamıyorum.
0: Yıkılsın.
1: Kal veriyorsun orada ilme.
0: Tenceremi de alayım. Sunucu oturdursam da sen de... Ay, ne yapsın? Oturuyor adam, beli ağrıyor.
1: Valla iyi. Yaşlı başlı insan.
0: Ne yapsın? Lazım çalışacak. Bir şey söyleyeyim mi? Kaçıran gerçekten üzülüyor ekip arkadaşlarım, size de söylüyorum. Hayırdır inşallah.
1: Bak güzelliğe bak. Gir yakın. Yakın gir. Hangisine bakıyoruz? Bak şuradasın.
0: Rio Festivali'ne
1: gideceğim. Bakar mısın?
0: Rio Festivali'ne gideceğim. Nasıl dokuzlar böyle böyle oynuyorlar.
1: Bak şu an öyle.
0: Ama rica ederim, kalktırma saçımı.
1: Ay bak çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu.
0: Kulakların için nasıl? Bir melek baykal iki ben.
1: Pempe. Evet pempe. O da koyuyordum. Vay melek baykal. Dur kuka. Bir bırak sana.
0: Ama nerede şurama bari şey yaptır.
1: Gönlümden
0: çalışken.
1: Geldi.
0: Çalışken. Şey neydi o, onun da dizideki adı?
1: Gönlümden geldi yani.
0: Benim ama sana bari şunu sana şartsana. Aa hoyrat kulak.
1: Şuraya koyayım bence de.
0: İttir. Böyle. Alican gibi.
1: Bence çok başarılı oldu.
0: Ne koydun kafana?
1: Bir yakın görelim. Güzel mi?
0: Tabii.
1: Oynat Erman. Gayet iyi. Güzel. Benden geldi. Bu sarı güller senin için.
0: Sarı demeseydik iyi olurdu. Sarım oldu.
1: Ne demeyeyim mi?
0: İsa.
1: Götürdü çiçeğini. Benden ona aslında hediyeydi o.
0: Az olsun.
1: Benden hediyeydi. Dilim yandı.
0: Şey vereyim mi o ilacını?
1: Aft. Yok, yok. Yağmur yağıyor. Hava parçalı bulutlu. Evdesin. Tamam. Birkaç tane maydanozun, ıspanağın, bir adet soğanın ve havucun varsa terbiyeli bir çorba yapalım. Bak bizdeki her şey çok terbiyeli.
0: Evet.
1: Bir bağ ıspanak, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet soğan, bir adet havuç, tuz, karabiber, et suyu. Terbiyesi için bir su bardağı yoğurt, iki yemek kaşığı un, bir adet yumurta. Üzeri için bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir şimdi terbiye çerçevesi içerisinde bazı şeyleri yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun içerisine ilk başta yağını ekliyorum. Terpil Hanım'la yer değiştiriyorum. Bunlar aldı başını gidiyor, birbirine yapışacak. Ayıramayacağız. Marmelatları akacak. Görüntü bitecek.
0: Niye bitsin? Bak. Kurban olsunlar. Zaten oldu ki artık daha şişemeyecekler. Sana söyleyeyim ben, hamur bomba yani bomba.
1: Bunu da korkumdan çıkartamıyorum. Yanmış.
0: Hangisi?
1: Bitmiş işi.
0: Aa yaktık mı?
1: Yakmışız.
0: Yazıklar olsun. Gözüm gibi bak.
1: Aa.
0: Gözüm gibi bak.
1: Orada annem
0: ben.
1: Geliyorum.
0: Sonuna kadar.
1: Bakayım Ahmet Bey cevap verdi mi kalıba?
0: Onu yere bu. İçime şey yaptım.
1: Evet. Ahmet Bey var dedi. Başka bir modeli veriyoruz efendim. Ekranda canlı yayında. Kendisiyle iletişime geçtim. Konuşuyoruz.
0: Şimdi, sen benim ne anladığımı bilsen değil mi?
1: Vay.
0: Ha, tabii.
1: Evet. Bunun farklı versiyonu varmış. Bu ürünün farklı versiyonu gelecek. Sonra demeyin ki bana o ödül gelmedi, bu gelmedi lütfen. Bak bunun farklı versiyonu, o gelecek. Serpil söylediler. Farklı versiyonu.
0: Tamam. Şimdi canımın
1: tarzı. İki kişiye dedim. Waffle yorumunu yapıyorsunuz waffle yaptığımız videonun altına. Hadi hanımlar kaç tane oldu? 200 olmuş. Olmaz. Ana sayfaya koydun mu Nermin Nefes Mutfağı'nda? Öbür markamız aldı mı? Tamam. Yapın yorum. Geliyorum.
0: Nermin sana
1: mutfağımızda en çok beğendiğiniz aparatın ismini yazın. Kız bunu niye tam oturtmadık?
0: Ay ezilmiş.
1: Ezilmedi. Eski haline döndüm. Çok boğuldum. Buraya geri geliyor. Ezilen.

0: ona veririz zaten. 3 tane alıyor.
1: İyi dedim.
0: Bir tanesi rezil olsun.
1: İyi dedim. Bak öpeceğim. Aklını seveyim. Vallahi akıllı kadın ha. Fırt diye geliyor.
0: Ezile ne alacaksın? Ya, senin 3 tane.
1: Şimdi.
0: Allah dedi ki bana dilin ne yara çıktı konuşama.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Çıktı.
1: O diyara diyeceğim.
0: Aslında... Dedi ki artık dedi yorma kendini. Hayır. Dedi insanlara şöyle... dedi. Kendini anlatmakla uğraşma dedi. Ha. Böyle bir ceza verdi bana yo, bence.
1: Yok ceza değil o. Aft her yetimizde çıkıyor. Kaç günlerdir oturmazsan her teklifi kabul edersen yani evet. Şeyi. Ha. Teklif derken yanlış anlaşılmasın. Mesela ben davet ediyorum kabul ediyor. Sen davet ediyorsun. O anlamda kıramıyorum. Da yoruluyor.
0: Kıramıyorum. Doğru söylüyor.
1: Yorulunca da böyle vallahi alt çıkar söylüyor. Tabii.
0: Dün de gittim işte koştur koştur oraya. Doğru diyor.
1: Yok vallahi. Yoruluyor anacığım. Vallahi.
0: Dünya zayıf düşüyor diyor Serpil.
1: Bağışıklıkta çıkınca ne oluyor? Alt çıkacak tabii.
0: Tuz, karabiber. Vallahi doğru. O konuda hiçbir şey söyleyemem. Haklı kadın.
1: Yoksa al tövbe estağfurullah bizi. Gel kuzu.
0: Kuzu ıspanak getirdim sana.
1: Ah. Ben bunu suyunu dökeyim. Sen onu buna şey yap.
0: Kuzu ıspanak Özlemciğim. Çekebiliriz istiyorsa. Kütür kütür.
1: Ben onu buna koy da. Ben onu bir suya tutmak istiyorum böyle hani kesilince.
0: Şimdi bak gerçekten şu
1: bebek
0: sebzemin güzelliğine bak. Dün kıymetli kanalımızdan Aslan'ımla Ayda Hanım soframıza geldi.
1: Ay evet.
0: Ne dediler biliyor musunuz? Kullandığınız malzemeler dedi. Bak dedi isterseniz dedi ekranda gözükmüyor yani. Gidip daha dedi şeyini alabilirsiniz dedi.
1: Düşük kalite falan
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet ama dedi her şeyi yoğurdunuzdan tutun meyvenize kadar şıkır şıkır. Yani şu ıspanağım Hasan Bey'e ne kadar teşekkür etsek az. Yani kütür kütür bak sağlıklı güzel. Sadece sizin için de izleyicilerim burada mutfakta yiyen arkadaşlarımızı da düşünüyor. Ve her şeyin en güzelini bütçem yettiği sürece alıp Serpil'le size sunmaya çalışıyoruz.
1: Vallahi aynen
0: vallahi
1: öyle.
0: Vallahi bak ekip arkadaşlarımız da aynısını söylüyor. Beğeniyor mu tatlılarımızı?
1: Üstüne ağa alınmıyor şey.
0: Tatlılarımızı beğeniyor mu?
1: Şu anda.
0: Çok.
1: Çok. Oradan söyleme.
0: Yumurtalı olan da aklı kalmış ama.
1: Ha, onu bana ver.
0: Yumurtalı olan da aklı kaldı ama.
1: Ha yapsın onu. Sonra bir ara.
0: Şöyle koyduk et suyunu. Bu burada dursun. Şimdi ona meyane yapacağım. Hmm. Serpil de bunun içine ıspanaklarını atıversin.
1: Bu doğrandıktan sonra şey çıkıyor önemli. Çorbanın rengini değiştirmesin diye yapıyorum ben bu arada. Şey değil hani yanlış anlaşılmasın. Atayım mı bunları?
0: Küçük dev kadroyuz biliyor musun? Baba. Bak. Evet atabilirsin. Gerçekten çok küçük ama çok büyük bir kadroyuz. Yani şu an mesela mutfağın arkasında yani rejiyi falan saymıyorum kameramanları. Onlar zaten başlı başına büyük bir ekip. Ama bizim şu mutfakta Serpil, ben, Nida ve Özlem. Ekstra kimsemiz yok. Kimse bizim enerjimizi ayak uyduramıyor.
1: Emikleyemiyorlar da iyi oluyor bir yerde.
0: İleride iyi oluyor. Biz Serpil'e çok çalıştık böyle büyük ekiplerde falan. Onlar da hep ortalık karıştırıyor ya. İnsanoğlu biliyor musunuz? Çok sivri dilli. Ya zaten işe aldığımızda iki günde hasta oluyor, rapor alıyor. Ben anlamadım gitti. Bak buraya koydum. Bu yumurtaları hakikaten atmayalım.
1: Benim ama çok oldu. Ben zaten yerim biliyorsun.
0: Ben bu arada... Beyazlar tam senlik.
1: Bu arada hayatımdaki birçok insana şey yaparım. Sarıyı da diretirim ya. Nermin
0: gel
1: de
0: misin?
1: O insanlardan
0: gel misin diyor. Tatilde bir yere gidiyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Bu sarıyı sana vereyim mi? Ben de sarıyı severim.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Evet.
1: Burası tamam.
0: Güzel ben oldu bu. Meyhanesi.
1: Bunları alıyorum.
0: Ah. Biraz arıtmadan su koyacağım.
1: Şimdi.
0: Bir su bardağı kadar yeterli. Çorbadan da ekleyeceğim çünkü.
1: Bunu ben gömüklerim. Neydi o acaba? Bir şey geldi. Ama bilemedim.
0: Ne yavrum? O bence biraz daha pişsin.
1: Yok.
0: Ama oh. Olur yoksa.
1: Oh bitmiş. Oy. Altın su.
0: Evet altıncı tarifimiz için kaç dakika var?
1: Bunu büyük tarafı alayım mı? Ne dersin? Ha? Sen şeyi söylemiyor musun daha şeyde her yemekte?
0: Özlem yanına gitti herhalde. 11. Tamam. Ha. Getirelim 6. tarifi.
1: Zaten. İstersen seni buraya götüreyim. Getireyim mi?
0: Ben geliyorum.
1: Ha. Al tatlım kulplarını.
0: Sıcak değil de. 6. tarifimiz yine Çok lezzetli.

0: protein yemeklerin yanına böyle bir yancı yapmak istersiniz ya. Yancı öyle dediğimiz kalsın. şey, böyle etiyle, işte tavuğuyla yaptığınızda bir eşlikçi olsun isteriz yani. Yancısı nedir bu yemeğin diye sorduğumuzda hop sebzeli bir yancı geliyor size.
1: Bu çok da güzel adı oldu çünkü kendisi yancı.
0: Oluyor böyle yancılar ya. Protein yancısı efendim. 10-15 adet bebek patates, bir küçük boy brokoli, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 200 milimlik krema, 200 milimlik süt, tuz, akbiber, sebze çeşnisi, yarım demet dereotu ve olmazsa olmaz harika bir eşlikçi.
1: Şimdi
0: Yanlış yaptı Serpil Hanım. Beni anlamıyor.
1: canım ne?
0: Yanlış yaptık.
1: Evet.
0: Bunlar birbirine yapıştı.
1: Dur dur ay sen el dur bunu el vermeyin biraz sos.
0: Biliyorum zaten. Bir şey yandı.
1: Ha.
0: Tahta kaşık yanlı.
1: Ha. Ay.
0: O mu yandı?
1: Yok bir şey yanmadı Nermin. Aramızda bir şey kalmadı. Sen koş gel. Koş. Ha, bu.
0: Ah, anladım tamam. Allah'ım enerji yükseliyor ya. Enerji yükseldikçe bize bir şeyler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esi ve la tusra. Tamim bir hayır.
1: Şimdi.
0: Yancı için önce yağımı koyuyorum tavama. Önce hepsini bir kavurup üstüne mi atsak? Önce bence öyle yapalım değil mi Serpil?
1: E tabi. Böyle bir açarız ortayı. Hemen
0: Buna bir
1: onu
0: küçük bir yağ
1: soslu.
0: tavası isteyeceğim. Bak burada çorbam.
1: Bu arada ben bunların şeyini
0: bak
1: bunu
0: çıkıyor.
1: rondodan
0: geçireceğiz ya.
1: Geçirmesek.
0: Öyle deneli
1: Ha
0: kalsın
1: şöyle
0: tamam.
1: tane tane tane tane. Bunları şey alayım mı Nermin kaplarına sonra soslarını dökeriz. Ne dersin?
0: Alalım. Protein yancısı. Ekranda da güzel olmuş başlık.
1: Vallahi adı protein yancısı. Şimdi bak tavuğun yanına koyacağım ben onu belki böyle kaktırıvereceğim. Balığın yanına koyacağız. Tavuğun yanına koyacağız. Etin yanına. Yancı.
0: Ah, ah Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bir spatulayla be.
1: Ha,
0: Kalk diye ses gelecekti az önce. Kurtardım elimi.
1: Yo alta geldim. Ay daha devam ediyor ayol. Hiç kalmamış. Ay.
0: Yapışmış biraz ama
1: Yo yo şey.
0: güzel yani. Ortadakini alıversene
1: Sıcağı
0: önce.
1: yok onu değil bunu istiyorum.
0: Ortadakini al önce. Yırtmazsın.
1: Yok yok yırtmam. Ne biliyor musun şey Nermin? Sıcağı. Şimdi. Yağ yandı. Atları ver. Atları ver. Ne oldu aktüel? Ben alacağım biraz soğusun bu haliyle
0: Evet
1: valla.
0: yapışmış.
1: Bak
0: Ne
1: çıkıyor.
0: oldu aktüel?
1: Ha böyle bir geliyor Nermin. Böyle akıyor geliyor hemen.
0: Patatesi aldım. Birazcık yağ ile şöyle bir lezzetlendirelim. Burada güzel baharatları var. Sarımsak tozu, yeni bahar tozu. Koyuyorum. Bu çorbamın içerisine üstüne yakacağım sos. İçine geldi. Güzelce orada bir fokurdatıyoruz. Şöyle bir baharatlarıyla lezzetlendiriyoruz. Patatesi önden bir haşladık. Hafif yumuşak hale getirdik. Brokoliler de al dente şeklinde pişeceği için
1: hep
0: çok koymayacağım.
1: Hep nazar.
0: Allah. Ne söyleniyor kendi kendine?
1: Ha, kendime kızıyorum.

0: içme içme. Şöyle bakın harmanlıyorum.
1: Sana ona uygun bir kapak bulayım mı?
0: Biraz böyle
2: şey sütünü mütünü koyayım hepsine.
0: Ha o çünkü şey olsun. Hı. Şurada yapmak istiyorum biraz. Seni buradan alacağım. Sizi alacağım. Bana bir çalışma alanı kalsın.
2: Hoppa. Çorbanın sosunu kapattım.
0: Kimi? Çorbanı?
2: Hı hı.
0: E tamam, çorbamızın da zaten eli kulağındadır diye düşünüyorum. Şeyini bağlayalım mı? Çorbanı.
2: Hı hı. Vereceğim şimdi. Efendim burada ne yaptık? sütümün içine unumu ekledim. Birazcık çırpıyorum. Şu an patatesim ve görmüş olduğunuz üzere brokolim tereyağlı baharatlı karışımın içerisinde yerini aldı. Üzerine bunları ekliyorum. Birazcık burada yumuşamasını sağlayacağım. Ve dakikalar sonrasında kremasıyla buluşturuyor olacağım. Krema dursun. En sonunda da sunumda dereotu. Ah, çok sıcak. Hep birlikte burada bir...
0: Siz koyun. Geliyorum.
2: Çorbamızı bağlayalım. Yumurta, sarısı, un ve çok hafif su. Bir de sütümüz vardı. Böyle dişe gelsin istediğimiz için gördüğünüz üzere.
0: No.
2: Görmene gerek yok. Burayı görelim yeterli. Çorbayı şöyle karıştırıyoruz.
0: Allah şey.
2: Hoppa. Evet çorba böyle güzelce kendisini bağladı. Burada da gördüğünüz üzere unlu karışımı verdikten sonra yoğunlaştı. Bu yoğunlaşmanın da önünün üstüne geçiyoruz şöyle. Evet. Birazcık kapağını şöyle bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Şimdi 2 dakika kremayla özleşsin. Ben de şöyle çorbamı bağladım. Ay çorbanın güzelliğine bakar mısın?
0: Onun için değil mi? Böyle bugün böyle bir taneli taneli.
2: Taneli taneli. Hmm. Yağını şimdi da üstüne vereceğim.
0: Dağınıklığımı da topladım Nermin. Sonra bunu ısıtacağım birazcık. Bu burada kalsın. Şu tahtamı alayım mı? Şu ekmeği.
2: Bunu hiç nişasta koymamıza gerek kalmadı.
0: Aktü hala dedim ya soğuyunca olacak. Al al. At ağzına yut yut yut yut. Acı. Değil değil değil şaka yapıyor. Aa, ye ye.
2: Hop. Ah, görmek ister misin yakın? Şimdi gör.
0: Heh, gel.
2: Hep biberle bir savaş halindesiniz. Ya.
0: Şimdi şöyle. Sana tertemiz bir alan bırakıyorum canım içi.
2: Teşekkür ettim.
0: Ben o böreğini...
2: Beni bir karşılarsan şurada şöyle.
0: Karşıladım. Nermin şu yaptı.
2: Onu özellikle yaktım ki coslasın.
0: Şunu hemen alayım ki bu aktüel buraya giriyor ya. Hemen geldim.
3: Ben bunun ağzını da çekemiyorum.
2: Tut tut tut.
0: Yok sana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gel canım. Gel karşılıyorum seni. Gene de mi sıcak? Dur. Bu çok yoğundu ya. Gel.
2: Bu trafiği. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gönlüm.
0: Buradan mı geliyorsun? Gel.
2: Oh. Maşallah, subhanallah.
0: Şöyle.
2: Efendim.
0: İçinizi, yüreğinizi ısıtan sıcacık, yumuşacık. Gönder hocam. Gönder. Bunu da böyle alıyorum.
2: Oh da oldu.
0: Bir şey olsun mu dedim. Oldu mu sence?
2: Bence oldu. Dibi tutar diye korktum.
0: Tamam hemen bakarım. Bu arada şey.

0: Aa, Nermin'im. Hiçbir şey olmamış canım benim.
1: Tamam.
0: Oo.
1: Bunları.
0: Ne o? O şey, karıştıracağım sana, dur canım içi. Sosu ısıtayım. Sen bana saat söyle ki.
1: Kaç dakikamız var? 20 saniye var. Bir sosu gezdirebilir
0: Ay.
1: misin?
0: Dur. Dur kuzum, dur kuzum.
1: Bunları böyle yapıyoruz tatlışlarım. Bala buluyoruz. Acıyla tatlı uyumunun en has safhalara çıktığı bir ekmek. İçi Serpil'in dediği gibi biraz sufle formunda. Islak bir yapısı var. Ama lezzeti, acıyla balın uyumu gerçekten acı severleri tiryaki edecek bir nokta.
0: Nermin, bir
1: Gezdirebiliyor
0: tane
1: musun?
0: şuna
1: O
0: koyayım.
1: zaman
0: Gel.
1: sen onu çabuk şey yap. Dakikalar sonrasında sofrada görüşüyoruz efendim. Üstüne pudra şekerli haşhaş gelecek efendim. Ve
0: Gelsene.
1: dakikalar sonrasında efendim sizlerle
0: Gel.
1: olacağız.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda mutlu.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
3: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Motor komple bitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
10: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
11: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
10: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.

0: şimdi çok.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
5: Fiber ve Vodafone farkını keşfedin.
6: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Hesap basit.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sadece durunladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
8: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
9: Çocuk giyip gelişi oynayacak. Yoksa?
10: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
11: Oh be, Profilo yapmış.
0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
12: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
16: Sen seversin diye aldım.
15: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
20: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Bu pasta aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Büyük maç başlıyor.
4: O zaman yerim de yerim.
5: Migros yemek.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Musullu küçük ev aletleri.
4: Alanda, satanda mutlu.
5: Evet efendim, güzel bir spagettiden tava böreği hazırladık. Bakar mısınız görüntünün harikalığına? Hemen yan tarafta proteinlerin yanına güzel bir yancı. Kremasıyla ve unuyla muazzam bir görüntü. Diğer yanda ıspanakların o eşsiz lezzetiyle harika bir kış çorbası yaptık. Kaşığımız yok, yoksa karıştırırdım. Diğer yanda efendim güzel bir köftemiz var. Ama biz bunu kıymasını özellikle tavuk pirzolanın iri yerinden çektik. Ve yine buharda pişen bir Alman pastası yaptık. O kadar lezzetli oldu ki üzerine yumurtalı vanilyalı karışımı gezdirdik. Ve acı ekmeğimiz gerçekten rengiyle, üzerindeki balıyla şu an ekranın en güzel görsellerinden biri. Bugünkü tarifleri sizler nasıl buldunuz efendim? Nermin Nefes Mutfağı'nda bolca yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. En son gönderimizin, yani waffle yaptığımız videonun altına yorum yapmaya devam edin. Güzel bir setimiz var kıymetli Ahmet Bey'den. Efendim, evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın haftanın 4. günüyle yine birbirinden lezzetli tariflerle 11'de beraberiz.

0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Türkiye'nin beklediği duruşmaya son bir gün kala yeni görüntüler ortaya çıktı. Tuyan, Sultan ve Güllü'nün olay gününe ait görüntülerini sadece Esra Ezmeci ortaya çıkardı. Tuyan'ın annesine tavrı dikkatlerden kaçmadı.
1: Tuyan, şu kadar arama yapsanıza.
2: Niye anne?
1: Zaten gideceksiniz ya.
2: Niye söyleyeceğim?
1: Ah, anlat ya. Ne diyor?
2: Tamam, görüşmek üzere. Siyah kapıyı çekin. Evet.
3: Tuğyan'da bakın bir sevgisizlik göreceksiniz. Bakın Sultan bir tık daha sevgi dolu. Hatta dönüşte de annesine yani Güllü Hanım'a sorduğu sorularla. Tuğyan hiç yani bir temas yok. Bakın duygusal temas göremiyorsunuz. Güllü Hanım'da var kızına karşı. Sultan'da Güllü Hanım'a karşı var. Tuğyan'da duygusal temas, bir duygusal kıpırtı yok.
0: Tuğyan'ın olaydan sonra itirazlara rağmen odasına girmesi akıllara delil karartma iddialarını getirdi. Güvenlik kamerasındaki ses detayı kan donduran ihtimali güçlendirdi.
4: Ama Tuğyan sen neredeydin? Senin şu an aşağı olman lazım. Doktor gelecek. Sen niye buraya geldin? Hayır sen şu an doktoru yana gitmen lazım. Aşağı inmen lazım seni. Hadi tut. Hadi git aşağı in.
5: Gel. Onlar nereye bakacaklar sen? Yok. Yok.
6: Bu şokla yapılan bir şey değil Esra Hanım.
3: Yok değil
6: yani
3: değil.
6: Annenizin yani yerde bir cenaze var, şok olmuşsunuz, o görüntüden rahatsız olmuşsunuz. Bir sağa gidersiniz, bir sola gidersiniz. 5 kat yukarıya asansöre çıkmazsınız şokun etkisiyle.
3: Tabii.
6: Bak burada daire kapısından giriyor hala şokta. Anne bir dakika ya sen ne yapıyorsun?
3: Peki hocam o zaman şu durumda biz olay yeri değişmiş diyebilir miyiz?
6: Değişmiş, değiştirilmiş olma şüphesi çok kuvvetli. Şunu... Abi dediniz şuraya koydunuz. Bitti olay
3: evet,
6: yeri
3: çevirdi. Evet, polis ona odaklanmaz. Bakın, çünkü onu şüpheli gibi görmüyor. Acı çeken bir kız gibi görüyor hocam.
6: Abi aldım buna sarıldım bunu böyle koydum. Abi bunu aldın şuraya koydum. Bitti olay yeri değişti. Olay yeri değişti.
0: Saat 01.40. Güllü düştükten 16 dakika sonra Güllü'nün başındaki Tuğyan'ın çığlıkları apartmanın dışından bile kameralara yansıyor. Ve 6 kat aşağıdayken bile sesleri net şekilde duyuluyor.

0: Yukarıdaki kamera, demin duyduğunuz anne sesleri, aşağıdan gelen sesleri bile bu kadar net çekiyor. Yani o sırada Tuğya'nın aşağıdaki bağırışlarını bile sanki içeride gibi duyduğumuz çok net ses alan bir kameradan bahsediyoruz. Peki o zaman ben size de soruyorum. Bir dakika boyunca müzik olsun. Bu kadının hiç sesi neden çıkmadı?
1: Bağırmamış olması, tepki vermemiş olması. Size biri geliyor, size atıyor, sen de küt düşüyorsun. Yok öyle bir şey.
0: Evet.
1: Bağırırsın ya.
0: Hiç
1: çağırırsın.
0: Bağırma sesi yok. Bağırma sesi olmadığı gibi düşüş öncesinde bir dakika boyunca kadının sesi yok ya. Yok. Bu çok acayip bir şey
1: burada,
0: hocam.
1: Burada bakın, bu şüpheli durumlardan bir tanesi kesinlikle.
2: Güllü davasında en çok konuşulan konu evdeki dördüncü kişi ihtimaliydi. Hiç konuşulmayan bir detay ilk kez yeni baştan da gündeme geldi.
3: Bu aşağıdaki Esmer kızın kim bildiğini alalım.
4: Sen aşağıya iniyor lan.
3: Tek
4: var.
3: Anlaşıldı, biz yukarıdayız. Odasında bir sigara yanığı var. Muhtemelen burayı değerlendiriyoruz. Bir oda var.
0: Güllü Hanım içeri girerken elinde bir tütün maddesi yok. Tuğyan ve Sultan bu marka tütün kullanmıyorlar. Peki o zaman odanın üstüne atılmış... Bu kadar titiz bir kadından bahsediyoruz. Titizliği söz konusu olduğunda hiç çocukları da buna şey vermiyor. Yani odaya böyle sigara tütün izmariti atacak bir kadın ya da çocuklar değil. Bu tütün kimi?
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
8: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
9: Evden çıkmaya çekinir olduk.
10: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
7: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
11: Hadi, hadi gelsenize.
12: Beni bırak.
13: Dede, hadi gel.
12: Yok, sen git. Ben can petliyim, Binur Hanım. Bana hava hoş.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
14: Risk alma can pet.
7: Risk almayın, cam pet alın.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var, GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
19: Bu tavuk aşmış.
6: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
11: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
13: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sütlü

0: Lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
1: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
2: Motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
5: Ay bunlar olmazsa olmaz.
6: Tencere deyince de korkmaz.
4: Aa, kızım bir baksana.
7: Her şeyin bir ideali var.
5: İdeali bu.
6: Az yer, çok iş kızım.
8: Her işin bir korkması var.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
10: O fiyatı gider.
9: Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Unuttum abi.
7: Neyi unuttun ya?
6: Çadırı. Canın sağ olsun.
8: Tulumlar.
6: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
8: Yok.
9: Onun da pili yok.
6: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
8: O da bizi izler.
10: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
11: Herkese bir halle yoluyor.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.

0: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
8: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
0: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Unuttum abi.
3: Neyi unuttun ya?
2: Çadırı. Canın sağ olsun.
4: Tulumlar.
2: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
4: Yok.
5: Onun da pili yok.
2: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
4: O da bizi izler.
6: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor. Herkese bir halle.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
7: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
9: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok. Piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
10: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
12: Sadece durunladım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durula.
17: Büyük maç başlıyor.
18: O zaman yerim de yerim.
19: Migros yemek.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: Türkiye'nin gözü kulağı Güllü cinayetinde.
5: Kanını dondurdu.
6: İzaha muhtaç o kadar şey var ki.
5: Neden uzaklaştırarak söylesin? Duyan bu işi tek başına mı yaptı? Sultan birlikte miydi? Odada ne oldu bilmiyoruz. Değiştirdin mi?
6: Soru soruyorum sana, izliyorsun beni.
4: Herkesin konuştuğu duruşmaya bir gün kaldı.
5: Sultan sadece itirafçı mı?
6: Yani gemileri yaktı yakacak.
4: Aylar sonra ilk kez yüz yüze gelecekler. Sultan Tuğyan'a ne söyleyecek?
7: Bu mesafe neydi? O arada ne oldu?
5: Kayma yok, kaydıracak bir durum yok.
4: Bir yıldır beklenen mahkemenin tüm detayları yarın Esra Ezmeci'de.
8: Yerdeki görüntüsünü gördüm çok.
4: Odada 3 kişiydiler.
8: Can yıkıcı bir görüntü.
4: Biri öldü, biri tutuklandı. Tek şahit Sultan.
8: Bunda yaşamak istemiyorum.
4: İlk kez stüdyoda. Az sonra.

0: güzel bir gün olsun sevgili izleyicilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Arada sizlerle sosyal medyadan Esra İzmici ile Yeni Baştan'dan yazışıyorum, cevaplaşıyoruz. Sizlerin de yorumları çok değerli ve önemli. Bizler de böylelikle sizlerle anında iletişim kurmuş oluyoruz. Bugün önemli bir yayın olacak. Yarın da çok önemli çünkü Güllü Hanım'ın ilk mahkemesi olacak. Önemli, bütün gelişmeleri aktaracağız. Bugün de biliyorsunuz neden önemli? Çünkü birazdan Sultan ve avukatı Erol Bey burada olacak. Sultan çok önemli bir tanık. Çünkü Sultan Tuğya'nın annesini attığını görmüş olan kişi. Sultan 1,5 aydır Güllü Hanım'ın evinde yaşayan kişi. Yani Sultan en önemli tanık. Ne diyorsunuz hocam?
1: Ya Sultan kilit, anahtar. Yani kapıyı açacak olan, her şeyi mahkemede, mahkemenin seyrini değiştirecek olan karakter. Hı hı. Biraz önce VTR'de de vardı. Odada 3 kişi vardı. Biri öldü, biri tanık, diğeri de katil. Ama hı hı. Öyle mi değil mi yarın mahkemede anlatacak olan Sultan. Hı hı. Çok önemli.
0: Evet, gerçekten öyle. Bizler de vakit geçirmeden, izleyicilerimiz de merakla bekliyor. İhbaratlarımızı öncelikle vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi Sultan ve avukatı Erol Bey'i davet ediyorum stüdyoya. Hoş geldin Sultan.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, siz
0: hoş nasılsınız? Hoş geldin, ben deyim. Erol Bey hoş geldiniz, hoş nasılsınız?
3: Bulduk. Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, sağ olun.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Sultan?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Yarın mahkeme var. Heyecanlı mısın?
2: Tabii ki de. Hı-hı. Tabii ki de heyecanlıyım. Bekliyorum.
0: Şey, izleyicilerimiz de çok fazla soruyor. Biz de merak ediyoruz. Ev hapsi ne zaman bitti?
2: Ev hapsim aslında paylaşmıştınız.
3: İddianamenin kabulüyle birlikte bitti.
0: İddianame kabul edildi, ev hapsi bitti.
3: Hatta daha öncesi de var ama zannediyorum...
1: Ek takipsiz kararı
3: evet,
1: bitti.
3: Evet, yani Temmuz'un sonu veya biri gibi.
0: Peki Ağustos. Ev hapsi bitti. Sonra şimdi şu anda aslında seninle ilgili takipsizlik verildi ve Sultan'ın bir suçlaması ya da bir mahkemesi var mı?
1: Yok.
0: Yok değil mi? Sultan sadece tanık mı?
1: Şu an yarın tanık sıfatı var sadece. Başka hiçbir sıfatı yok yarın duruşmada. Hı-hı. Yani Çağrı, Bircan, Kervan, Sultan. Yarın dinlenecek olan tanıkların evet. isimleri bunlar. O tanık listesi içerisinde Sultan da var. Sultan'ın bir şüpheli veyahut da sanık sıfatı yok yarın mahkemede.
0: Güllü davası da yok. Sadece 11 Kasım'da bir davanız var. Yalancı tanıklıktan
1: değil mi?
0: Evet. Peki o zaman... Sana sorular soracağım. Böylelikle birazcık nasıl tanıştığını da Tuğyan'la merak ediyorum. Bu sürece nasıl girdiğini de. Ama önce şunu sormak isterim. Annesini Tuğyan mı aşağı attı?
2: Ben gördüklerimi anlattım. Gördüğüm her şeyi zaten kollukta ve savcılıkta
0: anlattım. Ne gördüğünü
2: anlattım.
0: Bize anlatır mısın? Yarın ne söyleyeceğim?
2: Yani şu an bunu burada bu şekilde anlatmam doğru olur mu bilmiyorum. Yargıyı da etkilemek istemiyorum
0: evet,
2: mahkemeye bir gün kala.
0: Evet, aynısını anlatabilirsin.
2: Kaba.
0: Çünkü biz zaten senin bütün savcılık ifadeni hı-hı. ve gösterdiğin şekle kadar yayınladık.
2: Aynen, aslında tam olarak gördüğünüz gibi, yani daha önce de anlatmış olduğum gibi bunu gördüm. Bunu anlattım evet. ben de.
0: Yani Tuğyan, o zaman şöyle sorayım. Tuğyan annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
2: Evet.
0: Evet. Seni görüntü değil mi bu? Bu sensin. Ay nerede? Burayı versenize. Kız nasıl görecek?
2: Evet.
0: Bu sensin. Bu doğru mudur?
2: Evet.
0: Doğrudur. Bu şekilde attı.
2: Evet.
0: Peki Sultan bunu gör. Yani bu çok korkunç bir şey. Yanımda bu şekilde annesini biri atsa çok korkunç. Yani ne hissettin öyle sorayım önce.
2: Ne hissettiğimi bile anlayamadım ki. Yani şok geçirdim zaten o esnada. Ne yapacağımı bilemedim. Çok tuhaf bir his, çok tuhaf bir duygu, korku zaten hani en başta en yüksek olan şey.
1: Hı hı. Aşağıya baktınız mı?
2: Hayır.
0: Aşağı bakmadan koşturdunuz, aşağı indiniz.
2: Ben zaten olduğum yerde kaldım. Koş diye bağırdı bana. Hı hı. Hatta benim de önümden koştu. Ben kal gelmişti çünkü bana. Ben de peşinden koştum.
0: Peki Sultan... Ben şunu merak ediyorum. Çünkü sen söylediğin kadarıyla da bir yanılgı olursa siz de Erol Bey'i düzeltebilirsiniz. Sen Tuğya'nın annesini öldürebilme ihtimalini hiç daha önce duymadın.
2: Hayır.
0: Hiç sana söylemedi.
2: Hayır. Yani söylemiş olsa ben de kendimi böyle bir şeyin içine sokmam. Zaten Gül anneyi de uyarırım. Hı hı. Kendimi de sokmam. Ben de 24 yaşında bir kızım. Neden böyle bir şeyin içinde bulunayım?
0: Peki sence Sultan, hani çok herkese anlattı ya annesini, hı-hı, öldüreceğini. Sana neden söylemedi?
2: Bunun nedenini ben tam olarak bilemem. Çünkü onun zihninin içine giremem. Böyle bir şey mümkün değil. Ama söylemedi. Benim gördüğüm kız, hatta annesiyle iyi anlaşan, annesinin ayakkabılarını giydiren bir kız gördüm ben daha önce. Onlarla vakit geçirdim. Tabii ufak tefek tartışmalar yaşanıyordu ama her anneyle kızın arasında yaşanabilecek kadar küçük şeyler gördüm ben. Çok büyük bir kavgalarına da şahit olmadım.
0: Peki o zaman Sultan, o gün banyodan çıktı Gülle Hanım. Her şey aslında gayet normal diye düşünüyorsunuz. Bir kavga olmadı değil mi öncesinde?
2: Hayır hayır, herhangi bir kavga yoktu. Hatta şöyle söyleyeyim, gayet müzikler söyledik, eğlendik, güldük, şakalaştık. Gayet normal bir ortamdı yani.
0: Gayet eğlendiniz. Sonra siz odanıza yatmak için mi geçtiniz?
2: Yani gittik odada biraz oturduk, birbirimizin saçlarını taradık, ördük. Normal, boş. Hatta zaten Kervan abiyle de ufak bir tartışmaları falan olmuştu. Onlardan falan konuştuk. O şekilde yani.
0: Kervan'la da ilişkileri devam ediyordu zaten.
2: Ya şöyle, çok tartışıyorlardı. Öyle bir durumları vardı. Kıskanıyordu Tuğyan biraz, gece dışarı çıkmış vesaire vesaire gibi durumlar söz konusuydu orada.
0: Peki Gülle Hanım banyodan çıktı ve Onelan dedi. Onelan'ın neye dedi?
2: Bilmiyorum ki, biz odadaydık zaten, sonra yanımıza geldi. Aslında ses kayıtlarında da görüldüğü gibi orada bir şakalaşarak, oynayarak devam ediyoruz yani. Orada yanlış anlaşılabilecek herhangi bir durum söz konusu değildi.
0: Yani geldi odaya, o da oynamaya mı başladı Malkata'yı duyunca?
2: Tabii o da odaya geldi, hatta bana göstermek istedi. Ben çok anlamam, açık konuşmak gerekirse, çok bilmiyorum yani. Orada da söylüyorum.

0: O şekilde yani.
1: Yani sana dansı mı gösterdi?
0: Tabii nasıl yaptığını falan gösterdi.
1: Sen de
0: ben de bilmediğimi söyledim.
1: Bilmediğini sen söyledin. Tuyan ona bir şey dedi mi?
0: O da söyledi. O da bilmiyor galiba gibi bir şey söylemişti.
1: Hı hı. Peki sonra biz bir bırak beni sözü duyuyoruz. Bunu kim söyledi?
0: Ya şöyle ben şimdi biliyorsunuz üstünden bir sene geçti. Konuşmaları tam hatırlamamakla birlikte şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arada böyle onlar anne kız şakalaşırlardı. Yani şakalaşmaktan kastım birbirlerine hani el şakası tarzında şeyler
1: yani böyle
0: yapardı.
1: mıncıklarlar mıydı birbirlerine?
0: Evet, evet. O sırada Gül anne dedi diye düşünüyorum ben onu. Çünkü ben demedim. O benim sesim değil.
1: Peki o bırak beni diye bağırıyor ya, o bir sinirlenme mi yoksa?
0: Yok işte o şakalaşma esnasında yapılan bir şeydi.
1: Bir şunu bir hatırlatın, bir bırak beni bir duyalım mı? Sen hangisinin sesi olduğunu bilmiyorum. Bu bırak, hani bırak. Bu kimin sesi?
0: Gülenlerin sesi.
1: Ha, Güllü Hanım'ın sesi değil mi? Peki o neye bırak diyor o sırada?
0: İşte hani o şakalaşıyorlar ya o esnada bırak dediğini düşünüyorum ben.
1: Güllü, yani Tuğyan mı onu rahatsız ediyor yani o zaman?
0: Tabii yani öyle şakalaşma oluyordu aralarında.
1: Bırak dedi. Yani rahatsız olup. Peki sonrasında biz hiç Güllü Hanım'ın sesini pek duymuyoruz. Sonra pek konuşmadı mı Güllü Hanım?
0: Sonrasında zaten Aslı cama doğru gitti. Bunu ifademde de anlatmıştım. Nedenini, düşüncemi söylemiştim daha önce de. Sonrasında zaten olaylar gelişti
1: Peki cama
0: biliyorsun.
1: doğru ilerliyor ya. Cama doğru niye gitti? Hani normalde de yüksekten korkan biri.
0: Bu biraz aslında medyada lanse edildiği kadar büyük bir yüksekten korku değil. Hatta evde de her zaman oturduğu mutfakta sandalyesi camın kenarındaydı mesela. Böyle çok benim gözlemlediğim kadarıyla en azından benim gördüğüm kadarıyla ben öyle çok büyük bir yükseklik korkusu görmedim.
1: Cama doğru gidiyor. Peki orada hala parmak şıklatma sesleri ya da işte o nokta diyor hani, ama şakalaşma anlamında
0: Tabii
1: o diyor.
0: evet.
1: O'yu kim söylüyor? O yani hakaret kelimesi ama şakalaşma gibi.
0: Gül anne söylüyor.
1: Ha, Güllü Hanım söylüyor.
0: Biz de
1: O
0: onun
1: diyor.
0: üstüne gülüyoruz hatta. Çünkü o şaka olarak söylenen bir şey olduğu için güldük yani.
1: Sonra o dedi size. Sonra oradan cama doğru gitti. Oynayarak mı gitti?
0: Ben işte hasta o esnada artık aynaya dönmüştüm.
1: O ayna meselesi gerçekti yani.
0: Evet, ayna meselesi gerçek. Çünkü benim o zaman yaralarım gerçekten çok tazeydi. Ve cam parçaları küçük küçük de olsa çıkmaya devam ediyordu. Ya kalıyor çünkü vücutta. Onlarla ilgileniyordum. Çünkü ne olursa olsun hani bir kız yüzünde bir yara olduğunda ister istemez sürekli o aynayla vakit geçirir. Telefonumdan da bir sürü fotoğrafım var. Sürekli gün içinde yaramı çekip bakıyordum mesela.
1: Sen aileye döndün. Tuğyan o sırada ne yapıyordu?
0: O da işte oradaydı. Ben artık o sırada onlara bakmıyordum aslında. O sırada işte yaramla ilgileniyordum. İşte alnıma bakıyordum, yaralarıma bakıyordum falan. Ben çok anlık gördüm olayı. Kafamı çevirdiğimde bir anda gördüm.
1: Sen kafanı camın önünde Güllü Hanım var. Yanında Tuğyan var. Sen aynaya bakıyorsun. Ne oldu o an?
0: O an aslında işte hiçbir şey olmadı. Ben bir anda kafamı çevirdiğimde gördüm. Yani hani o an artık bir sese mi döndüm, nasıl tam algılayamıyorum yaşadığım şeyi ama hani bazen yanınızda bir şey hissettiğinizde de dönersiniz ya istemsiz olur bu. Bir şey hissettiğinizde, bir hareket hissettiğinizde dönme ihtiyacı duyarsınız. O şekilde döndüğümde gördüm ben.
1: Yani kafanı çevirdiğinde Tuğya'nın elini annesinin kalçasının altında mı gördün?
0: Evet, yani kafamı çevirdiğimde olayın gerçekleştiği anı gördüm.
1: Kalçasının altında ne yapıyorsun dedin mi o an? Yani ne yaptığını düşündün ilk?
0: Benim o an tek yapabildiğim şey oldu. Ah an dedim ben bu şekilde. Yani hatta ağzımı da kapattım. Onu da çok net hatırlıyorum.
1: Ah an dedin.
0: Evet hani anne diye şey yapacaktım. Hani o an ben

0: de şok geçirdim. Bana da bir kal geldi. Yani neye uğradığımı şaşırdım. Sonrasında zaten koş diye bağırdı. Ben de peşinden koştum.
1: Peki kalçasını tuttu ve attığı anı gördün. Güllü Hanım hiç tutunmaya çalışmadı mı?
0: Yani ben onu gördüm. Ben gördüğümü anlattım zaten. Bu kadarını gördüm. Bu şekilde gördüm.
1: Yani şunu, çünkü burada hocalarımız da geldiğinde aslında bir insanın canavliyle, alkollü de olsa mutlaka bir cam kenarına ya da bir yere tutunmaya çalışırdı diye söylüyorlar. Yani o anda kadın hani dengesini kaybedince cama falan tutunmaya çalışmadı mı?
0: Yok, hayır. Cama tutunmaya çalıştığını görmedim.
1: Bağırmadı mı?
0: Hayır. Bağırsa zaten sesi duyulurdu.
1: Bağırmadı da hiç.
0: Hayır, ya dediğim gibi bağırsa duyulurdu zaten.
1: Neden sence?
0: Bilmiyorum ki. Onu hiç bilmiyorum.
1: Peki Tuğyan kalçasının altından annesini kaldırdı ve aşağı doğru attı ve hemen düştü mü kadın? Güllü Hanım.
0: Yani tabii ki o anlık.
2: Anlık mı oldu
0: Tabii
2: olay?
0: anlık, çok anlık oldu. Hani o anda müdahale edemezsiniz. Çünkü yaklaşsanız aynı durumu siz de yaşayabilirsiniz. Yani orada kimsenin acıyacağını düşünmüyorum.
1: Peki Sultan, hep böyle bizim aklımızda da, Erol Bey de isterse de cevap verebilir. Güllü Hanım'ın ses kayıtlarında 1 dakika 20 saniye hiç sesini duymuyoruz. Yani hiç, yani bir kadının sesi gelmiyor. Sence neden hiç ses duymuyoruz? İşte camına ilerlemesi nasıl oldu? O sırada neden konuşmayı kesti?
0: Yani konuşmayı keseceği bir durumda yoktu aslında. Onun sebebini bilmiyorum.
1: Yani 1 dakika 20 saniye, ben aslında hatırlatmak için diyorsun ya, çok uzun süre oldu. Birazcık o sessizliği Sultan da dinlesin. Belki unutmuştur, hatırlamamak için de izlemiyor da olabilir. İzliyor musun programlarımızı?
0: Programlarınızı
1: Ha,
0: izliyorum.
1: izliyorsun. Peki o sırada orayı bulalım. Çünkü 1 dakika 20 saniye dans mı ediyor? Niye camın önüne gitti? Niye ses çıkarmamış olabilir? O böyle hepimizi düşündürüyor. Yani neden hiç bu kadın
2: Evet,
1: biri?
2: 1 dakika 20 saniyelik o sessiz dönemde hem bize Güllü Hanım'ı anlat hem de Tuğyan'ı anlat. Hatırladığın gördüğün
0: Ya
2: kadarıyla.
0: tabii ki.
2: Hatırladığın gördüğün kadarıyla, olur mu?
0: Şimdi ben o esnada zaten dediğim gibi artık aynadan yaralarıma bakıyordum vesaire, ama o anda orada herhangi bir kavga, ne bileyim bir
2: Ne
0: polemik, bir
2: gördüysen
0: sorun.
2: orada 1 dakika önemli bir zaman
1: Evet.
2: dilimi.
1: Hani
2: Tuğyan'da ne
1: tam
2: gördü? Yani şunu anlamaya
1: göremediklerinden, şuraya
2: çalışıyorum.
1: gitti, yatağa
2: Anlık
1: oturdu da
2: bir
1: olabilir.
2: attı mı, yoksa tasarlanmış bir eylemin icraya geçmesi şekli miydi, yoksa anlık birden mi karar verdi, onu anlamaya çalışıyoruz. Bize Tuğyan'ı ve Güllü Hanım'ı anlatsana, o 1 dakikalık o sessiz kalınan dönem.
0: Ya normal işte bir dans edildi orada. Sonra ben işte bilmediğimi
1: Tuğyan da
0: söyledim.
1: dans
0: Tabii
1: ediyordu.
0: Tuğyan da dans ediyordu. Tuğyan biliyor yani o şekilde dans etmeyi
2: Nasıldı
0: vesaire.
2: gözleri, şekli, hareketleri? Tedirgin miydi?
0: Yok, gayet normaldi aslında. Hani her zaman
2: Önceden
0: gördüğüm
2: karar vermiş
0: Tuğyan'dı.
2: bir havası var mıydı mesela? Bunu nasıl anlarsın bilemiyorum ama bu
0: Bunu
2: önemli.
0: bilmediğim
2: Sonuçta
0: için.
2: annesini 1 dakika sonra attı ve sen buna şahit olur. O 1 dakika cinayet işlemeye karar vermiş bir karakter var şimdi orada yanında ya. Biraz sonra da ölecek karakter var yanında. Onların gözlerine hiç baktı mı mesela?
0: Önceden bilseydim belki
2: Önceden
0: dediğiniz
2: bilip
0: gibi,
2: bilmediği değil. O anı anlat.
0: yok
2: Bilip
0: hayır,
2: bilmediği.
0: demek istediğim şey şu: önceden bilseydim belki dediğiniz gibi daha dikkatli analiz edebilirdim o anda onu, ama ben öncesinde böyle bir şey gerçekleştireceğini bilmediğim için onu hani o gözle analiz etmedim. Normal,
2: Bir şey
0: her
2: yakaladın mı
0: zamanki bir
2: mesela, onu düşün.
1: yapıyorlardı, ne yaptı, dans etti, yatağa
0: Dans
1: falan oturdu
0: etti.
1: mu mesela?
0: Yok, o sırada hatırlamıyorum yatağa oturduğunu.
1: Dans etti. Cama neden gitti sence, camın önüne kadar?
0: Gülenle. Yani ben bununla ilgili düşüncemi ifademde dile getirmiştim aslında. Şu anda burada doğru olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Çiğdem'e bakmak mı?
0: Ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncem bu
1: Daha
0: şekilde.
1: önceki gecelerde de bakar mıydı Çiğdem'e?
0: Tabii arada sırada oluyordu.
1: Çiğdem'e ne diye bakıyor Çiğdem'e?
0: Ya işte dediğim gibi ben bunları ifademde anlattım. Şu an burada dile getirmek başkalarının
1: Hayır,
0: özel
1: uyudu mu?
0: hayatı,
1: Özel
0: hakkın.
1: hayat değil ki, uyudu mu, uyumadı mı? Hani neye
0: Tabii
1: bakıyor?
0: evde mi, değil mi? Işığı yanıyor mu, yanmıyor mu? O şekilde.
1: Sen özel hayat derken herhalde iddia odur ki, diyelim Çiğdem'le aralarında duygusal bir bağ olduğunu bahsediyoruz herhalde.
0: Ya dediğim gibi bunlar tamamen özel hayata girdi.

0: için kimsenin özel hayatından da burada bahsetmek doğru olmaz. Tabii ki mahkemede doğru bildiklerimizi konuşacağız ama orası mahkeme olduğu için ve gerçeklerin ortaya çıkması için. Ama burada birçok kişi bu programı izliyor ve bazı şeyleri dile getirmek belki doğru olmayabilir kişilerin özel hayatı olduğu için.
1: Anladım. Arkadaşına bakıyor diyelim o zaman. Arkadaşını merak etmiş. Eğildi mi o zaman?
0: Tabii. Tabii ona bakmak için.
1: Eğildi. Solda mı?
0: Orada gözüktüğü gibi aslında hemen o
1: Yani bir
0: demirlerin yan
1: şeyimiz de
0: tarafı.
1: gösterir. Bir gelseniz arkadaşlar. Yani ben hani merak ettiğim için şuradan göstereyim ki beni görebilecek misiniz? Şöyle eğilmiş olması lazım o zaman. Yani buraya geldi, böyle eğildi mi?
0: Evet.
1: Böyle eğilirken mi yaptı
0: Evet.
1: Tuğya?
2: Tam sıfırdı yani cama.
1: Böyle dayanmış mıydı?
0: Evet.
1: Böyle ben tam baktım. Peki ona bakması için bir ses geldi mi Çiğdem'den?
0: Hayır, öyle bir ses ben duymadım.
1: Yani o zaman tamam, tam bu kadarı eğilmişken geldi bir anda arkadan attı mı?
0: Evet. Yani ben zaten kafamı çevirdiğimde artık o anın işleniş anını gördüm.
2: O sahne vardı sadece.
0: Evet.
1: O zaman tamamen buraya dayanıktı bu kadın.
0: Evet.
1: Tamamen dayanıktı. Peki biz sonrasında da hep komedinin üzerinde hiçbir şeyi dökülmemiş olarak görüyoruz. Hiçbir şey devrilmedi mi? İri yarı bir kadın çünkü.
0: Ama çok zaten saniyelik ilerleyen bir şey olduğu için çok hızlı gerçekleşti. Yani o sırada belki oraya mümkün olmamıştır. Çok hızlıydı çünkü gerçekten çok anlık gerçekleşti. Ki zaten hani kendini koruyabilecek durumu olsaydı bu yaşanmazdı.
1: O zaman tekrardan ben söylemişim, camın kenarına geldi ve eğilmişken şu şekilde aynı buradaki gösterdiğin gibi
0: Evet.
1: bacaklarına savcılık ifadesi sarıldı ve aşağı doğru itti. Peki Güllü hiç geri dönemedi. Yani şöyle dönmedi. Ne yapıyorsun?
0: Ya onu tam olarak hatırlamıyorum ama belki orada bir denemiş olabilir ama tam olarak onu
1: Yani
0: hatırlayamıyorum.
1: buralara da hiç tutunmadı.
0: Dediğim gibi yani tutunmadı diye hatırlıyorum ama tam olarak da hatırlayamıyorum. Ama ben o anı gördüm. Zaten hani o an insan beyni bir şok da geçiriyor. Hani tam olarak algılamakta da zorluk çekiyor.
1: O zaman Sultan hatırlatmak için burada tam bunu yaparken iki tane tak tak diye bir ses duyuyoruz. O ne sesi olabilir?
0: Ben şöyle düşündüm. O poşet var ya sizin de koyduğunuz poşet.
1: Evet.
0: O poşet belki de düşmüş olabilir o esnada.
1: Ha, poşet yere düştü. Bu poşet yok muydu daha önce?
0: Çünkü ben o poşeti hatırlamıyorum. Poşet de öyle yerde durmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi ne kadar ne olursa olsun ben sık sık o eve gidip gelsem de günün sonunda ben devamlı o evde kalmıyorum. Ve
1: Sen her gün
0: kimsenin...
1: orada kalmıyordun.
0: Hayır, her gün orada kalmıyordum. Ama tabii ki çağırdıklarında gidiyordum. Sık sık da gidiyordum, kalıyordum. Ama her gün orada değildim. O yüzden yani ne olursa olsun misafir olarak gittiğiniz bir evde de insanların eşyalarının yerlerini çok iyi bilemezsiniz, kurcalamazsınız. Ama o poşetin yerde durmayacağını tahmin ediyorum. Düşmüş olabilir diye düşünüyorum.
1: Yani aslında o düşen ses poşet miydi ama sanki çok poşet sesinden daha çok tak sesine benziyordu.
0: İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama.
1: İçinde ne vardı? Sonra
0: İşte
1: öğrendiniz mi?
0: yok bilmiyorum.
1: Bu arada kulağıma ses gelmiyor arkadaşlar. Onu bir düzeltelim. Video hazır mı? Duymuyorum ben sizi. Yani ses dışarı çıkıyor. Bir düzeltir misin canım? Bir videoyu izleyelim bu sırada. Benim sesim dışarı çıkıyor çünkü. Bir
0: İçinde
1: geleceğim.
0: ses yapacak bir şey varsa onlar düştüğünde de o ses
1: O düşmüş
0: gelmiş
1: olabilir. Ha, şu
0: olabilir.
1: ses.
3: Herkes tamam mı?

Allah şanlığına bak ben yaklarım açık. Açık güzel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel.

0: Şimdi tabii o son ana geldiğinde iki tane tak sesi, yani bayağı güçlü bir tak sesi var. Bir de hadi görüşürüz diyorsun Tuğyan.
1: İşte dediğim gibi ben o esnada aynaya baktığım için tam olarak ayırt
2: Yani senin
1: edemiyorum.
2: görmeyeceğini düşünerek mi yaptığını zannediyorsun? Ne hissediyorsun orada? Çünkü senin
1: Olabilir.
2: bilgin olmadan bunu yapmış olması hayatın olanak içinde yok ya. Senin görmediğini düşündüğün bir anda mı?
1: Olabilir çünkü şöyle bir şey var. Benim o esnada telefonum elimde. Müzik benim telefonumdan açık. Flash açık. Ben yüzüme bakıyorum. Zaten
2: Zaten
1: hoparlörde...
2: böyle
1: Evet.
2: kapatmışsın pencereye doğru.
1: Tabii
2: Doğru mu?
1: hoparlörde kulağıma doğru çok yakın. Hani şu şekilde tutuyorum. Belki Doğan gerçekten görmeyeceğimi de düşünmüş olabilir.
0: Peki Sultan. Hadi görüşürüz diyen kesin Tuya mı?
1: Yani bu yargının konusu olduğu için aslında şu an bunun için yorum yapmam
0: Sen
1: belki
0: duyduğun
1: doğru
0: kadarıyla.
1: olmayabilir.
0: Tuya sen değilsin ama değil mi? Hadi
1: Yok
0: görüşürüz.
1: hayır.
0: Güllü
1: Benim
0: Hanım
1: sesime de
0: olabilir mi?
1: benzemiyor zaten. Ya kendi aralarında bu şekilde konuşuyorlardı. Bunun için hatta özel bir takım raporlar da aldılar.
0: O ne demek? Nasıl yani kendi aralarında?
1: Ses inceleme raporları.
0: Evet. Hayır sana göre soruyorum. Hadi görüşürüz Tuğyan mı?
1: Ya ondan emin olamıyorum. Şu an hani ne dersem yanlış konuşmuş olabilirim. O yüzden emin olamadığım
0: Sen
1: için
0: duydun mu
1: onu.
0: hadi görüşürüz'ü o
1: İşte o
0: sırada?
1: sırada benim telefonumdan da hoparlör de çok kulağıma yakın olduğu için ve odağım da orada olmadığı için belki aklımda başka bir şey bile düşünüyor olabilirim. Yani ki gün içinde akşam saatlerinde özellikle başka bir şeyle ilgilenirken bambaşka şeyler düşünebiliyoruz. O yüzden odağım orada olmadığı için ben o sesi duymadım.
0: Peki,
1: Ben şu an dinlerken duyuyorum.
0: Sultan sordun mu sonrasında siz birlikte de çok oldunuz Tuğyan'la? Hadi görüşürüz sen mi söyledin diye.
1: Yani o sürekli şu şekildeydi zaten. O annemin sesi. Ben eminim. İşte bir kelebek mevzuları vardı bir dönem. Ben hatta sürekli ısrarla şunu söyledim. Ben kelebek hatırlamıyorum.
0: Sen hatırlıyor musun kelebek diye bir
1: Ben
0: şey?
1: söyledim. Ben kelebek diye bir şey hatırlamıyorum
0: Hatırlamıyorsun.
2: Seni
0: Hı?
2: ikna etmeye çalıştı düştüğüne yani. Öyle bir nasıl konuştunuz aranızda yani? Değil
1: Ya
2: mi?
1: aramızda çok fazla bu konuyu
2: Olaydan sonra
1: konuşmadık
2: ne
1: açıkçası
2: konuştunuz? Yani
1: olaydan sonra
2: kelebekten
1: zaten
2: bahsetmiş ya muhtemelen konuşmuşsunuz.
1: yanımızda da sürekli başka birileri oluyordu. Onların yanında işte sürekli diyordu işte
2: Tamam.
1: kelebek vardı. Kesin kelebeği ben de görmedim. Kelebeği atarken oldu gibi.
0: Peki Güllü Hanım vallahi aşağı inemez diyor. Onu kime söyledi?

0: Ben onu vallahi şahane bak diye hatırlıyorum.
1: Ha, vallahi şahane diye.
0: Evet. Hatta bu ikinci bırak sesini de ben ver gibi de duyuyorum. Ver'den kastım hani müziğin sesini ver.
1: Ha, sen o bırağı ver mi diyorsun?
0: Evet.
1: Şimdi Sultan diyor ki orada en son bırak sesi var ya. O bırağı
0: İkincisi.
1: ikincisi, hani bırak diye bizim duyduğumuz sesi sen ver olarak
0: Evet,
1: duydun.
0: ver diye hani böyle.
1: Sesi yükselt anlamında mı?
0: Evet.
1: Sesi yükselt anlamında. O bırağı tekrar bir dinleriz. Vallahi aşağı inemezdi ne dedi?
0: Vallahi şahane bak.
1: Neye şahane diyor?
0: İşte orada içeride eğleniyoruz ya kendi aramızda. Tuyan oyna ben böyle yapıyorum falan işte. Onun için aslında çok da çünkü eğlenceli de bir kadındı Gülen'le. Gerçekten hani bu konuda şey yapamam. Çok eğlenceli de bir kadındı. Hoşuna da gitmiş olabilir o an o şekilde görmek.
1: Peki daha önceki günlerde de odada müzik açıp oynar mıydınız?
0: Yani şöyle dediğim gibi ben zaten onların evine bir aydır sık sık gidip geliyordum. Ama onlar devamlı bu şekilde eğleniyorlarmış. O gece de öyle aslında film izliyorduk. İlk başta böyle bir oynama, dans etme vesaire bunlar yoktu. Hatta sonrasında müzik dinlemeye başladığımızda ilk başta da oyun havaları dinlenmiyordu. İlk başta dinlenen müzikler daha akustik, bazen damar, o tarz müzikler dinlendi ilk başta. Sonrasından oyun havasına geçti ama müzikler hep böyle devam etti yani.
1: Peki senin telefonunda özellikle Malkata'yı açması
0: Hı.
1: neden Malkata'yı açtı?
0: Şöyle odaya geçmiştik. Benim telefonum hala YouTube'a bağlı. Ara ara bana hadi şu şarkıyı da açalım, hadi bu şarkıyı da açalım gibi. Saçma sapan bir sürü şarkı da açıldı aslında orada. Sonra bana Malkata aç dedi.
1: Peki
0: Ben de
1: Malkata
0: açtım.
1: çık derken, Malkata'yı aç derken Tuğyan, Güllü Hanım tuvaletten çıkma zamanı mı dedi bunu?
0: Şimdi ben onun ne zaman girip çıktığını
1: Ne
0: bilmiyorum.
1: oluyor lan dedi.
0: Dediğim gibi ne zaman girip çıktığını bilmiyorum ama bana Malkata'yı aç dedi. Ben de elimde telefonum Malkata'yı açtım. Hatta o sırada da şey kesildi. Bağlantı kesildi. Çünkü televizyondan da devam ettik ya bir süre
1: Evet.
0: kumandayla değiştirdik. Sonra telefondan şey yapınca bir bağlantı kesildi, bir şey oldu. Telefondan devam etti.
1: Telefon da Bluetooth diğer salondan kesildi. Telefondan
0: Hı.
1: devam etti. Malkata'yı aç dedi. Peki genelde gece sana Malkata açtırır mıydı?
0: Yok ben Malkata'yı o gece ilk defa duydum. Ben Malkata hiç
1: Sen
0: bildiğim bir
1: ilk kez
0: şarkı da
1: duydun
0: değildi. Evet.
1: Malkata'yı. Daha önce Malkata şarkısını sen hiç telefonunda açmış mıydın?
0: Hayır.
1: Tuğyan?
0: Hiç dinlediğim bildiğim bir şarkı da değil çünkü.
1: Tuğyan ilk kez sana telefonunda Malkata'yı açtırdı o zaman.
0: Evet, o gece birkaç kere daha açılmış galiba tam hatırlamamakla birlikte gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ama ben o şarkıyı ilk defa o gece duydum.
1: İlk defa o
0: Hı
1: gece
0: hı.
1: duydun. Daha önceki eğlencelerinize Malkata hiç açılmamıştı.
0: Yok hayır.
1: Peki sana Malkata'yı aç dedi ki biz onu biliyoruz. Malkata'yı açtığı zaman Güllü Hanım'ın tuvaletten çıktığı zamanla eşdeğerdi.
0: Hı.
1: Peki sence Güllü Hanım odanıza bildiğim kadarıyla birbirlerini de çok sıklıkla aradıkları için pek girmiyor. Öyle mi Güllü Hanım odanıza?
0: Yo aslında gelirdi bazen hatta konuşurduk. Biz de onun odasına giriyorduk. Öyle ya bilmiyorum dediğim gibi daha öncesinde çok fazla şey anlatılıyor. Çok büyük kavgalar vesaire ama ben bunların hiçbirisine şahit olmadım. Benim gördüğüm normal bir anne kızdı. Küçük küçük atışmalar olabiliyordu ama küçük küçük şeylerdi bunlar. Büyük kavgalar değildi. Ama biz
2: Annesine hiç el kaldırdı mı?
0: ben hiç böyle bir şey görmedim. Ve ben böyle bir şey görmüş olsam hani o an tabii Gülen'le de orada olacağı için ben buna tepki gösterirdim.
1: Peki Malkata veya başka şarkılar daha önceki günlerde odasında çalınıp Güllü Hanım da odaya gelip dans etti mi?
0: Hayır.
1: Bu ilkti
0: Tabii.
1: odaya gelip gece saatinde dans
0: Tabii
1: etmesi, değil
0: tabii
1: mi?
0: evet.
1: Peki Güllü Hanım sence Malkata şarkısını duyunca mı odanıza geldi?
0: Onu bilemiyorum. Dediğim gibi bazı şeylerde fikir yürütmek doğru olmayabilir. Çünkü insanların beyninin içine giremiyoruz az
1: O
0: önce de
1: zaman
0: dediğim
1: şöyle
0: gibi.
1: sorayım ben. Daha önce de odada şarkı çalarken yanınıza geldi mi?
0: Daha önce odada şarkı çalmadık yani. Normal vakit geçiriyorduk evde, eğleniyorduk falan ama daha önce odada bana hiçbir zaman şarkı aç dememişti.
1: Ha, ilk kez sana odasında şarkı açtırıyor.
0: Ya şöyle normal açıyordum, oturuyorduk vesaire ama böyle bir gece hep birlikte geçirmedik yani. Şöyle dediğim gibi de az önce de söylediğim gibi ben her zaman onu

0: Onun evinde kalmıyordum. Bu biraz yanlış dans edildi.
1: Sen bir aydır o evde kalmıyorsun yani.
0: Hayır hayır şöyle tabii ki kalıyorum ama her gün değil. Mesela atıyorum 2-3 gün onlarda kalıyorsam gidiyorum 3-4 gün kendi evimde kalıyorum. Onların beni çağırmasıyla, ısrarlarıyla hem Gül annenin hem Tuya'nın ısrarlarıyla gidiyordum onlarda kalıyordum. Yoksa her gün orada kalmıyordum.
1: Her gün orada kalmıyordu. Peki şimdiye kadar hiç Malkata'yı açtırmadı ya da odada pek dans ettiklerine şahit olmadın sen.
0: Yok hayır.
1: Ve o gün ilkti. Ve senin telefonundan Malkata'yı o mu buldu sana mı açtırdı?
0: Malkata'yı aç dedi. Ben karşıma çıkanı açtım.
1: Peki Malkata'yı hemen baktığında aslında genelde Güllü Hanım'ın dinlediği çıkmıyor. Başka bir şey en önce de çıkıyor. Sen Güllü Hanım'ın dilediğini sen mi seçtin?
0: Ama her telefonun algoritmasında farklı olabilir bu. Çünkü yine algoritma bizim dinlediğimiz, daha öncesinde dinlediğimiz şeylere göre de izlediğimiz şeylere göre de şekillendiği için bende o çıkmış olabilir yani en
1: Oysa
0: üstte.
1: daha önce hiç açmadım diyorsun.
0: Ben daha önce o şarkıyı hiç dinlemedim. Bilmiyorum.
2: Sahnesine de gitmedin Güllü Hanım'ın. Hiç sahnesine gittin
0: Yok,
2: mi?
0: şöyle sadece sahnesine bir kere Çınarcık'ta bir yerde bir kere şarkı söylerken denk geldim. O zaman da tanışmıyorduk zaten.
1: Peki Malkata'yı açtığından ne kadar sonra Güllü Hanım içeri girdi?
0: Yani o sıralarda geldi ama dediğim gibi o gece daha önce de açıldı o şarkı. İlk
1: Ama
0: defa
1: salonda
0: açılmadı.
1: açıldı.
0: Onu tam hatırlamıyorum ama açıldı.
1: Peki bir tane daha çok merak ettiğim bir şey var. Biz hep Tuğya'nın annesini aradığını görüyoruz arama kayıtlarında. Niye sürekli annesini arıyordu aynı evin içinde?
0: İşte annem müziğin sesini kıs falan o tarz şeyler söylüyordu. Böyle çok da...
1: Arayıp müziğin sesini kıs diyordu. Peki arayıp müziğin sesini kıs derken neden bu kadar yüksek sesle Malkata'yı açtırdı?
0: Aslında televizyondakinden daha düşüktü. Artık telefona geçtiği için artık televizyondaki kadar yüksek çalmıyordu o esnada.
1: Peki sen telefon ışığıyla yüzüne bakarken müzik açık mıydı o sırada?
0: Evet.
1: Yani sen kulağına tutuyordun
0: Tabii
1: telefonu o
0: tabii
1: zaman.
0: evet.
1: Çok yüksek ses gelmiyor muydu?
0: Yani tabii ki geliyor ama müziği açmamı istemişlerdi. O kadardan da rahatsız olmam yani. Sonuçta telefon sesi günün sonunda.
1: Peki şimdi o zaman şuna gelelim. Güllü Hanım aşağı düşüyor. O sırada sen şoka girdin. Yani o an şimdi gözünün önünde bir kız annesini aşağı atıyor. Yani o an ne düşündün? Yani ne yaptın? Ne düşündün?
0: O an açıkçası ilk düşündüğüm şey ya şu an benim üstüme atarsa, o yaptı derse ben ne diyeceğim? Kime nasıl kendimi açıklayacağım? Nasıl kendimi
1: Dinleyemiyorum.
0: inandıracağım? Bunları
1: Daha kısa.
0: düşündüm. Benim de korkularım başladı yani o anda o esnada.
1: Sen hemen o anda korkmaya başladın.
0: Tabii ki de korkmaya başladım çünkü karşımda bunu gerçekleştiren bir insan var. Bunun düşünebilir yani o an diyebilir. Çünkü sonuçta ben dışarıdan birisiyim. O kendi kızı. Bunları düşündüm yani. Tabii ki kendimi de düşünmek zorundayım. Yok da tabii ki çok kötü bir şey yaşadım ama kendimle ilgili de korkularım.
2: Senin gördüğünü gördü mü Tuğyan? Anne seni attığını senin
0: Tabii ki
2: gördüğünü
0: zaten
2: gördü mü?
0: kafasını çevirdiğinde
2: Kafası
0: koş
2: baktı.
0: diye bağırdığı için
2: Yani
0: beni görmüş
2: attıktan
0: oldum.
2: hemen sonra sana mı baktı?
0: Direkt döndü ya koş diye bağırdı esnada direkt beni ona
2: Yani
0: bakarken gördü
2: gördüğünü gördü
0: zaten.
2: yani.
0: Tabii o sırada bu şekilde
1: Evet.
0: olduğumu da gördü.
1: Peki şimdi annesini aşağı attı. Sen dönmüştün zaten o sırada senin yüzüne baktı. Senin susmanı nasıl garantiledi? Çünkü sen hiçbir şey söylemedin uzunca bir süre.
0: İlk gecenin nasıl garantilediğini bilmiyorum ama benim kişiliğimle de ilgili olabilir bu durum.
1: Nasıl senin kişiliğin?
0: Ya benim bu tarz olaylardan çok korktuğumu biliyor. Benim daha önce hayatımda hiçbir zaman bu tarz yani bu çok büyük bir olay tabii ki ama herhangi bir kavgaya dahi girmiş bir insan olmadığımı çok iyi biliyor. Bu tarz olaylardan korkarım, kaçarım çoğu zaman hani. Biri benimle bir sözlü tartışmaya dahi girdiğinde ben o ortamdan uzaklaşırım çünkü. O şekilde
1: Senin
0: düşünmüş
1: yapın
0: olabilir.
1: korkak mı?
0: Ya şöyle korkak demekten ziyade tabii ki ben de zaman zaman hakkımı aramaya çalışabiliyorum kendimce. Çok da korkak demek doğru olmaz ama tabii ki de korktuğum şeyler var. Çünkü ben bu hayatta aslında tek başıma mücadele eden ve tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir kızım. Benim birçok olaydan kaçmak istemem, korkmam da benim

0: Evet, en doğal kendimi korumak için bir kalkanım olduğunu düşünüyorum.
1: Yani dedin ki ben tek başıma. Peki senin yüzüne döndü. Yüzündeki o bakış nasıldı Tuğya'nın? Şimdi annesini attı, sana döndü.
0: Zaten koş diye bağırıp telefonunu alıp koşmaya başladı. Hani o an ben artık peşinden gidiyorum. Ve aşağıya indiğimizde yaptığı hareketler çok böyle olağan dışıydı. Onu izliyorum. Etrafında geziyorum. Peşinden gidiyorum. Çünkü o sırada ne diyecek, ne yapacak onu da merak ediyorum. Hani dediğim gibi o tamamen kendimi korumak için aldığım bir kalkandı diyebiliriz aslında. Çok yüksek tepkiler veriyordu. Mesela saçlarını yolduğunu gördüm. Böyle bayağı elinde kendi saçları vardı tutam tutam gibi şeylerin hani çok yüksek tepkilerini gördüm orada. Şaşırdım ben, şaşkınlık geçirdim zaten, ne olduğunu
2: Bir
0: anlayamadım.
2: an için kaza
1: Peki.
2: olduğunu düşündün mü? Bir an için bile olsun.
0: Bunun kararını yargıya bırakmak daha doğru.
1: Peki Sultan, şimdi orada ilk mülakat için ekipler geliyor ve onlara direkt Güllü Hanım'ın dans ederken sarhoş olup, alkollü olup düştüğünü söylüyorsun. Neden?
0: Aslında onu da açıklamak isterim. Ben öyle bir mülakatı hatırlamıyorum. Bu konuda açık olmak istiyorum. Çünkü şunu hatırlıyorum. Orada bir polis memurunun yanlışlıkla ayağıma bastığını hatırlıyorum. Tuyan'la hastanenin önünde, Çınarcık Devlet Hastanesi'nin önünde bir mülakat gerçekleştirdiklerini de hatırlıyorum. Ama ben böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum. Şok anında bilmiyorum ama hatırlamıyorum.
1: Peki, sen böyle bir mülakat verdiğimi hatırlamıyorum dedin. Şimdi aşağı indi. Dedin ki yani aşağı indiğinde şunu kesin olarak biliyor muydun? Tuğyan annesini attı. Bundan emindin, değil mi?
0: Zaten aşağı indiğimde artık şöyle bir şey yaşandı. Ben orada 112'yi falan aradım. Orada Çiğdem abla benim telefonumu aldı. Şifresini açmamı istedi. Neden bilmiyorum, o an açamadım hani. Belki açmak istemedim. Çünkü cep telefonum sonuçta benim. Vurmaya başladı telefonumla bana, açsana diye. Ben daha da bu sefer korktum hani, çünkü neden böyle bir tepki verdiğini anlayamıyorum. Karşımda beni çok da tanımayan bir insan elinde telefonuyla, benim telefonumla benim kafama vuruyor ve telefonunu aç diyor. O an ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim telefonumdan ne yapacağını bilmiyorum. Sonra tabii ki açtım telefonu, verdim. Birisini aramış.
1: Kim aramış?
0: Bilmiyorum ama arama kayıtlarımdan bulabilirim.
1: Peki neden sana bu saldırganlık Tuğyan'a değil? Tuğyan'ın da elinde telefon var.
0: Onu bilmiyorum. Onların arasındaki bağdan kaynaklı vesaire olabilir. Beni tanımıyor sonuçta. Beni yani tanımıyor dedim. Çok az tanıyor beni.
1: 112'yi kim aradı?
0: Ben aradım. İki kere aradım.
1: Peki sen Çiğdem'den önce mi aradın 112'yi?
0: Evet.
1: Çiğdem telefonunu almadan önce aradın.
0: O benim telefonumdan 112 aramadı zaten. O başka birisini aradı ama kayıtlarımdan numarasını bulup gösterebilirim.
1: Peki sonra avukat Burçay'ı arıyorsun. Onu neden aradın?
0: Çünkü yani Burç abla benim aslında güvendiğim de bir insandı. Biliyorsunuz zaten ilk onu anlatmıştım. Onun oraya gelmesini istedim. Çünkü tanıdığım kimse yok. Herkes onlar yani. İşte Çiğdem abla atıyorum, o telefonla zaten bana vuruyor ya da ne bileyim dayısı Gil geliyor sonrasında vesaire. Ben de, benim de tanıdığım birisi, o tabii ki onlar daha yakınlardı ama sonuçta benim de artık oturup kalka sohbet muhabbet ederken benim de bir samimiyetim oluşmuştu ve dediğim gibi bir güven bağı da oluşmuştu aramda. Ben de onun gelmesi için onu aradım.
1: Yani Burç'a iyi sana destek olsun diye mi aradın?
0: Yani orada benim de tanıdığım birisi olsun ki belki bu kadar üstüme gelemezler.
2: Ne
0: Çünkü
2: dedin ve davet ettin, gelmesini istedin? Ne dedin? İlk aradın Burç abla. Ne
0: abla
2: dedin?
0: buraya gelmen gerekiyor dedim. Zaten o uyuyordu o saatte. Ne oldu ablacığım dedi. Abla dedim Gülen'le düştü. O zaten nasıl yani falan derken abla dedim ne olursun gel. İlk başta tabii ki Burç ablaya da telefonda bu şekilde söylemedim. Ya da ona da ilk günler söylemedim ben bu olayı. O zaten sonrası direkt geldi yani oraya.
1: Peki Burcu Hanım senin mi yakının, Tuğya'nın mı yakını?
0: Tuğya'nın yakını. Ama benim de onunla geçirdiğim vakitte bir sohbeti muhabbeti olduğu için bir güven bağı oluşmuştu bizim de aramızda. Ama ben tabii ki Tuğyan vasıtasıyla tanımıştım Burcu ablayı.
1: Peki şimdi herkesin o merak ettiği bir döneme geleyim. O arada detay.

0: Şöyle, o sırada insanlar konuştuğumuz ya da konuşmadığımız şeyleri çok farklı lanse edebiliyorlardı. Güven verici bir şekilde yaklaşıp bunu çok daha farklı bir yere çekebiliyorlardı. Ben bu süreçte kime güveneceğimi bilmedim, bilemedim. Kime nasıl anlatacağımı bilemedim. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bunu birine anlatırım, örnek veriyorum. O kişi bunu çok daha farklı bir şekilde başka bir yerde anlatabilir. Bu benim için çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Burç ablaya anlatmamın sebebi bir avukat olması ki zaten onu anlattığımda ben aslında ona vekalet de vermiştim. O merak edilen bir şeydi. Bizim aramızda vekalet ilişkisi vardı. Ona güvenerek, avukatım da olduğu için, vekaletim de olduğu için zaten beni savunmasını isteyerek ona anlattım aslında. Akıl
1: Savunsun
0: almak
1: diye.
0: için ne yapabilirim, nasıl anlatabilirim?
1: Peki şunu da merak ediyorum. O süreç içerisinde ben hani seni de gördüğümde Tuğyan'a çok yakın davranıyorsun. Hatta bazen onu okşuyorsun, gözyaşlarını siliyorsun, sarılıyorsun. Bunlar hep numara mıydı?
0: Ya şöyle söyleyeyim size, bir evdeyiz o esnada. Şimdi Çiğdem abla var ve ben Çiğdem ablanın bu durumu bilmediğini düşünüyorum. O esnada telefondan birisini aradılar. İsim vermiyorum şu anda. Aradıkları kişi diyor ki o ağlıyor o esnada işte
1: Olayın
0: gözyaşlı.
1: ilk gününden bahsediyorsun.
0: Yok yok, bu gösterdiğiniz görüntülerden bahsediyorum. Ondan yola
1: Ha
0: çıkarak
1: şu
0: söylediniz sanırım.
1: sağladın. Evet bu
0: Evet
1: yakınlık.
0: evet. Bir evin içindeyiz dediğim gibi. İşte Çiğdem abla bilmiyor. Yani ben öyle biliyorum. Farklı bir durum varsa içeriğini bilemem. Ağlıyor, alkol alıyorlar. Dediğim gibi birini arıyorlar. Karşı taraf diyor ki ya çocuklar işte ne kadar üzgünsünüz, ben bunu işte videoya kaydedeceğim falan diyor. Ben orada böyle dursam şey olacaktı. Sultan neden böyle duruyor? Neden arkadaşına hiç destek olmuyor gibi olacaktı
2: Ama
0: biraz daha.
2: şöyle tamam ses yani burada bu tepkin yanlış anlaşılmasın diye yapmış olabilirsin ama bir de bir WhatsApp grubunda annesine böyle bir şey yapsa ben böyle mi dururum gibisinde bir
0: Ama
2: takım
0: ben bu
2: yazışmaların
0: konuşmalar
2: da var.
0: olurken
2: Yani
0: yalnız
2: hala
0: değildim ki.
2: saklamaya devam ediyorsun. Yazışmalarda yani bir şey söylemene de gerek yok. Hani ben şunu söylüyorsun annesine böyle bir şey yapmış olan bilmem ne yaparım gibisinden ağır ağır da sözler
0: Şimdi
2: söylüyorsun.
0: şöyle,
2: Hiçbir şey yazmayabilirdin de mesela.
0: ama zaten yalnız değilim o esnada. Hatta bazı telefon konuşmalarımda bile, hatta Kervan abiyle olan konuşmam başta olmak üzere yönlendirildiğim zamanlar da oldu.
2: Nasıl?
0: Yani şöyle konuş, böyle konuş. İşte yanımda oluyorlardı, yalnız olmuyordum ki.
2: Ha,
0: Tuğyan
2: kim
0: benim
2: seni
0: bunlarda.
2: yönlendirdi?
0: Tuğyan.
2: Duyan.
0: Ki bu sadece bu olayda da değil. Bu olaydan önce de mesela bazen Kervan abiyle tartıştıklarında bana işte derdi ki hadi Kervan'ı ara, şunu söyle, bunu söyle vesaire. Orada da süreç aslında biraz öyle ilerledi. Hani bu arada telefonumun şifresini biliyordu. Telefonum sürekli ortadaydı.
1: Şimdi sen ona aslında ben gördüğüm bir şekilde aranızda da bir bağımlılık var. Beni çekebilirsiniz takarken, önemli değil arkadaşlar. Bağımlılık var, yani bir bağımlı ilişkisi de var ve benim tahminim, tabii bunu sana soracağım. Bu iş ortaya hiç çıkmasaydı sen söyleyecek miydin Tuğya'nın annesini ittiğini?
0: Aslında onunla olan bir konuşmamızda ben şunu çok net söylüyorum. Kendisine söylüyorum bunu. Ben diyor, hatta benim söylediğimi de boş verin. Kendisinin bana bir gün şöyle bir beyanı oldu. Bir gün eve geldi dedi ki yarın dedi dosya kapanıyormuş dedi. Bayağı da mutluydu. Ve bir daha dedi sen dahi dedi ne söylersen söyle bu durum değişmiyormuş dedi.
1: Peki siz yüzleştiniz mi bu konuda? Yani sen anneni ittin ve ben gördüm Tuğyan. Dedin mi hiç ona?
0: Neden böyle bir şey yaptın dedim.
1: Dediniz.
0: Ağlıyordu. Yani orada çok nedenini bana açıklamıyordu, anlatmıyordu, ağlıyordu. Bir takım çocukluk travmalarından bahsediyordu. Ben de diyordum ki yani hepimiz bir şeyler yaşadık çocukluğumuzda ya da yetişkinliğimizde. Bu yapmasaydın diyordum. İşte sonrasında annemi çok özledim diye
1: Annemi
0: devam
1: çok
0: ediyordu.
1: özledim diyordu.
0: Evet. Bazen beni arayıp diyordu ki annemi çok özledim.
1: Peki hiç şunu diyebildin mi? Anneni neden öldürdün Tuğyan?
0: Yani bu kadar şey bir şekilde söyleyemedim ama neden yaptın? Neden yaptın?
1: Ne
0: Ve
1: diyordu?
0: ben de ağlayarak bunu çok sordum. Neden?

0: Ben neden? Hatta şunu bile dedim. Neden ben varken? Hani madem böyle bir şey yapacaktın, neden benim yanımda? Bunu da çok yaptım. Ağlıyordu. Yani ağlıyordu. Bunlara cevap olarak ağlıyordu.
1: Peki sence Tuğyan bunu yaptığına pişman mıydı?
0: Bilmiyorum. Çünkü olay gecesi ağlamalarını gördükten sonra sonraki ağlamalarının ne kadar samimi olup olmadığını tartışılır yani o konuda.
1: Sonraki ağlamaları mı daha gerçekti?
0: Hayır, ne kadar samimi olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü ilk gece de çok ağlayan, bağıran birisi vardı karşımda. Sonrasında her neden diye sorduğumda da ağlayan birisi vardı karşımda. O yüzden o ağlamaları hangisinin gerçek olup olmadığını ayırt edemiyordum.
1: Peki sence Tuğyan neden annesini öldürdü? Sence? Sen şimdi onunla bir
0: Yani
1: arkadaşlık da yaptın.
0: bana söylediği dediğim gibi bir takım ağlarken çocukluk travmalarından
1: Hangi
0: bahsediyordu.
1: çocukluk travmaları?
0: Annesiyle yaşadığı bir takım şeylerden
1: Şiddet
0: bahsediyor.
1: mi görüyormuş?
0: Ya bunlar dediğim gibi çok özele giriyor. Benim bunları belki şu an burada anlatmam doğru olmayabilir.
1: Hı.
0: Yani bir takım anlattığı
2: Bence
0: şeyler
2: doğru olur
0: vardı.
2: ya. Çünkü bir
1: Yani
2: cinayet
1: bunları gördüm
2: bir cinayet
1: ve
2: ya.
1: bunları gördüm. Ne dediniz hocam?
2: Dedim ya bazı şeyler
1: Gözdelen değil mi hocam bu?
2: cinayetin bak ortada korunması gereken daha büyük bir menfaat var. Cinayet işlenmiş. O cinayetin nedenini ortaya çıkarmak adına bence bunlar özel olarak
1: Özelde neden
2: değerlendirme
1: Sultan
2: bunu.
1: soruyoruz biliyor musun? Şimdi sonuçta ben
2: Cinayetin nedenini
1: psikolog
2: ortaya çıkarmaya
1: Hasan Hoca da
2: çalışıyorum.
1: şimdi sonuçta bu konunun Güllü Hanım'ın avukatı. Burada birçok anne bizi izliyor. Şimdi bir kız çocuğunun bir Tuğyan'ı bırak. Bir kız evladın niye anneyi öldürebilmiş olabilmesi psikolojik anlamda, toplumun yapısı anlamında çok önemli bir şey. Bu dünya literatürüne geçecek bir konu. O yüzden soruyorum. Yani kendince açıklık tabii ki bunun hiçbir açıklaması olmaz ama bu kızı bir yandan da merak ediyorum. Neden annesini öldürecek konuma geldi? Kendince nedeni ne?
0: Ya dediğim gibi aslında bahsettiği çocukluk travmaları vardı. Ben bunları mahkemede hatta kollukta ve savcılıkta da anlattım bana anlattığı şeyler ama şu anda burada anlatmam ne
1: Yani
0: kadar
1: şöyle
0: doğru olurun.
1: kısıtlayabilirsin. Annesinin yaşadığı ilişkiler onun psikolojisini bozmuş.
0: Tabii annesinin yaşadığı ilişkiler ya da ne bileyim meslek hayatındaki zorluklar gibi gibi.
2: Babasından boşanması
0: Tabii
2: vesaire su var.
0: babasından ayrılması, başka ilişkileri. Ya babasının ayrılmasını çok bilmiyorum ama başka ilişkiler, ya babasından
2: Anladım, anladım.
0: sonraki ilişkiler
1: Hı.
0: ve o sırada yaşanan bir takım zorluklar. Onlar da aslında zorlu bir hayatla mücadele
2: Peki annesinin
0: etmişler.
2: ölmesinden maddi bir menfaat planı da var mıydı? Ne hissettin?
0: Sanmıyorum ya çünkü ben açık konuşmak gerekirse çok zengin bir aile görmedim.
1: Hı.
0: Bilmiyorum tabii ki maddi durumların içeriğinin nedir,
1: Sana iki
0: nasıldır.
1: tane ev vaat etti mi Susman
0: Tabii ki
1: karşılığında?
0: de böyle bir şey yok. Kim iki tane ev için hayatını riske atacak bir şeyin içine girer? Neden? Yani,
2: Var öyle bir sürü insan var.
0: ya ben öyle bir
2: Sen öyle
0: insan
2: biri
0: değilim ama.
2: olmayabilirsin de var yani öyle iki ev.
1: Yani sana hiç Tuğyan...
0: Öyle bir ihtiyacım da yok bu arada. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben geçimimi sağlamakta zorluk çekmiyorum. Böyle bir şeye ihtiyacım yok.
1: Peki hiç bunu söz konusu ettim ya hiç bu konuda konuşma Sultan. Annemden kalacak iki evi sana vereceğim.
0: Yok yok bu dedikoduların nasıl çıktığını ben çok iyi hatırlıyorum hatta
1: Nasıl
0: sonra
1: çıktı?
0: ilk sizin programınıza bağlanan bir kadın bunu söylemişti.
1: Hı.
0: Hatta o zamanlar bir kadın vardı ismi aklıma gelmiyor. Arabadakilerden birisiymiş sanırım.
2: Serpil Hanım var mı?
0: Bu konuşmanın olmadığını söyleyen bir hanımefendi vardı. Böyle bir şey olmadı arabada böyle bir konuşma olmadı diyordu ilk zamanlar.
1: Muhteber Hanım
0: Ha
1: mı?
0: Muhteber Hanım
1: Muhteber
0: evet.
1: Hanım.
0: Hatta o
1: Allah
0: kadın
1: rahmet eylesin. O da vefat etsin.
0: Allah rahmet eylesin. Benim yanımda da aynı şekilde konuşuyordu bu arada böyle bir konuşma olmadığını söylüyordu. Sonrasında bir gün hatta programa bağlanacaktı. Şey dedi. Teyze dedi. Birileri dedi ev falan bir şeyler diyor dedi. Sultanın böyle bir şeye ihtiyacı yok dedi. Sultanın zaten bir
1: Hı.
0: evi var hani bunu da söyle gibisinden konuştu. Ondan sonrasında bu olay böyle artık o dedikodu kısmı önü almaz bir şey, alamadığınız bir şeye dönüşür ya. Artık herkes şunu diyor zaten. Ben böyle bir şey duydum. Ama kimse kimden

0: duyduğunu bilmiyor. Bu böyle bir şeye dönüştü günün
1: Peki,
0: sonunda.
1: Peki baban da bunu söyledi. Baban dedi ki, Sultan bana dedi ki biz birlikte attık, bana daire verecek Tuğyan. Peki baban neden böyle bir şey söylüyor? Sonuçta baba.
0: Tabii. Ya şöyle, benim babamla ilişkim çok kuvvetli bir baba kız ilişkisi değil. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Bunu babam da çok iyi biliyor zaten. Tabii ki günün sonunda benim babam ne olursa olsun, ama çok kuvvetli bir baba kız ilişkimiz yok. Babam o gece de alkollüydü. Biz de bir tartışma yaşadık özel nedenlerden dolayı. Yaşadığımız tartışmanın sonucu da buraya gitti. Kendisi de bu ev mevzusunu daha önce evde duyduğu için, hatta şöyle bir konuşma geçti. İki ev ha deyip gülmüştü. Hani televizyon şeyinden, hani biz diyoruz ki bu nereden çıkıyor, hani ne oluyor falan gibisinden. Babam da gülüyor falan, hani böyle.
1: Hı hı.
0: Sonrasında o tartışmada olunca babam bunu artık ne amaçla yaptığını tam olarak bilmesem de tartışmamızın üstüne böyle bir şey yaptı.
1: Peki hani baban bunu yaparken aslında babanın yaptığı şey kötülük yapmak senin söylediğine göre. Normalde baba kız ilişkisinde bu kadar hani bu kadar negatif, yani senin hayatını yakacak şekilde söylediği şey.
0: Evet. Evet, tam olarak o şekilde.
1: Neden? Böyle bir baba mı bu baba?
0: İnsanlar bazen alkol aldığı zaman belki kendilerini kontrol edemiyor olabilirler. Dediğim gibi çok
1: Bir
0: güçlü
1: babanın
0: bir baba.
1: sesini versenize arkadaşlar.
2: Maddi bir menfaat peşinde miydi bunu söylerken baban, sana göre?
0: Yani bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Kendisine sorsanız belki açıklayabilir.
1: Ve sen çok ağlıyorsun orada arkadaşınla konuşurken. Yani şimdi büyük bir şey bu, değil mi hocam?
2: Tabii
1: size de
2: yani,
1: söyleyeyim, bir insanın babası.
2: Yani bir babanın evladına karşı yapabileceği en büyük kötülük ve haksızlık yani.
1: En büyük kötülük yani. Bu hani bir şey olur, kızarsın, evladın istemediğin bir şey yaparsa kızarsın, ama hayatını yakacak derecede iki evde aldı. Onu da böyle gideceğim şimdi emniyete şikayet edeceğim. O attı diyor.
0: Bu kadar ağlamamın sebebi zaten karşımdakinin babam
3: olması. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
4: İnanmıyorum, inanmıyorum abi.
3: Demedi ama dedi. Vallahi billahi dedi ya. Dedi, dedi abicim ya, biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Ben buna çıkacağım, yarın konuşacağım. Sultan dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Abi
1: gerçekten. Sultan bana iki daire teklif ettiler. Ben de attım dedi diyor.
0: Evet. Bir şey diyemiyorum ki. Diyemiyorum.
2: İşte böyle bak, bunlar olunca mesela baban seninle ilgili böyle anlatınca İnsanlar ikiye bölünüyor. Diyor ki, bir kısım diyor ki bu kız masum. Bu yüz masum bir yüz. Ama diğer kesim de diyor ki bu masum yüzün arkasında başka bir karakter var. Bu deliller, seni saklaman, babanın seninle ilgili olarak bu konuşmaları, o masumiyetin arkasında gizlediğin başka bir karakter var mı yok mu?
0: Aslında
2: onu araştırmak
0: bunun
2: istiyorlar.
0: Gerçeğini babam daha sonrasında kendisi de söyledi.
1: Ne dedi?
2: Sen hangisisin? O masum olan mısın? O masumiyetin arkadaki gerçek karakterini mi gizliyor? Hangisisin sen?
0: Ben masum olanım. Ben gerçek karakterimi gizlemiyorum veya saklamıyorum. Ben buyum.
2: Anladın ne demek istediğimi, değil mi?
0: Evet.
2: Baban seninle ilgili böyle konuşuyorsa toplum seninle ilgili neden konuşmasın?
5: Şimdi şöyle, zaten Sultan'ın babasıyla toplam ömrü hayatınca geçirmiş olduğu süre bir yıl bile yoktur. Dolayısıyla aile ilişkileri zayıf olunca, artı babanın da yaşamış olduğu bazı adli süreçler oldu.
2: Hı hı.
5: Tabii ki tahliye olduktan sonra ister istemez bazı ihtiyaçları söz konusu olmuş olabilir yani.
1: Yani maddi beklenti için yani, bunu yaptı
5: tabii,
1: diye düşünüyorsunuz.
5: Düşünülebilir.
1: Sultan, ben senin psikolojini de merak ediyorum. Daha sonra hani detay birkaç şey daha soracağım ama. Yani sen bu olaylar yaşandı ve Tuğyan'la hayatına devam ettin aslında bir şekilde. Belki de kaçacaktınız, değil mi?
0: Öyle bir şey kesinlikle yoktu. Bunu çok içten söyleyebiliyorum. Bir sürü valiz vardı, gördünüz.
1: Evet.
0: O valizlerin hiçbirisi zaten bana ait değildi. Benim yanımda küçük, yani şu boyutlarda bir el çantam vardı.

0: yaptı. İçinde de çok az bir nakit para, çok çok az bir nakit para, komik. Ve gözlüğümün kılıfı vardı ve kış günü olduğu için bir dudak koruyucum vardı. Bu kadar şeyle zaten herhangi bir yere gidemem. Çünkü benim her şeyden önce zaten geride bırakacağım bir ev olur. Benim bu evde çok özenle koruduğum ve sakladığım şeyler var. Hani ne olursa olsun diye atıp arkamı dönüp gidemem ben o evden. Dediğim gibi bu görüntüleri de gördüğümde şu şekilde anlatabilirim. Tuğyan, Tuğba diye bir ablasının evinde kalıyordu İstanbul'da. O gece de o gün, bir gün öncesi Yalova'ya geldi. O ablasıyla birlikte benim evimde kaldılar. Ertesi gün sabah erkenden Çınarcık'a gitmişler ve Çınarcık'tan bir ev tutmuşlar. Tuğyan artık Çınarcık'a dönecek. Çünkü olayların bittiği söyleniyor Tuğyan'a bu esnada. Tuğyan Çınarcık'tan ev tuttu, eve dönecek. Yani o eve dönecek, tuttu eve dönecek. Eşyaları da Tuğba Hanım'da olduğu için o gece eşyalarını almaya oraya gidecek. Beni de arkadaşım eve bırakacak. Arkadaşımın yolda arabasının lastiği patladı. Ve sonrasında onlar da oraya yardım etmeye geldiklerinde, isim vermem doğru olmaz, ifademde de geçiyor zaten, bana diyor ki hani abla sen de gel, birlikte vakit geçiririz, muhabbet ederiz, birlikte döneriz gibisinden bir konuşma oluyor. Birlikte İstanbul'a gidiyoruz, eve çıkıyoruz, bir kahve içiyoruz, çok kısa bir vakit geçiriyoruz. Valizlerini alıyor, sonrasında iniyoruz, arabaya binip Yalova'ya döneceğiz aslında.
1: Peki Sultan, şunu merak ediyorum. 1,5-2 ay yanında anne katili olduğun bir kızlasın. Bunu biliyorsun, annesini aşağı atmış. Hani nasıl bir şey, gece onunla bazen yan yana uyuyordun.
0: Tabii. Yani çok, inanın kolay değildi zaten. Uyumak da çok kolay değildi. Yani hala toparlayabildiğim bir uyku düzenim yok mesela. Çünkü o kadar alışıyor ki insan uykusuz kalmaya, uykusuz kalmaya. Hala etkilerini üstümden atamıyorum.
1: Peki hiç bu olay kaza olarak kalsaydı hiç konuşmayacak mıydın Sultan?
0: İşte o son gün dedim ya, ev tutmak için geldi dediğim gün, o gün bana şunu demişti: bu dosya kapanıyormuş artık ve sen dahi hani konuşsan değişen bir durum olmayacakmış.
2: Ama nasıl
1: O
2: yaşayacak
1: zaman
2: peki bu
1: peki sen,
2: insanlar?
1: hani onun söylemesinden ayrı tutuyorum. Yani onun ne söylediği önemli değil. O zaten hani belli ki çok doğru olmayan şeyler söylüyor. Sen ne yapacaksın? Bu dosya kapandı.
0: Bu dosya kapandı. Ben örnek veriyorum, gittim. Aslında şimdi bana karşımda böyle bir şey de ben söylesem bile durumun değişmeyeceğini söyleyen birisi var. Ben gittim, bu sefer anlattım böyle böyle oldu diye. Durum değişmedi. Bu sefer benim canıma zarar verilmeyeceğinin.
1: Peki sen Erol Bey'e, yani söylemezdin o zaman. Muhtemelen öyle anlıyorum. Kaza olsaydı bir şey de değiştiremeyeceğim için söylemezdim diyor. Kaza
0: Ya
1: olarak kalsaydı dosya.
0: tabii ki de hani zaten biliyorsunuz güvendiğim bir insan mesela Burç ablaydı. Burç ablayla paylaştım. Belki sonrasında Erol amcayla yine yan yana geldiğimde, çünkü biz öncesinde hiç yan yana gelmedik.
2: Evet.
0: Sadece bir iki kere telefonla görüştük. Belki yüz yüze geldiğimizde, yan yana geldiğimizde anlatacaktım ne yapabilirim. Durum bu şekilde oldu,
2: Peki
0: bu
2: bir şey.
0: şekilde ilerledi ama ben bundan sonraki süreçte ne yapabilirim? Bu bana yük oluyor diye
1: Ne
0: anlatacaktım.
1: zaman anlattın Erol Bey'e?
0: Ne zaman anlatmıştım?
2: Yalova Emniyet'ten.
0: Evet, Yalova Emniyet'te.
1: İtiraf ettiğin gün söyledin.
2: Aynı gün.
0: Evet.
1: Aynı gün aradı. Ondan öncesinde bir şey anlatmadın.
2: Ben doğruları söylemesi gerektiğini, yani artık bunun ülkenin gündeminden çıkması ve doğru neyse artık ortaya çıksın ki sen de özgürlüğüne kavuş kızım diye kendisine söyledim. Ondan sonra yani olayın doğru olup olmadığını bilgisini aldım. O da bana doğru Erol amca dedi. Ben de tekrar müdür beyle telefonda konuştum. Dedim Sultan doğruları söyleyecek. Dedim artık bundan sonra top sizde.
0: Bir de şöyle bir şey var. O esnada benimle görüşmeye gelen avukatlar, ben onlara sorduğumda hani bana ne gerçekse anlat diyorlar dediğimde bana şöyle bir şeyle geldiler: Sultancığım, şu an böyle bir şey varsa da anlatman doğru olmayabilir. Daha çok
1: Avukatlar mı dedi
0: üstüne,
1: bunu sana?
0: evet, daha çok üstüne gelecekler. Süreç daha çıkmaz bir hale gelebilir.
1: Bu kimin avukatları söyledi bunu?
2: İsim sormasak.
1: İsimsiz yani kimin? Hani yani. Tuğya'nın avukatları mı söylüyor? Evet. Tuğberk'in mi? İkisinin de.
0: Yani bunu söylemem şu an doğru olmayacak.
1: İkisinin de avukatlarının böyle söylediğine inanabiliyor musunuz? Hayır, ben Tuğya'na inanabiliyorum da Tuğberk'e. Ben çünkü bunu tahmin ediyorum. Neden?
3: Aslında avukat grubu aynıydı zaten ilk başta biliyorsunuz.
1: Ama sonrasında ayrıldı
3: yani
1: ya.
3: Yani sonra yani Merve Hanım geçti.
1: Böyle bir şey varsa da söyleme diye tavsiye mi olur?
0: Ne bugüne kadar hep görmediğini söyledin. Bugün farklı bir şey söylersen daha çok sorun yaşayabilirsin dediler bana.
1: Ben Tuğberk'i merak ediyorum. Tuğberk sana hiç sordu mu? Nasıl oldu bu olay?
0: Hayır. Hayır.
1: Bu nasıl bir şey? Yani bu anormal değil mi? Yani Tuğberk...
3: Çok... Ya bakın anormal.
1: Annem nasıl düştü Sultan bir bana anlat demedi mi hiç?
0: Hayır. Hatta bazen bu görüntüler açıldığında...
1: Evet.
0: Ben bunları duyduğumda üzülüyorum. Lütfen yapmayın diyordu yani. Evet.
1: Tuğya'na sordu mu Tuğberk?
0: Benim yanımda hayır. Ama onlar ayrıca da işte Tuğberk falan yani ayrıca odaya geçip konuşuyorlar. Hatta ben Kervan abiye de bunu Kervan abi de söylüyor demiştim. İlk günlerde abi bunlar ayrıca özel görüşmeler yapıyorlar. Bir de Bircan Hanım'ın da burada bana söylediği şu vardı ya... Ben Tuğya'na dedim ki başına bir şey gelirse bu safın üstüne atarsın dedim. Seni gösterdim dedi. Tuğyan da bir dakika bile düşünmem abla dedi bana. Sultan bir şey varsa anlat dedi Bircan abla bana. Bunun sonrasında onların ayrıca özel konuşmalar yaptığını görünce ben Kervan abiye abi dedim Bircan abla bana bunu söyledi. Bunlar da dedim şu anda bunu yapıyorlar.
1: O zaman sence Tuğberk Tuğya'nın annesini attığını biliyor mu?
0: Net olarak bilmediğim bir şeyde yorum belirtmem doğru olmaz.
1: Tahmine. Biliyor olabilir mi?
0: Ben Tuğberk'in çok üzüldüğünü de aslında şahit oldum. O yüzden şu an hani dersem ki biliyor onun günahını almış olurum.
1: Çünkü
0: ve bundan
1: biz genelde
0: çok
1: bildiğimiz
0: korkarım.
1: Şeyleri sormayız. Bilmesek sorarız ya şimdi hani bir belirsizlik varsa ben alırım bir sultana sorarım. Sultan ne oldu bir anlat bana. Bunu ya. Sormamak hocam, Hasan hocam siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bakın şöyle ya. Esra Hanım şu da var yani hani elimizde kesin bilip bilmediği veya dahil olup olmadığı konusunda yorum yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı. Yani o sebepten dolayı hani bilmediği konuda çok ısrarcı olmanın çok doğru gelmiyor.
1: Ben şunu düşünüyoruz. Yani biz bunu Tuğberk'ten bu anlamda şüpheleniyoruz çünkü.
2: Sorularınızda haklısınız ama yani onun cevabı bizde olmayabilir yani.
3: Şöyle meslektaşım. Şimdi annesi 6. kattan düşmüş bir evlat var.
2: Tamam,
3: erkek evlat.
2: Sormakta haklısınız.
3: Geldi. Kaza olduğu düşünüldü. Üzgün olduğunu gördü Tuğya'nın ve Sultan'ın. Bu ara acı taze sormamış olabilir. Ama sonrasında bu işin bir cinayet olma olasılığı ayyuka çıktı. Ama Sultan'a yine gidip sormadı. Bak Sultan'la alakalı bir şey değil
2: İşte
3: bu
2: soruyu esas Sultan'a, Tuğberk'e sormak gerekiyor. Yani neden sormadı?
3: Bunu biz özellikle araştırıyoruz. Sultan'a yine sormadı. Sultan yine bir merak etmedi. Burada şüpheli bir sürü durum, annesini öldüreceğini söyleyen birçok karakter çıktı. O çıktı, tanık çıktı, yazılı yazışmalar çıktı. Kiralık katil aramaları vesaire. Yine sormadı. Sultan ne oldu? Ne oldu? Yine sormadı. Bizim üstüne durduğumuz nokta bu aslında Tuğberk'le alakalı olarak.
2: Evet evet.
1: Benim de
3: seninle alakalı da şöyle bir durum. Yani siz mesela Esra Hanım devamlı dedi ki bu ikisini birbirinden ayırırsak.
1: Ben bunu çok söyledim evet, bu arada.
3: Biz
1: burada
3: bunu
1: da.
3: İkisini birbirinden ayırırsak Sultan anlatacak.
1: Sanki konuşacak senin, gibiydi.
3: Senin bir şeyler gizlediğini biz senin gözlerinden anladık. Korkunu da hissettik. Nedenini öğrenmeye çalıştık. Ayırsak ayrıldığınız anda da konuştuğunuz gibi bir izlenim oluştu. Siz o dönem hiç ayrılmadınız mı? Hiç bir fırsat bulup da karakola Erol amcana başka bir Burça Hanım'a birine gidip de itiraf edip gerçekten hiçbir alakan yoksa bundan kurtulmak istemedin mi?
0: Tabii ki de zaten aslında Burça ablayla yaptığım konuşmada da bunu dile getiriyorum. Bir şekilde söylemek istiyorum. Tabii ki ayrı kaldığımız zamanlar oldu olmadı diyemem. Dürüst davranmam lazım. Ama ayrı kaldığımız zamanlarda da artık ben ya bana inanmazlarsa korkusu vardı. Ya daha farklı olursa korkularım vardı. O yüzden hani gidip nasıl anlatacağımı, ne yapacağımı, sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyordum. Bilmediğim için nasıl davranacağımı kestiremedim. O yüzden anlatamadım. Zaten aslında Burç ablaya da farkındaysanız anlatmak istediğimi söylüyorum. Çok da öfkeleniyordum. Bazen
1: Neden öfkeleniyordun?
0: Yapılan şeylere sinirleniyordum, anlatmak istiyordum. Çünkü bir şekilde anlatmam gerektiğini de farkında ve bilincindeydim. Anlatmam gerekiyor, anlatmak da istiyorum ama nasıl anlatacağım? Anlatırsam nelerle karşılaşacağım? Başıma neler gelecek? Sonrasında süreç nasıl ilerleyecek? Bilmiyordum. Ve bilmediğim için de korkuyordum. Bir de karşımda bana ben yanarsam seni de yakarım diyen bir insan var.
1: Bunu ne zaman söyledi sana?
0: Bunu ilk cenaze günü söyledi.
1: Cenazedesiniz. Daha herhalde Güllü Hanım'ın tabutu başındasınız, öyle mi?
0: Yok, hayır, döndükten sonra
1: evdesiniz. Ne dedi sana?
0: Ben yanarsam seni de yakarım yanımda dedi.
1: Sen ne dedin?
0: Hiçbir şey diyemedim. Kaldım. Zaten o sırada insanlar gelip gidiyorlardı. Çok böyle kısa bir anda gözlerimin içine bakarak.
3: Ben ne düşündün yanarım. Mesela ben yanarsam seni de yakarım. Nasıl yakacağını düşündün? Beraber yaptık bunu, planladık derim mi, der mi diye düşündüm.
0: Birçok şey
3: geldi mesela, hangi, nasıl
1: söyle
3: yakaladın?
1: Söyle canım, belki
0: diyebilir ki, belki de ben yapmadım, o yaptı diyecek belki. Ve o kız olduğu için ona inanacaklar.
1: Peki yarın da bunu diyebilir, yarın çıkıp derse Tuğyan ben yapmadım, Sultan yaptı.
0: Ben zaten kendimi güvende hissettiğim anda gerçekleri anlattım diyebilir. Bilmiyorum. Sürecin nasıl ilerleyeceğini hala bilmiyorum. Yarın mahkemede neler yaşanacağını bilmiyorum. Ben yine doğru bildiklerimi anlatacağım.
3: Şimdi
1: ne zaman güvende hissettin kendini? Nasıl yani?
0: Karakoldayken kendimi güvende hissettim.
1: O gözaltına alındığınız dönemden bahsediyorsun.
0: Evet.
2: Şimdi şöyle, zaten o gözaltına alınma süreci içerisinde raporların pek çoğu zaten tamamlanmıştı. Dolayısıyla Sultan'ın da bu olaya herhangi bir dahilinin olmadığı da aşağı yukarı tespit edilmiş durumdaydı. O sebepten dolayı kendisini de güvende hissedince gerçekler Sultan söyledi zaten.
1: Peki ben şunu merak ettim. Az önce hemen size söz vereceğim de. Şu an atış pozisyonu, sen atış pozisyonunu Tuğya'nın annesinin kalça altına ittirerek olduğunu söylüyorsun. Ama bilirkişi raporunda yüzü içeri doğru dönükken düşmüş şeklinde bir bilirkişi raporu var. Çünkü bacak arkalarında çizikler var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani senin Tuğya'nın attığını söylediğin atış şekliyle bilirkişinin raporu uyuşmuyor.
0: Ben bunu yorumlayabilecek bilgi ve donanıma sahip bir insan değilim her şeyden önce. Ben ne gördüysem onu söylüyorum. Orada takdir tamamen mahkemenin.
1: Siz ne söylersiniz hocam?
3: Yani tabii ben bilimsel açıdan ifadelerine uygun görünmüyor. Şimdi tabii ki bu bilirkişi raporlarını düzenleyenler de insanlar. Onlar düşmeye bağlı olmayan bu baldır kısmında sağ tarafta bu pencere pervazına sürtünmeyle, itme esnasında sürtünmeyle oluşan tahmini şeylerden bahsediliyor. Tabii bu gördüğünü anlattığını söylüyor. Dolayısıyla çeliştiği için ben tabii ki beyana değil de bu rapora biraz daha öncelik vermek isterim. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani biraz önce söyleyecektim. Senin hani bu suça iştirak etmen için illa etkide bulunmana gerek yok. Yani senin de iten karakter olmana gerek yok. Mesela tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse bunu susman, bunu bildiğin için daha önceden sustuğun gibi yorumlandı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Daha önceden bildiğim için susmadım. Aslında az önce de anlattığım gibi korkularım ve kendimi koruma çabam için sustum. Yani çünkü ne yapacağımı bilmiyordum, nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyordum. Şimdi siz bir hukukçusunuz. Başınıza böyle bir şey gelse ne yapmanız gerektiğini benden çok daha iyi bilebilirsiniz. Ben de günün sonunda 24 yaşında bir kızım ve hayatımda ilk defa, ki zaten insanın hayatında bir defa başına gelebilecek bir olaydır. İnşallah. Ben de o sırada kendimi nasıl koruyacağımı düşünüyorum işin açıkçası. Bunu da düşünmek zorundayım bir noktada. Çünkü benim de devam eden bir hayatım var ve bir şekilde kendimi düşünmek mecburiyetindeyim. Ve nasıl yol izlemem gerektiğini, nasıl anlatmam gerektiğini bilmiyorum. Oradaki susma sebebim hem korkularım,

0: Korkularımdan dolayı da kendimi koruma çabam.
1: Şunu sormak istiyorum. Yusuf yani abin. Üvey abin herhalde. Değil mi? Öz abin değil.
0: Bir manevi abim
1: Manevi
0: diyebiliriz.
1: abinle bir konuşmanız olduğunu ve o dönem Tuğya'nın annesini öldürme karşılığında bir para teklifi aldığını söyledi Yusuf. Sonrasında hani inkar etmeler falan filan Yusuf ortadan kayboldu. O kendisinin de kaçak olduğu söylendi. Bununla ilgili söyleyeceksin. Neden Yusuf böyle bir şey söyledi?
0: Bu konu hakkında ben yorum yapmasam sadece şu kadarını söyleyebilirim. Kimse de kimseye verilebilecek 10 milyon gibi bir rakam yok. Bu konu hakkında ben
1: Bu
0: yorum
1: konu
0: yapmayayım. Bu
1: neden
0: konu
1: önemli?
0: hakkında da
1: O zaman eğer senin telefonunla, senin yanında, senin manevi abinle Tuğyan konuştuysa sen annesini öldüreceğini bilmiş olman gerekir.
0: ben böyle bir konuşmaya şahit olmadım. Bu kadarını söyleyeyim.
1: Hiç böyle bir konuşma olmadı diyorsun.
0: Ben şahit olmadım böyle bir konuşmaya. Bununla ilgili de
1: Peki
0: yine bir
1: şunu
0: takım
1: merak
0: şeyleri
1: ettim. Neden
0: savcılığa
1: etrafındaki
0: verdim.
1: insanlar hep yalan söylüyor? Baban, abin. Neden? Bir de bu kadar önemli bir konuda, seni bu kadar kötü duruma düşürecek bir konuda neden yalan söylüyorlar?
0: Yani ne diyebilirim bu konuda bilmiyorum ki. Sonuçta az önce de söylediğim gibi ben insanların beyninin içine giremiyorum.
1: Yani seni
0: Düşüncelerini ne
1: kimse
0: yapmış.
1: sevmiyor mu? O zaman bunu anlarım. Senden herkes nefret ediyor olması lazım. Ben bir kızı, 24
0: O
1: yaşındasın ya.
0: yüzden ben az önce tek başıma ayaklarımın üstünde ilk programa başladığımızda demiştim ya ben hayatım boyunca tek başıma mücadele verdim ve tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım diye.
1: Yani manevi abim diyorsun, ilk o sene yalan söyleyerek ki bunun karşına para almıyor, bir şey yok. Hani senin iddiana göre yalan söyleyerek seni zor duruma düşürüyor. İkinci olarak baban yani zaten insanın bir tane babası olur. Baba bizim güç figürü. O da seni çok zor duruma düşürecek şeyler söylüyor.
0: Şimdi siz belki ailelerinizde babalarınız güç figürü olarak büyümüş olabilirsiniz ama benim büyüdüğüm evde tek güç figürü benim annemdi. Ve fark ettiyseniz ben çoğu zaman şunu dile getiriyorum. Ben annemin kızıyım. Ben hani onun değil, annemin kızıyım diyorum. Siz dediğim gibi belki güç figürü olarak babanızı gördünüz. Belki çok güzel bir bağınız vardı. Ama ben o bağı hayatımda kurabildiğim tek kişi annemdi.
1: Annem vefat etti.
0: Annem
1: Başın sağ
0: vefat
1: olsun.
0: etti, sağ olun. Şu anda da sadece anneannem benim için. Aynı seviyede olamasa da olamaz çünkü kimse bir annenin yerini tamamlayamaz ama şu anda da anneannem var hayatımda. Ama öncesinde de dediğim gibi benim için o güç figürü beni her şeyden koruyup kollayacak annemdi. Annemden sonra ben tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. Kendimi korumak zorunda olan bendim. Hayatta kalmak zorunda olan bendim. Eğitimimi almak, çalışmak, bir şeyleri başarmak zorunda olan bendim. Ve bunları herkes annesinin, babasının desteğiyle yapmaya çalışırken, herkes demeyeyim, büyük bir çoğunluk diyeyim. Ben tek başıma yapmak
1: Gülü
0: zorundaydım.
1: Hanım da senin annendi.
0: Tabii ki de çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ve hani zaten çok kısa bir sürede böyle bir bağ kurduğumuz için ben aynı şekilde nasıl anneme yapmadıysam ona da hiçbir saygısızlık yapmıyordum. Hatta elimden geldiğince daha saygılı. Çünkü insan zaman zaman annesine sitem edebiliyor. O benim annemdi çünkü beni kaldırabilirdi zaman zaman sistemlerim ama sonuçta Gül anne ne kadar anne de desem benim öz annem değil de ona daha dikkatli ve daha saygılı davranmaya çalışıyordum. Çünkü beni seven ve bana değer veren bir insan var karşımda. Ben de aynı şeyi koruyarak ona daha dikkatli, daha temkinli, daha saygılı yaklaşmaya çalışıyordum ki büyüklerime her zaman bu şekilde yaklaşmaya özen gösteririm.
1: Yani Güllü Hanım öldüğünde de Güllü Hanım içinde ağladın mı?
0: Tabii ki de. Tabii ki de çok ağladım, çok üzüldüm. Ben günlerce yemek yemedim. Günlerce uyumadım. Kendi annem öldüğünde hissettiğim acıları yine aynı şekilde yaşadım ve tekrar yaşadım ve bu sefer daha kötü bir şekilde yaşadım. Bu sefer hem bir ölümü gördüm, nasıl olduğunu gördüm ve sonrasında da kendimle ilgili şeyler yaşadım. Bu sefer çok daha büyük bir şey yaşadım. Tabii ki annem için yaşadığım acının tarifi yok. O benim hayatımdaki en büyük acıydı. Çünkü annemdi. Ama yine burada da ben aynı şeyleri yaşadım. Acı yaşadım. Bu sefer dediğim gibi bazı korkular yaşadım. zaman zaman tehdit edildim. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bu da benim için çok bambaşka bir süreçti. Hayatımın ikinci dönüm noktalarından birisiydi diyebilirim.
1: Şu an rahat mısın?
0: Vicdanen gerçekleri anlattığım için evet.
1: Peki herkesin merak ettiği bir soru da var. Yarın ya da başka mahkemelerde burada anlattığından ya da verdiğin ifadeden farklı bir şey söyleyebilir misin?
0: Ben ne gördüysem onu söylüyorum.
1: Peki yarın Tuğyan'la ilk kez karşılaşacaksın. Bu kadar olaydan sonra. Ona söyleyeceğim bir şey olacak mı?
0: Orada benim
1: Kısa bir aramız var Sultan. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
2: bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
1: Güzellik yalnızca nasıl göründüğünüz değil, kendinizi nasıl hissettiğinizdir. Hürrem Afro bakım yağı, doğal uçucu yağlar içeren özel formülüyle günlük bakımınıza eşlik ederken kendine özgü aromasıyla teninizde hoş bir koku bırakır. Hafif ve kolay uygulanabilen yapısıyla günün her anında bakımınızı tamamlar. Kendinizi cazibeli, zarif, bakımlı ve özel hissetmenize yardımcı olur. Çünkü kendini iyi hisseden bir kadının enerjisi dokunduğu her yere yansır. Hürrem Afro yağlar Essay.com.tr'de satışta.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
6: Var var.
5: Koltuk varsa televizyonda?
6: Var var.
5: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
7: Var var.
5: En iyisinden beyaz eşyalar.
6: Var var.
5: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
6: Var var.
5: Ay boğazım kurudu, büyük bir termos.

0: Sende başka kelimeler de mi vardı ya?
1: Taşpınar. Eviniz için her şey var.
2: Var Taşpınar.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Stash labneyi.
6: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Sadece durunladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bosch ErgoMaster el blenderımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blenderı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch ErgoMaster el blenderları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulayın.

0: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara, kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet.
4: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Unuttum abi.
10: Neyi unuttun ya?
9: Çadırı. Canın sağ olsun.
11: Tulumlar.
9: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
11: Yok.
12: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
11: O da bizi izler.
13: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
14: Herkese bir halle yoluyor.
15: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
16: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Unuttum abi.
5: Niye unuttun ya?
4: Çadırı. Canın sağ olsun.
6: Tulumlar.
4: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz.
5: Fenerimiz var.
6: Yok.
7: Onun da pili yok.
4: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
6: O da bizi izler.
8: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
9: Herkese bir halle yoluyor.
10: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
11: Burası neresi?
10: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
11: Yum yum yumuşacık.
10: Familyadan saf su dokunuşu.
11: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
10: Tek dokunuşta farkı hissedin.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
13: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Boş Ergomaster el blenderımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blenderı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Boş mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
18: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Boş Ergomaster el blenderları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
19: Büyük maç başlıyor.
20: O zaman yerim de yerim.
21: Migros yemek.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Essai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Şimdi aylardır, yani bir yılı geçkin süredir takip ettiğimiz dava detayları. Sultan da en önemli tanıklardan biri. O yüzden bugün anlattıkları çok önemli. İlk kez de aslında camın önüne gelip Çiğdem'e bakarken, yani bunu canlı yayında ilk kez duyuyoruz. Çiğdem'e bakarken Tuğya'nın annesini ittiğini, yani kalçasını altından kaldırarak ittiğini söyledi. Sultan yarın ilk kez Tuğya'yla karşılaşacak. Bakalım birbirlerine karşı bir şey söyleyecekler mi ya da sohbet edecekler mi? İzleyicilerim, sizin yorumlarınıza baktım. Özellikle şunu çok merak ediyorlar bizler de işlediğimiz için. O evde üçüncü bir kişi var mıydı?
6: Hayır, yani sadece üç kişiydik, Gülen'le, Tuğyan ve ben.
5: Yani dördüncü kişi.
6: Bir kişi yoktu.
5: Dışınızda yoktu. Hayır. Hep bu da çok konuşuluyor. Çünkü Tuğberk o camı kırarak girdi. Aslında daha önce kırılmış mıydı? İçeride biri var mıydı? Tuğyan'a birisi yardım etti mi? Böyle bir şey olmadı mı?
6: Yok, hayır, başka herhangi kimse yoktu o evde.
5: Peki yerde bir sigara izmariti var. Yanmış, sönmüş, bitmiş. Yani yerde yanıyor. Değil mi Hasan Hocam?
7: Aynen öyle.
5: Ve bu sigara, bu tütün diyeyim, bu izmarit Güllü Hanım'a ait olamaz. Çünkü Güllü Hanım tütünle içeri girmiyor. Kime ait

0: Bunun cevabını ben de sizinle birlikte alacağım. Belki dosyada vardır, ona ilişkin bir DNA örneği almışlardır diye düşünüyorum. Çünkü ben kullanıyorum, evet, sigara,
1: Sen
0: ama
1: tütün
0: ama
1: kullanıyorsun.
0: evet ama
1: Tuğyan da kullanıyor.
0: evet.
1: Peki o gece o an içtiniz mi tütün?
0: Yani o odada sigara içiyor, tütün içiyorduk,
1: Tütün.
0: çok özür dilerim. Tütün tüketiyorduk o odada. Ama ben o marka tütün kullanmıyorum. Çünkü
2: O gün
0: gördüğüm
2: niye
0: sarı
2: alkol
0: film.
2: almadınız?
0: Ben zaten normalde de günlük hayatımda çok fazla alkol tüketen bir
2: Tuğyan niye o
0: insan
2: gün alkol
0: değilim.
2: almadı biliyor musun? Her gün annesiyle birlikte iştirak eder değil mi
0: Yok,
2: annesinin?
0: hayır. Ben Tuya'nın da çok fazla alkol aldığını görmedim. Hatta
2: Yasaklı madde kullanır mısınız? İkiniz için konuşuyorum.
0: ben Tuya'nın daha önce hiç yasaklı madde kullandığını
2: Sen
0: görmedim.
2: kullanır mısın?
0: Hayır.
1: Peki korkuyor musun Sultan? Yarın mahkeme var.
0: Hayır, artık korkmuyorum. Çünkü ben artık gerçekleri anlattım. Ve kendimi güvende hissettiğim anda, en güvenli olduğum yerde anlattım. Artık birçok şey de ortada olduğu için, zaten dosyada deliller ortada olduğu için artık korkmuyorum.
1: Şimdi bazı izleyicilerimizin yorumlarını okuyorum. Bizler de çok hani şüphelendiğimiz zamanlar oldu. Sen de bu işin içinde olabilir misin Sultan?
0: Hayır.
1: Tuğyan'la birlikte atmış olabilir misin?
0: Hayır. Hayır, ben böyle bir şey yapmam. Asla yapamam. Böyle bir soruyu kabul dahi etmiyorum.
1: Peki sana böyle bir teklifle gelseydi Tuğyan?
0: Gülenne'ye söylerdim.
1: Söyler miydi?
0: Söylerdim. Belki bana tepki verecekti. Belki bana inanmayacaktı. Belki bir daha evlerine girmemi dahi istemeyecekti. Çünkü kimse de kızına böyle bir şey kondurmak istemez. Bunu kabul ederdim. Çünkü zaten benim bir evim
2: Sence
0: var.
2: Kervan biliyor muydu bunu yapacağını?
0: Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak tamamen günah almak olur. O yüzden bu konu hakkında
1: Bir şey
0: Bircan biliyordu.
2: biliyordu. Bircan biliyordu ama
0: Yani o
2: Kervan'ın
0: kendisinin
2: bilmediğini bilmiyorsun.
0: beyanı. O Bircan Hanım'ın beyanı. Ben bilmiyorum.
1: İzleyicilere son kez bir şey söylemek ister misin? Çünkü onlar da izliyorlar ve yorum yapıyorlar.
0: Sadece bazı yorumları yaparken daha anlayışlı olmalarını, kendilerini benim yerime koymalarını beklerim. Çünkü bu bugün benim başıma gelen bir durum, ama bir gün herkesin kendi başına ya da çocuklarının da başına gelebilecek bir durum olduğu için daha duyarlı davranmalarını isterim sadece.
1: Şimdi yarın çok önemli bir gün. Hasan hocamız da orada olacak. Güllü Hanım'ın hakkını savunmak için. Sultan zaten en önemli tanıklardan biri. Erol Bey avukatı da mahkemede olacaklar. Biz de an ve an mahkemeden her şeyi sizlere aktaracağız. Sonrasında Sultan'ı mahkeme sonrası da bekliyoruz.
2: Ben de geleceğim Cuma günü. Beraber geliriz.
1: Evet, inşallah tekrar mahkemeyi de konuşuruz. Yarın canlı olarak an ve an size mahkemeden bilgileri vereceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin gözü kulağı Güllü cinayetinde.
4: Kanını dondurdu.
5: İzaha muhtaç o kadar şey var ki.
4: Neden uzaklaştırarak söylesin? Tuğyan bu işi tek başına mı yaptı? Sultan birlikte miydi? Odada ne oldu bilmiyoruz. Değiştirdin mi?
5: Soru soruyorum sana, izliyorsun beni.
3: Herkesin konuştuğu duruşmaya bir gün kaldı.
4: Sultan sadece itirafçı mı?
5: Yani gemileri yaktı yakacak.
3: Aylar sonra ilk kez yüz yüze gelecekler. Sultan Tuğyan'a ne söyleyecek?
6: Bu mesafe neydi? O arada ne oldu?
4: Kayma yok, kaydıracak bir durum yok.
3: Bir yıldır beklenen mahkemenin tüm detayları yarın Esra Ezmeci'de. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Burası Gülben Hanım.
1: İyi iyi. Yakınmış bayağı. Sağ ol, sen gidebilirsin artık.
0: Siz geçin, ben öyle giderim.
1: Yok, olmaz. Şimdi git. Görmesin, yanlış anlar.
0: Kim yanlış anlar?
1: Esat. Kıskanır şimdi yok yere. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sana zahmet oldu. Gidebilirsin artık.

0: Buyurun.
1: Yaklaşma. Git biraz. Geri. Şey, ben nereye oturacağım? Şöyle az ses olsun.
0: Tabii. Kaç kişi olacaksınız?
1: İki. İkimiz olacağız sadece.
0: Tabii. Şu taraftan.
1: Sen git.

0: Buyurun siz oturun. Ben hemen masayı siliyorum.
1: Çok pis burası.
0: Hemen temizliyorum.
1: Ne yapıyorsun? Böyle mi silinir? Bir de o leş gibi bezle. Görmüyor musun? Bak her yerde kir var, leke var, yapışmış.
0: Bestemiz?
1: Ha, ben yalan söylüyorum yani. Bak, bak. Lekeler, izler, kirler masanın üstünde, görüyor musun? Bak.
0: Hani nerede hanımefendi?
1: Ay kör bir de. Tamam, tamam bırak git sen hadi. Ben kendim masayı siler, örtüsünü örterim.
0: Beni götüreyim ben size.
1: Olur. İnsanlar iyi hastalanmıyor burada. Nasıl oturuyorlar böyle ben anlamadım.

0: Buyurun.
1: Yok, çek istemez.
0: Siparişiniz belli mi?
1: Belli. Siparişim belli. Götürebilirsin onu, sağ ol. Esat! Buradayım. Gel, gel.
2: Yanlış anlamış işte ya. Malım ben, mal.
3: Maria o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ya, kusura bakmayın, geç kaldım. Trafik vardı da.
1: Olsun. Beklemek de çok güzel. İnsan kıymetini daha iyi anlıyor.
2: Neyin?
1: Kavuşmanın.

0: Çay.
1: Tabii. İçeceğiz dedik. İçelim.
0: Bakar mısınız? Bize iki çay. Biri açık olsun.
1: Bize. Bize de.

0: Sağ ol.
1: Şeker ister misiniz?
2: 4 tane.
1: 4 tane.
2: Bu 2. 2. Tamam.
1: Siz?
0: Yok, teşekkürler.
2: 2.

0: İçmeyecek misiniz?
1: Şey, biraz soğusun.
0: Ben bugün size bir mesaj attım ya.
1: Sen de artık, lütfen.
0: Sana bir mesaj attım ya bugün.
1: Evet, kırmızı.
0: Evet, o yanlışlıkla oldu. Toplantıdaydım, telefonun sesini kısayım derken bir an panikledim.
1: Tabii bir de Han vardı.
0: Evet, Han da vardı.
1: Utandın değil mi? Ondan utandın.
0: Evet, tabii. Mahcup oldum. Arkadaşım o, siz de kardeşisiniz. Yakışmaz bana.
1: Yok, sen hiç merak etme. Biz Han'la konuştuk.
0: Efendim? Neyi konuştunuz?
1: Han bana dedi ki, kalbinin sesini dinle. Sakın utanma.
0: Yok canım. Beni kastetmemiştir o. Yani insan arkadaşının ablasına o gözle bakar mı hiç?
1: Yok. Biz çok modern bir aileyiz. Han bana çok güvenir. Hep kararlarıma saygı duyar. Ha, ama onu ne zaman kızdırırsın biliyor musun? Beni üzersen. Öyle de bir şey olmayacağına göre sorun yok.
0: Gülben Hanım.

0: Ben seni neden üzeyim?
1: Ben de onu diyorum ya işte. Beni üzmezsin diyorum. O benim evlenip yuva kurmamı istiyor. Onun da anlaşabileceği biriyle tabii yani.
0: İnşallah. Karşınıza öyle biri çıkar umarım.
1: Ya sen çok komik bir çocuksun. Hep şakalar yapıyorsun türlü türlü. Çok komik.
0: Yani Gülben Hanım, benim size saygım sonsuz.
1: Evet, saygı çok önemli bir ilişkide, doğru. Şey, Esat, seninle konuşmak o kadar güzel ki. Ama benim artık gitmem lazım. Aa, şeyi konuşmadık. Ne zaman geliyorsun?
0: Nereye?
1: Bize canım işte.
0: Size mi?
1: Hı hı.
0: Han pek sevmiyor eve misafir almayı ama...
1: Sen misafir sayılmazsın ki.
0: Olur. Geleyim. Gelirim. Yani ne diyeyim bilemedim şimdi.
1: Tamam. Siz artık onu Han'la kararlaştırırsınız. Bakarsınız durumunuza.

0: Ne oluyor abi ya?
1: Dayan Gülben. Esat var artık. Esat olacak. Yalnız yürümeyeceksin. Yalnız yürümeyeceksin dayan. Bu son. Bu son. Yanında o elini tutuyor. Dayan. Az kaldı. Az kaldı. Esat'ı düşün. O seni korur. Carlos da koruyor. Esat'ı...

0: Gülben.
1: Ay baba. Baba sessiz ol ne olur.
0: Neredeydin sen, yoktun.
1: Vardım. Olmaz mıyım canım? Ne demek yoktun?
0: Bütün eve baktım, yoktun.
1: Aa.
0: Suyun bitmişti.
1: Ha sen şey diyorsun. Ben bir ara yukarı daireye çıktım da bir şey bırakmaya. O zamanı diyorsun, anladım.
0: Safiye yorulmuş. Bugün yemeği sen yapıver. Aa, kek çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
1: Yemedin baba değil mi?
0: Bir dilimcik yedim. Şeker için diyorsan.
1: Eyvahlar olsun, ablam çok kızacak. Bizim değildi ki o.
0: Kimindi? Ömer'in mi?
1: Ha Ömer'in. Baba ben şimdi elimi yıkayacağım. Sen sakın ablama bir şey söyleme. Peçeteyle falan ben onu saklamaya çalışacağım artık, tamam mı? Ay Allah. Aa, senin ne işin var?
2: Şimdi geldim.
1: Okulun yok muydu?
2: Ders boştu.
1: Ha.
2: Kek kokuyor.
1: Bana bak sakın yeme. Bize ait bir şey değil o. Tutma beni ya. İşim var. Hadi.
0: Bugün okulun yok muydu Neriman?

0: deli gibi yutuyor. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Abla. Abla.
1: Şükür.
0: Uygun aldın ya abla. Ona ama şükür. Şükürler olsun.
1: Tövbe tövbe. Aa! Ay ben kıyafetlerimle yatmışım buraya. Çarşafı yatağı hep değiştirmem lazım. Allah kahretmesin. Sen niye durdurmadın beni Gülben?
0: Abla kıyamadım.
1: Kek? Kek nasıl oldu? Kabardı mı?
0: Üf, çok iyi kabardı.
1: Oh, iyi iyi. Hmm. Mahcup olmayacağız ihtiyara. Tamam, çık dışarı hadi. Üstümü değiştireyim, çık. Çık.

0: Niye örttün sen bunu?
1: Tozlanır, tozlanmasın diye.
0: İyi de cam kapağı vardı, onu niye koymadın onu?
1: Yıkamak zorunda kalmayayım diye.
0: Her işten kaç Emi, her işten. Kabarmış mı?
1: Ama dur!
0: Kız, aklım çıktı ya, ne oluyor?
1: Kızmazsan bir şey diyeceğim ama... ben babayı tembihlemiştim yeme diye ama unutmuş. Biliyorsun kafası gidip geliyor ya. Eysi yemiş.
0: Ne? Allah kahretmesin. Ne yapacağız? Adama yenmiş keki mi vereceğiz şimdi? Sen niye başında durmadın? Gittin o kitapları mı daldın yoksa?
1: Hayır. Ben büfeyi siliyordum. Çok kirlenmiş hep. Orayı sildim.
0: Hay Allah'ım ya, çok ayıp, bu böyle gitmez. Biz ne yapacağız?
1: Şey abla, size layık olmuş mu diye tadına baktık deriz.
0: Yok artık, daha neler. Tepemize çıksın sonra. Yok tamam, ne yapayım? Dilimleyeceğiz bıçakla, dörder dörder öyle götüreceğim artık.
1: Ha, çok mantıklı.
0: Çekil, çekil. Oo. Şuradan çekil. Cık, hayret bir şey ya.

0: Allah'ım ya. Bu kız resmen kafayı takmış bana ya. Efendim abi.
1: İşim çıktı, şirkete dönmeyeceğim. Sen hallet imzaları.
0: Halledeyim de Han. Benim sana bir şey anlatmam lazım.
1: Ne anlatacaksın? Acelem var Esat, söyle.
0: Yok tamam o zaman. Sonra anlatırım, tamam.

0: Rahatsız ediyorum ama.
1: Ne vardı?
0: Kek yaptım size. Teşekkür mahiyetinde.
1: Ne için teşekkür?
0: Bizimki densizlik edip sizden kızı istemiş ya.

0: Siz de vermemişsiniz. Bizimki tırıs tırıs dönmüş.
1: Ya sabır.
0: Çok mutlu ettiniz bizi. Vallahi Allah razı olsun sizden. Biz de altta kalmayalım dedik. Buyurun. Tertemizdir ellerim. Vallahi mutfağımda çok titizimdir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

0: Er ya da geç konuşacağız. Hadi gel. Yemek yaptım. Aç aç oturma burada böyle.
1: Hiçbir şey olmamış gibi seninle sofraya oturmamı mı bekliyorsun?
0: Hayır. Olan o şeyle ilgili konuşabilelim istiyorum.
1: Konuşacak bir şey yok. Bundan sonra da bensiz yersiniz yemeğinizi. Zaten varmışım yokmuşum bir şey fark etmiyor.
0: Pes etmeyeceğim biliyorsun değil mi?
1: Nihayetinde giderim bu evden, o zaman iyice rahat edersin. İstediğin gibi buluşursun o herifle.
0: Yemeğini ayırıyorum. İsteyince yersin.
1: Şuna bak. Lafımın hiçbir ağırlığı kalmamış senin için.
0: Tartışmak istemiyorum, o yüzden uzatmıyorum dede.
1: Rahat bırak beni.

0: Nerede kaldın? Ne bakıyorsun oğlum, cevap versene.
1: Hah, geldin mi? Okuldan sonra arkadaşlarıyla buluştu. Bana haber vermişti, söylemeyi unuttum.
2: Ablam cevap verdi yerime. Başka bir şey yoksa odama gideceğim.
1: Hadi yemek hazır.
2: İyi, siz yersiniz o zaman.

0: Bilerek yaptın değil mi? Okuldan atsınlar diye.
1: Cin gibisin maşallah.
0: Daha ne kadar sürecek bu kabalığın?
1: Sen dedeme ne kadar daha yalan söyleyeceksin? Demin de söyledin. Niye?
0: Üzülmesin diye.
1: Vay be. Ne kadar düşünürmüşsün onu.
0: Ama yeter artık, tamam yapma.
1: Sen dedem üzülmesin diye değil, kendi foyan ortaya çıkmasın diye yalan söyledin.
0: Sen benim sırdaşımdın. Dert ortağımdın. Biz her şeyi konuşabiliyorduk eskiden. Yargılamadan, küsmeden.
1: Konuşmayı sen bıraktın. O sırları başkasına anlatıyorsun artık.
2: Bana kırgınsın biliyorum. Ama sana söylemediysem seni düşündüğüm için söylemedim. Omuzlarına o yükü bindirmek istemediğim için. Ben bile taşımakta zorlanıyorum.
3: Hastaymışız biz. Deliymişiz. Doğru söylüyor.
2: Kim?
3: Karının kardeşi. Belki de o yüzden gizliyordur seninle evlendiğini. Utanıyordur böyle bir aileye gelin gitmekten.
2: Utanılacak bir şeyimiz yok bizim.
3: Sen inanıyor musun bu dediğine? Karın bizi tanıyınca yine de kalır mı sence? Koşarak kaçmaz mı? Hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Bilmiyor nasıl bir cehennemde yaşadığını.

0: Çok acıyor mu?
1: Canımın acısını bir anda unutmuştum. Aynı seninleyken olduğu gibi.
0: Acıyor mu çok? Hadi kalk yarana bakalım. Tamam dur sen.

0: Neden kavga ettin onlarla? Bana anlatabilirsin. Merak etme, kimseye söylemem. Onlara şikayet ederim diye korkuyorsan da rahat ol.
1: Kurşun askerimle konuşuyorum diye alay ettiler. Vurdum ben de.
0: Peki çok merak ettim. Ne anlatıyordun sen bu kurşun askere?
1: Oğlumu çok özledim. Onu anlatıyordum.
0: Bundan sonra bana da anlatır mısın? Ben çok isterim dinlemeyi. Bence şimdi tam sırası. Bak, kimsecikler de yok etrafta alay edecek. Her şeyi, ama her şeyi bana anlatabilirsin. Kimse duymasın dediklerini bile. Korkma, tamam mı? Benim adım Melek. Seninki ne?
1: Han.

Nasıl anlatayım ki? Şu hale bak. Kaçar gider. Çöpte bulduğum bir mankenle dertleştiğimi bilse, beni sevmeye devam eder miydi sence? Ben etmezdim. Ucubenin tekiymiş deyip uzardım. O da öyle yapacak. Sen de öyle yapmamış mıydın zaten? O da kaçar.

Tebrikler. Evlenmişsiniz. Dedesinin haberi var mı yoksa bu gizli bir bilgi mi? Hı? Konuşmayacak mısın? Tamam, ben sorarım.

0: Niye bağırmıyorsun? Yardım istesene.
1: Senden korkmuyorum.
0: Aa. Bak ama bu son şans. Sen bilirsin.
2: Ne yapıyorsun?

0: Ne yapıyorsun sen be? Nereye getirdin beni? Neresi burası? Sen manyak mısın? Manyak mısın sen? Manyak mısın? İnci'ye söyleyeceğim. İnci senin böyle bir psikopat olduğunu bilse evlenir miydi seninle? Konuşsana! Ruh hastası. Ruh hastası!
1: Ayıp oluyor ama ha. Düzgün konuş.
0: Neresi burası be? Burası neresi be?
1: Ha? Bu güzel. Ne diyorsun?
0: Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Yetişin komşular! Yok mu kimse?
1: Biri yardım etsin şu çocuğa ya.
2: Yok kimse galiba.
1: Ya bu da batıyor matıyor bir şey. Olmaz o. Ya doğru düzgün bir şey yok mu?
0: Otur!
1: Otur oraya otur. Otur konuşacağız seninle. Öyle hemen gitmek yok.
3: Ha? Bakayım. Bak.
1: Bu olur işte.
3: Bak bu güzel.
1: Ne güzel parlıyor. Değil mi?
0: Böyle bir şey yapamazsın.
1: Beğendin mi?
0: Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapamazsın.
1: Gerçi doğru söylüyorsun. Şimdi kan, man uğraştırır bizi. Olmaz. Aa, dur bir dakika ya. Bende çok daha iyi bir şey var. Dur bak şimdi aklıma geldi ha. Bakayım. Ha? Bak nasıl bu?
0: Dur. Tamam. Ne istersen yaparım. Kimseye bir şey anlatmayacağım. Tamam.
1: Bayağı da oldu kullanmayalı ha.
0: Yapma.
1: Şöyle bir karşına geçeyim değil mi? Şöyle bir yüzünü göreyim ya. Karşına geleyim değil mi?
0: Tamam dur, uzak duracağım İnci'den. İşi bırakacağım, bir daha karşınıza çıkmam. Bir daha İnci'yle görüşmeyeceğim. Beni bulamazsınız, gideceğim tamam mı?
1: Diyorsun.

0: Tamam. Tamam.
1: Ben aynı fikirde değilim.
0: Yapma! Yapma!
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
9: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
10: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
11: Seviyorsak sebebi çok. Süt açsız mekemesi yok.
12: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
4: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş. Doğrusu
5: Carrefour'da. Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
6: Kaç kaç oldu?
5: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
7: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
8: Eti, eti, eti.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Handi Kredi.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye. Sana yakışanı tak.
1: Dileklerini alayım.
2: 3 dilek hakkın var.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Sadece durulalım. Yeni

0: Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
5: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
15: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Ve pit kararı geldi. Doritos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
14: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
15: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Yeni Eti Lif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Eti Lif Alif'ten.
7: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım, sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: önemli çok.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Büyük maç başlıyor.
8: O zaman yerim de yerim. Migros yemek.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Şaka yaptım, şaka. Tipe bak ya. Betim benzin attı. Aç o ağzını da bir su iç bak, kendine gel. İyi gelir bak. Aç ağzını. Aç oğlum. Aç lan bir su. Açsana.
1: Kalk konuşalım dedin. Bekliyorum ama galiba söyleyeceğin yeni bir şey yok. Değil mi? Tamam Cüneyt. Bank istemiyor olacak.
2: Ne oldu sana? O adam manyak. Öldürecekti beni. Söyleyin iyice uzak dursun ondan.
3: Oğlum kimden bahsediyorsun? Anlamıyorum.
2: Han Meral o manyak. Beni kaçırdı. Çöplük gibi bir yere götürdü. Kafama silah dayadı.
1: Ne?
2: Bir de gülüyordun o hastası. Su tabancasıymış. Çok korktum öleceğim diye. Esra, İnci'yi anlatman lazım. Ayrılsın ondan.
1: Sen sarhoşsun değil mi? Evet evet belli. Bayağı içmişsin yani. Yine saçma sapan hikayeler anlatıyorsun Uygar.
2: Ya ben doğruyu söylüyorum. Neden inanmıyorsunuz? İnci tehlikede. Ben tehlikede.

0: Benim yüzümden oldu. Ege benim yüzümden okulda olay çıkardı. Ama önden haber veriyorum bu sefer. Sonra malum kızıyorsun.
1: Neyi haber veriyorsun?
0: Müdürle konuşacağım okuldan atılmaması için. İzin var mı?
1: Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için.
0: Buluşalım mı sonra? Konuşuruz biraz. Belki bu sefer gerçekten konuşuruz.
2: Ha.
0: Bir de çok önemli bir şey var.
1: Ne?
0: Seni çok özledim.

0: Kim geldi? Vay, okulun kralı gelmiş.
1: Adams, nasıl posta koydu ama?
2: Artık okula gelmez herhalde demiştik ama.
0: Ama ne koşuştu o. Resmen yarış atı çıktı kızın içinden.
3: Ya yeter artık ya. Yazık. Üzülüyor kız, baksanıza. Oo, Atarların efendisi de gelmiş. Umarım yolda başka hocalara da dayılanmadın. Bak sonra başını belaya sokarsın, üzülürüz. Değil mi? Üzülürüz.
4: Neriman, beni ne zaman affedeceksin? Çok üzülüyorum bak. Sen benim buraya katlanma sebebimsin. Zaten etrafımda olduğu gibi olan yalansız bir tek sen kaldın.

0: Neden burada buluştuk? Hava çok soğuk.
1: Kendini gizliyorsun diyordun ya bana. Gizlendiğim yerlerden biri de burası. Gör istedim.
0: Burası mı? Neden? Ne özelliği var buranın?
1: Bu ağaç çınar.
0: Çok güzelmiş.

0: Ama hala anlamadım.
1: Hafta sonları yurtta yalnız kaldığımda bazen buraya kaçardım. İyi gelirdi. Altında oturduğumda kendimi güvende hissederdim nedense. Belki beni gizlediği için, belki de sadece yaslanabildiğim için. Bilmiyorum. Bazen iki sevgili gelirdi baş harflerini kazımak için. Ben küçücük boyumla direnirdim. Kavga ederdim onlarla. Korurdum onu. Kimse onu yaralamasın diye. Ben başka türlü sevmeyi bilmiyorum İnci.
0: Korumuşsun. Ama insanları böyle koruyamazsın. Başlarında nöbet tutup bekleyemezsin. Kontrol edemezsin.
1: Yapmak zorundayım.
0: Neden?
1: Çünkü bu benim görevim. Başka biri yok bunu yapacak.
0: Ailenden mi bahsediyorsun?
1: Ben kontrol etmesem hepsi dağılıp gider. Çığırından çıkar her şey.
0: Neden ama koskoca insanlar neden kendi sorumluluklarını almıyorlar? Evden bile çıkamıyorlar. Ambulans bile çağıramıyorlar.
1: Bunları yapmaya herkesin gücü yetmeyebilir İnci.
0: Ama neden? Neden yetmeyebilir? Çocuk değiller ki.
1: Neden? Bilmiyorum neden. Onlar da öyle işte. Sen nasıl bu kadar başına buyruksan, bu kadar savruksan, dibine kadar her şeyi sorguluyorsan, kafandan sürekli sorun yaratıyorsan, onlar da öyle işte.
0: Söylemedim ama orada bir harf var. Yazık. Kontrol edememişsin.

0: Bak ben sana sorun yaratmak istemiyorum.
1: Farkındayım. Kim bilir benim bilmediğim ne sorunlarla boğuşuyorsun. Yorgunsun. Görebiliyorum.
0: İzin ver. Gizleme. Bileyim. Yardımcı olayım. Olamasam bile yanında olayım. Orada bir yer aç bana. Birlikte oturalım. Ben de seni koruyabilirim.

0: Saklanmasak, sarılsak hep öyle.
1: Gizlenmesem sevebilecek misin beni?
2: İnci gelmedi mi daha?
3: Yok, gelmedi.
2: Bu dün geceki olaydan ona bahsetme, olur mu?
3: Yanında olduğum ortaya çıkar diye korkuyorsan...
2: Hayır, ondan değil. Uygar için korkuyorum. Yani dedikleri doğruysa bu adam gerçekten tehlikeli olabilir Esra.
4: Günaydın.
3: Ha, günaydın.
2: Günaydın.
4: Ne haber?
3: İyi.
4: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
2: Size bir haberim var. Müjde mi desem bilemiyorum.
4: Ne oldu ya, merak ettim.
2: Uygar artık burada çalışmıyor.

0: olmayacak.
1: Nasıl yani? Ayrıldı mı? Ne oldu? Kavga mı ettiniz?
0: Hayır, kendi isteğiyle gitti. Tedavi görmek istiyormuş. Yeni bir başlangıç yapmak. Her şeyi geride bırakmak.
1: Allah Allah. Dün hiç öyle... Neyse yani, sevindim. Tedavi olmak istemesine sevindim. Umarım başarır. Kahve?
2: Evet, evet, iyi olur.

0: Yoksa çok mu çalıştırıyor? Gece niye cevap yazmadın? Umarım iyisindir, merak ettim. Yoksa çok mu çalıştırıyor seni ha? Konuşmamı ister misin?
1: Alaka ya.
0: Ne zaman geleceksin bize? Konuştunuz mu Han'la? Ne karar verdin?
1: Yok. Böyle olmayacak ya.

0: Selam.
1: Hoş geldin. De hayırdır? Esat arıyorsan belki aşağıdadır.
0: Yok, ben sana geldim.
1: Gelsene.
0: Uygar tası tarağı toplayıp gitti. Hem de bir anda.
1: Sevindim.
0: Yani bize veda bile etmedi. Düşünsene 15 yıldır çalıştığı yerden öylece bir anda gitti. Ne yaptın ona?
1: Ne?
0: Ben dün gece onu gördüm. Uygar'ı gördüm. Tir tir titriyordu. Aklı yerinde değildi. Öyle şeyler anlattı ki... Yani tamam, deli saçmasıydı. Hayal ürünüydü kesin. Sarhoştu, saçmalıyordu.
1: Yüksek ihtimalle.
0: Aha. Ya sen dün gece onu görmedin.
1: Gördüm. İnci'nin kapısına dayanmıştı yine. Bıraksam başını belaya sokacaktı. O yüzden gerekeni yaptım. Ama ona elimi bile sürmedim. Sen de görmüşsündür zaten.
0: Ya bir insanın durup dururken o hale gelmesi...
1: Durup dururken değil ki. Kendin söylüyorsun, sarhoştu işte.
0: Peki İnci'ye anlatacak mısın?
1: Gerek var mı sence? Canı sıkılacak boş yere. Hazır hayatımızdan çıkmışken. Yani. Lüzumsuz.
0: Kafasına su tabancası dayamışsın.
1: Ne? Su tabancası mı? Bayağı renkli karaktermiş. Başka ne yapmışım? Bale falan yapmış mıyım mesela? Esra. Seninle uzun uzun uygar geyiği yapmak isterdim fakat bir toplantıya katılmam lazım.
0: Peki. Ama benim İnci'yi anlatmamda bir sakınca yoktur değil mi? Çünkü ben ondan bir şeyleri saklamayı pek sevmiyorum.
1: Tabii. Nasıl istersen.
0: Peki. O zaman kolay gelsin.
1: Sağ ol.

0: abla. Hı. Hani sen dün dedin ya, ailemize uygun biri olursa sesimi çıkarmam diye.
1: Taktın ha sen de, taktın.
0: Yo yani mesela sen evlenecek olsan

0: olurdu sana? Yani kimi hayal ederdin misal?
1: Hayal mi? Ne hayali kız? Hayal meyal etmem ben. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Tövbe estağfurullah.
0: Ya yok, öyle bir hayalden bahsetmiyorum ki sana. Yani kim uygun olurdu onu diyorum.
1: Ay şuna bak. Hep kireç bağlamış. Nasıl temizledin sen bunu ya?
0: Hani nerede?
1: Bak doğru düzgün duman bile çıkarmıyor. Hayret bir şeysin ha. Git koş limon tuzu getir de iyice bir temizleyelim şunu. Karıştır getir.
0: İyi.
1: Hadi. Bana bak. Bir bardak suya bir yemek kaşığı koyacaksın ha unutma.
0: Tamam.
1: Değmet elbiselere.
0: Tamam.
1: Bir bardağa bir yemek kaşığı.

0: Hoş geldin Safiye.
1: Hoş bulduk. Neden çağırdın beni?
0: Heh. Bunu vermek için.
1: Güzelmiş.
0: Evet.
1: Okulda verseydin ya.
0: E okula soramazdım ki.
1: Neyi?
0: Safiye ben... senden çok hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın?
1: Benden mi hoşlanıyorsun?
0: Evet Safiye.
1: Dalga mı geçiyorsun benimle?
0: Hayır hayır. Dalga falan geçmiyorum. Doğruyu söylüyorum.
1: Ama... niye?
0: Çünkü sen... hem çok güzelsin... hem de çok akıllısın. Bunların en güzeli de ne biliyor musun? Farkında değilsin. Bu yüzden çok tatlısın. Cevap vermeyecek misin?
1: Ha. Peki. Ama kimse duymasın ha. Annem duyarsa
0: tamam,
1: ya.
0: Tamam Safiye tamam söz. Kimse duymayacak söz veriyorum. Eve bırakayım mı seni?
1: Biri görür.
0: Ben de köşeye kadar bırakırım. Lütfen.
1: Tamam.

0: bu kadar yeter.
1: Tamam. Bak eğer istersen sabahları beraber yürürüz okula. Hatta evet dersen seni her zaman şu köşede beklerim.
0: Bilmem ki ev çok yakın. Biri laf eder.
1: Hele bir etsin. Karşısında beni bulur. Hem sevmek suç mu?

0: miyim yani?
1: Seninle konuşmam gerekiyor ama. Bir 5 dakika insan.
0: Tamam, madem bu kadar çok istiyorsun. Bekle, geliyorum. Hasretime dayanamamış.

0: Abla, bitmiş bu.
1: Aferin sana. Hayret bir şey ya. Niye kontrol etmiyorsun sen? Ne yapacağız şimdi? Ben hemen gidip Bayram'a söyleyeceğim, o da alıp gelecek. Hadi bunu limon tuzuyla temizledik gitti. Senin o beyninin kiricini nasıl temizleyeceğiz biz?

0: Sürpriz mi yapmak istedi?
1: Yok.
0: Niye geldin o zaman? Şey, yani yanlış anlama, ben çok sevindim de haber verseydin ona göre ayarlardım. Han biliyor mu geldiğini? Konuştunuz mu?
1: Hayır, konuşmadık.
0: Ha, tabii. Senin için de zor.
1: Benim bir şey söylemem gerek. Nasıl diyeceğim bilmiyorum ama...
0: De artık. Biz geçtik o faslı, de. Utanma.
1: Ya bu mesajlar falan hani...
0: Hı hı.
1: Atıyorsunuz ya durmadan.
0: Siz değil, sen de bana.
1: Tamam, bunlar geriyor beni biraz.
0: Ha, heyecanlanıyorsun. Şey, normal ama şirkettesin ya, zor tabii.
1: Hanın arkasından falan da hoş olmuyor böyle. Yani rahatsız oluyorum.
0: E ben de onu diyorum. Söyle artık, konuşun diyorum ya.
1: Gülben, bir dinlesen beni. Ne demek istediğimi anlayacaksın ama...
0: Sen konuş, ben seni ömür boyu dinlerim.

0: Bana mesaj atmanı istemiyorum artık.
1: Mesaj mı sevmiyorsun? Hayır, ben direkt de ararım ama ablam varken çok zor.
0: Hayır, ne mesaj atmanı ne aramanı. Hiçbirini istemiyorum.
1: İyi, nasıl haberleşeceğiz o zaman?
0: Haberleşmeyeceğiz.
1: Ben ne demek istediğini anlamadım ama benim şimdi gitmem lazım. Şey, bir ara konuşalım artık, mesaj mı mektup mu, hangisini istiyorsun?
0: Dur, ne olur konuşalım şunu.
1: Çok isterdim ama gitmem lazım. Ah dur.
0: Bu ne için?
1: Cüzdanına koy diye. Allah Allah, nerede kaldı bu kız ya?
0: Gülben. Gülben. Gülben. Gülben. Bir dur, bir dur lütfen konuşalım.
1: Ne olur bak, ablam görecek.
0: Ama kendimi açıklamam lazım sana.
1: Neyi açıklayacaksın ki?
0: Gerçekteki durumu.

0: Birlikte açıklayalım ister misin?
1: Neyi?
0: Birbirimizi sevdiğimizi. Yani Hana yani.

Ya öyle bir şey yok. Neden anlamak istemiyorsun? Ya ben... Ben seni sevmiyorum.

0: Sevmiyor musun? Kalp. Kocaman kırmızı kalp attın bana.
1: Yanlışlıkla oldu. Anlamadım. Elimdeydi galiba.
0: Yok.

Çok özür dilerim. Yani o kalp dışında böyle düşünmene neden olacak ne yaptım bilmiyorum. Gerçekten ya. Ya üzülmeni istemiyorum. Çok özür dilerim. Ya, umarım anlamışsındır ama beni. Bunu da al. Al lütfen. Bende kalmasın. Al.

0: Rezil seni. Ne yaptın sen ha? Ne yaptın?
1: Sana yazıklar olsun be. Rezilsin, rezil.
0: Hala utanmadan duruyorsun bir de. Hala utanmadan yüzüme bakabiliyorsun. Bir de mahalleye getirmiş. El alemin diline düşürdün. Rezil ettin bizi. Rezil. Yüz kara

0: seni. Hala utanmadan nasıl duruyorsun orada? Ne bekliyorsun? Ha? Yürü. Yürü. Yürü Allah'ın cezası, yürü hele. Bir de erkek peşinde koşuyor. Namussuz seni. Senin derdin ne? Erkeklere mi yamayacaksın kendini? Rezil mi edeceksin mahalleye? Eve geç çabuk. Yürü. Geç içeri Allah'ın cezası.
1: Anne.
0: Ben biliyorum senin o kafanın içinin ne ahlaksızlıklarla dolu olduğunu. Yürü geç. O oğlanlarla o fikir demeye gidiyorsun sen okula değil mi? Sen pisliksin pislik. Ne yapsan temizlenemez. Geç şunu ya. Biliyorum o kafanın içinin nelerle dolu olduğunu. Gir içeri. Utanmaz seni. Ahlaksız. Rezil. Bunlar yüzünden.
2: Yapma, yapma. Kitaplarımı bırak. Bırak kitaplarımı abla.
0: Bunlar yüzünden.
2: Benim onlar, benim. Benim yapma.
0: Uzaklar.
2: Bırak.
0: Gel.
2: Bırak
0: abla. Durma.
2: Ya kitaplarımı bırak. Kitaplarımı bırak.
0: İçinde. Bırak. Allah'ın cezası. Rezil. Utanmaz seni. Seni Allah'ın cezası. Okumak falan değil senin derdin. O oğlanı fingirdemeye gidiyorsun sen okula koşa koşa. Ah ahlaksız seni. Rezil. Allah'ın cezası. Yüz karasısın sen, yüz karası. Nefret ediyorum senden. Pislik. Allah'ın cezası. Hele bir daha yap. Hele bir daha yap. Gösteririm ben sana.
2: Yapma, yapma. Bırak, bırak.
0: Yeter.
2: Bırak.
0: Kafanın içini temizleyeceğim seni. Kafanın içi temizlenecek o kafanın içi.
2: Hep
0: bunlar yüzünden.
2: Yapma, yapma.
0: Okumayacaksın bir daha.
2: Yapma.
0: Atacağım ekseni.
2: Benim onlar.

0: Anne. Utanmaz arlanmaz seni. Allah'ın cezası. Kitapmış. Al sana kitap. Al sana kitap. Allah'ın cezası seni.
1: Anne.

0: kirletiyor. Kafanı kirletiyor. Bunlar kafanı kirletiyor. Senin bunlar kafanı kirletiyor. Hepsini kurtaracağım. Kafanı kirletiyor. Kafanı kirletiyorlar. Kafanı kirletiyorlar.
1: Gülben! Sakın! Sakın!
0: Senin bunlar kafanı kirletiyor. Kurtaracağım seni.
1: Annemin o. Annemin o. Annemin elbiseleri Gülben.
0: Kafanı kirletiyor.
1: Gülben. Yalvarırım. Onlar benim için çok kıymetli. Annem onlar. Elimde kalan tek şey o. Ne olursun. Atma onu.

kardeşim ne olur Gülben. Gülben ne olursun annemin onlar Gülben. Yalvarırım sana annenden bana kalan tek şey o.

0: gitti, hepsi gitti. Annemin elbiseleri gitti Gülben. Sen nasıl yaptın benim? Annem gitti. Annem gitti Gülben. Gülben nasıl yaptın bunu? Sakın! Yalvarırım onu atma. O benim için çok kıymetli, ne olursun Gülben. Yalvarırım. Ne olursun, onu giyiyorum ben. Yalvarırım sana. Ne olursun Gülben.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Büyük maç başlıyor.
4: O zaman yerim de yerim.
5: Migros yemek.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Bu tatlı aşmış.
15: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
16: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
17: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
18: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
19: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
21: Motor komple gitmiş.
22: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
23: kurdu. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
24: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
23: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
25: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
12: Banka Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Sadece durunlar.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
19: Sen de sadece durunlar.

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Nasıl yaparsın bunu Gülben? Elimde kalan annemden tek şey onlar benim. Onlar benim üstümde. Niye yaptın bunu?
1: Ne yaptıysam senden öğrendim. Bu kadar kötü olmayı sen öğrettin bana. Şimdi aşağı ineceğim. Bütün kitaplarımı geri getireceğim. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın.
0: Beni at, ben atamam kendimi. Ben atamıyorum, beni at aşağı. Baba, yalvarırım. Gülmem, beni at aşağı, ne olur.

Annemi attın, beni at, ne olursun. Annemi attın, beni de at.

Gitti hepsi. Anneciğim bütün kıyafetleri saçıldığı yerlere hepsini attı. Hepsi gitti.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: İyi misin?
1: İyiyim abi. Abi Haydar iyi mi?
0: Talha hastaneye götürdü. Sözümü dinlersen bundan sonra kimse zarar görmeyecek Akif.
1: Abi dersimi aldım.
0: İyi o zaman. İyileşene kadar dinleneceksin.
1: Abi Zencer yaşadığı sürece ben dinlenemem.
0: Arnavut'tun değil mi sen?

0: şöyle. Siz şuradan, siz arkaya alın. Siz de burada kalın. Efendim, etrafı sardık, hazırız. Efendim, yine onları takıyorsunuz ama çatışmalara nasıl iletişim kuracağız sizinle?
1: 20 yıldır anlattım, izah ettim, emrettim. Hangisini dediğim gibi yaptın Nafiz? Yine bildiğini okuyacaksın.
0: Efendim, ne emrettiyseniz ben onu yaptım her zaman.
1: Bütün beceriksizliklerini bana mı mal ediyorsun Nafiz? Bu sefer hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım nasıl bir koreografi sunacaksın? Çok merak ediyorum.

0: Terbiyesizlik yaptınız. Ben sorunca niye oraya atıyorsunuz? Niye teslim etmişsiniz telefonunu?
1: Abi vallahi bizim bir şeyden haberimiz yok.
0: Baskın var, baskın! Baskın var!
2: Burası mekanın en güvenli yeri. Siz buradan çıkmayın, biz savunuruz beyefendiyi.

0: baskın var.
1: Sen eşrefeli aksaçlı emniyete.
0: Dur.
2: Ne oluyor burada?
0: Baskın var.
2: Bu kapı fazla dayanmaz.

Gel Naz, gel. Sen yanıma gel. Sen de çık şuraya. İndir şunları.

0: Nafiz. 8 dakika oldu, bir binaya giremediniz.
1: Efendim, içerisi kalabalık. Tabii biz daha kalabalıyız. Eninde sonunda gireceğiz.
0: Ne diyorsun Nafiz? Anlamıyorum.
1: Efendim, eninde sonunda gireceğiz diyorum.
0: Ne bağırıyorsun Nafiz? Karşında sağır mı var senin?

0: Öz! Kabahat bende mi? He? Emrine bir tabur adam vermedin mi? Hala bir mekanı ele geçiremedin. İçerisi kalabalık diyorsun. Nereden çıktı bu adamlar?
1: Sessizlik oldu.
2: İçeri girmek üzereler. Hazır olun.
3: Öbür tarafta görüşürüz.
4: Dur!

0: Durum nasıl?
1: Yaşadığına göre iyi.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: Ne zaman canı isterse. Arkadaşının keyfine kalmış.
0: Sen ne biçim doktorsun kardeşim?
1: Seni buraya gönderenlere sor. Senin gibi gidecek yerleri olmayanlara yardım edecek tipte bir doktorum.

0: Efendim, Haydar'ın verdiği istihbarat yanlış çıktı. Polat Alemdar mekanda değilmiş. Haydar bizi tuzağa düşürdü.
1: Haydar bize ihanet edecek olsa daha önce ederdi. Bunun için fırsatı vardı. Haydar bize ulaştığında kendisine ne olduğunu sorarız.
0: Polat Alemdar konusunda ne yapmamı emrediyorsunuz efendim?
1: Mete, sen iyisin ya. Canını sıkma. Onları nasılsa yakalarız.
0: Efendim, emrinizi tam yerine getiremediğim için biraz moralsizim.
1: Moralini bozma. Sen naiplik görevini layıkıyla yerine getiriyorsun. Bundan sonra senin operasyonel işlerde olmanı istemiyorum. Seni kaybetme riskini göze alamam.
0: Efendim, naibiniz olarak operasyonel işleri layıkıyla yerine getirecek adamları araştırıyorum. Bizzat yetiştireceğim kendilerini.
1: Gerek yok. Operasyonları yürütecek adamımız çok yakında Türkiye'ye gelecek.
0: Kim olduğunu sorabilir miyim efendim?

Madem laftan anlamıyorsun, bu sefer at pisliğiyle sıvayacaksın o duvarı. Ellerinle. Başla!

0: Ülkenizdeki rejim muhaliflerinden bazılarının Türkiye'de olduğunu tespit ettik.
1: Biz size bunu yıllardır söylüyoruz. Şimdi adamları yeni bulmuş gibi yapmanız bizi aptal yerine koymak oluyor.
0: Ben size burada iyi niyetimizi göstermeye çalışıyorum ama anlaşılan sizin bizimle iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacınız yok.
1: Sencer Bey, sizden bizi anlamanızı rica ediyorum. Bu adamlar bizim ülkemizdeki rejimi devirmeye çalıştılar. Başarılı olamayınca da Türkiye'ye kaçtılar. Biz bu adamları istedik ama Türkiye bize yardım etmeyi yıllarca reddetti.
0: Şimdi size yardım etmeye karar verdik. Adamları istiyor musun, istemiyor musun?

0: adamımız 15 yıldır Özbekistan'da hapishanede tutuluyor. Senden muhaliflere karşılık bu adamı istiyorum.
1: Buyur otur Sedat.

0: Aybars, Selim'in adını temizlememiz lazım. Arkadaşımıza en azından bunu borçluyuz.
1: Medyadaki gerekli kişileri aradım. Selim'le ilgili olumsuz haberlere son verecekler.
0: Sıra kimde Aybars? Bu başlatılan tasfiye operasyonu 2023 için dizayn edilen güçlü, etkin ve bağımsız Türk ordusu projesinin sonu.
1: Henüz her şey bitmedi. Tasfiye edilen arkadaşlarımızın yerine projelerimize inanan, vatanına, milletine sadık ve askerlikten başka işlere kafa yormayan genç arkadaşlarımızı hazırlayacağız.
0: Aybars, kendini kandırma. Sana müsaade etmeyecekler. Bu tasfiyelerle ordumuzun savaşma kabiliyeti ortadan kaldırılıyor. Yukarısı bunlara nasıl müsaade ediyor?
1: 2'mizdeki cuntacılar ve de

0: darbe teşebbüsleri yukarının kafasını çok karıştırıyor. Onlar da doğal olarak götürdüğümüz her öneriyi zamana yayarak sonuçlarını görmeyi bekliyorlar.
1: Bu tasfiyeyi yapanlar kimler Aybars?
2: Gönderdiğiniz patriotlarla ülkemizin NATO'nun önemli bir parçası olduğunu gösterdiniz. Bu bölge ülkelerine gereken mesajı verdi.
3: İttifakımızın diğer üyeleri de sizden NATO'ya olan bağlılığınızı göstermenizi bekliyor. Son yıllarda devletinizin vermiş olduğu mesajlar NATO'dan bağımsız bir duruş gösteriyordu.
2: Zaman zaman yeni gelen iktidarlarda böyle sapmalar olabilir. Ama bunlar devletimizin ve ittifaklarımızın gücünü tanıdıkça Türkiye'nin Batı ittifakından başka alternatifi olmadığını acı bir şekilde öğrenmeye başladılar.
3: Bundan önceki tasfiye sürecinde size yardımcı olduk. Fakat yerine getirilen kadrolar NATO'dan bağımsız yeni bir ordu oluşturma yoluna gitti. Ve biz bundan çok rahatsızız.
2: Şimdi yeni bir tasfiye süreci söz konusu. Yeni kadroları birlikte oluşturacağız.
3: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olarak hep silahlı bürokrasiyi gördük. Bugüne kadar onları muhatap aldık. Çünkü onlar Türkiye'nin Batı ve Batı'nın değerleriyle entegre olmasını istiyorlardı.
2: Artık askeri vesayetle ülkeyi yönetme devri kapandı. Türkiye'yi Orta Doğu'da model ülke olarak dizayn edeceksek, bunu sivil bürokrasiyi Batı mentalitesindeki yöneticilere teslim ederek geliştirmeliyiz.
3: Demokrasi sihirli bir sözcük. Nasıl ki Amerika'da biz halka kendi kendini yönettiğinin inancını yerleştirdiysek, siz de Türkiye'de bu algıyı yaratırken sistemi kontrol edecek mekanizmaları doğru kurmalısınız. Amerika'da hiçbir başkan halkın oylarıyla başkan olmadı. Olanlar da o koltukta fazla oturamadı.

0: Böyle buyurun. Buyurun, içeri geçin.
1: Abi, bizim hemşehriler iyidir, laf çıkmaz ama burada güvende olacaklarına dair garanti veremem.
0: Memati ile biz daha önce burada saklandık. Sen buradakilere Memati'nin ismiyim de, jandarma gelse sokmazlar.
1: Eyvallah abi, sen öyle diyorsan.
2: Buyurun gençler.
3: İyi misin?
4: Önemli bir şey değil, iyiyim. Çatışmada bir şey çarptı galiba. Haydar nerede Akif?
3: Çatışmada ağır yaralandı. Tedavi için götürdü Talha.
4: Çıkar üstünü, yarana bir bakayım.
3: Bir şeyim yok, iyiyim.
4: Pansuman yapmamız lazım.

0: Poyraz'ı tanıdığınızı varsayıyorum.
1: Nereden çıktı şimdi bu?
0: Akif'i almaya gittiğimizde Mossadçılarla onun bir adamı takas yapıyorlardı.
2: Sencer Poyraz'ı getirtecek.
1: Poyraz 15 senedir Özbek hapishanelerinde.
0: Poyraz'ın ekibinden kimleri biliyoruz?
1: Bir tanesi onunla beraber Özbekistan'da hapishanede. Bir adamı daha var, Savaş. Ama nerede, ne yapıyor, onu istihbaratçılara sormak lazım.
3: Abi, ben istihbarat müdürüyle görüşeyim.
0: Eşref Bey, bir şeye ihtiyacınız olursa Pusat'a söylerseniz ne lazımsa halleder.
4: Hı hı.

0: Kara beni değil. Tedavi olmam lazım. Bu Poyraz işini ciddiye al.
1: Merak etme usta. Sen işine bak. Ben gerekeni yapacağım. Ama işte... Asıl bu sencere halletmemiz lazım. Şu halimize bak. Sıçan gibi saklanacak yer arıyoruz. Ağarıma gidiyor.
0: Sencere ahtapot gibi. Her kolu devletin bir kurumunda. Önce o kolları kesmemiz lazım. Mete'ye söyle, Metin'i ikna etmenin bir yolunu bulsun.
1: Tamam.

Kalk, gidiyoruz. Sana kalk dedim. Artık resim çizmeye Türkiye'de devam edersin. Torpilin büyük yerden. Yoksa seni buraya gömmeme az kalmıştı. Hadi kalk.

0: Gel.
1: Efendim, Osman Bey suikaste uğramış.

0: Yaşıyor mu?
1: Maalesef.
0: Suikastı yapanlar?
1: Efendim, tetikçiler örgütçü. Emniyet bağlantılarını araştırıyor.
0: Emniyete söyle, bu suikastin aydınlatılması hayati önem taşıyor.

0: Müdür bey. Poyraz'ın Türkiye'ye döneceğine dair haberler var.
1: Aynı duyumu ben de aldım da sizin Poyraz'a ne işiniz var?
2: Sencer Poyraz'ın ekibini kullanıyor. Bu demektir ki Poyraz'ı geri getiren o.
0: Bu psikopatın burada bir adamı varmış. Savaş. Onu nasıl buluruz?
1: Abdüley, 15 yıl olmuş. Onu izleyen ekip kaç defa değişmiştir?
2: Müdür bey. Kim takip ediyormuş? Bir zahmet arayıp öğreniver. Biz de gidip görüşelim. Bak. Ceyran yapıyor. Bu aralar her taraftan rüzgar alıyoruz. Bir de Poyraz çıkmasın başımıza.

0: İndir başını. Dua et, komutan gelecek. Yoksa seni buraya gömerdim. Efendim, arkadaşımızın gözünü çıkardı.
1: Ben topunuzu kör etmeden adamı çıkartın. Bu adamlar bizim için ne kadar önemli, senin haberin var mı? Türkiye'ye gidene kadar olay çıkarmadan durabilecek misin?

0: Hoş geldiniz.
1: Sofra mı hazırladın?
0: Hı hı.
1: Çok acıktım ama biraz dinlenmem lazım önce.
0: Tamam canım. Sen dinlen.
1: Siz başlayın. Ben birazdan geliyorum.
0: Cahit. Bu psikiyatristi bir an önce getirmemiz lazım.
2: Yenge, ben gidip getireyim hemen. Ama abiyi nasıl ikna edeceğiz?
0: Cahit, onun ikna olmasını beklersek çok geç olacak. Sen kadını al getir, ben Polat'la konuşurum.

0: devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Büyük maç başlıyor.
5: O zaman yerim de yerim.
6: Migros

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu çorba aşmış.
6: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
7: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Kesin. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
8: Bayer'den.
9: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
7: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Şu probisi bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor. Yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
11: Hesap basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Armut koltukta Storm viraja alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos. Formula 1 resmi sponsoru.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: İlk hareketi.
1: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
2: Ay bunlar olmazsa olmaz.
3: Tencere deyince de korkmaz.
1: Aa, kızım bir baksana.
4: Her şeyin bir ideali var.
2: Bizim eve göre en ideali bu.
1: Az yer, çok iş kızım.
5: Her işin bir korkması var.
6: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
7: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Eylemsizlik kararı konusunda ne aşamadasınız?
4: Onun için sizin iyi niyetinizi göstermeniz lazım.
3: Biz size iyi niyetimizi defaatle gösterdik. Anayasa sürecini ve hukuksal düzenlemeleri başlattık. Bizden daha ne yapmamızı bekliyorsunuz?
4: Kandil'dekiler iki konuda ısrar ediyorlar. Birincisi süreç sona erdiğinde Türkiye'ye dönmek. Üçüncü ülkelerde yaşama fikrine sıcak bakmıyorlar.
3: Milyarlarca dolar paraları var. İstedikleri her yerde yaşayabilirler. Kamuoyu henüz hazır değil. Tepe kadronun Türkiye'ye dönmesi sıkıntı yaratır.
4: Onlar da bugünden yarına bir şey beklemiyorlar. Ama eğer Türkiye'ye dönmezsek, diğer ülke istihbaratları bizi rahat bırakmaz diyorlar.
3: Kuzey Irak'ta Osman Başkan'ın modelini denesinler bir süre. Sivil hayata yeniden adapte olsunlar. Emperyalizmle mücadelenin tek yolu silah değil. Biraz da ekonomik savaş versin.
4: Metin Bey, emperyalizm önderliğimizin kardeşi Osman Başkan'ı adeta bir züğürta etti. Açtığı marketi batırarak ekonomik savaşı ilk cephede hemen kaybetti. Kadrolarımıza çok kötü örnek oldu. Arkadaşlar aralarında züğürt modeli diye konuşuyorlar. İkinci bir züğürt vakası, kimse yaşamak istemiyor.

0: Özlem Hanım'la ilgili istihbarat çalışması talep ettiğimi de ilettin mi?
1: Evet efendim. Dosyalardan biri Özlem Hanım'la ilgili. Alttaki dosya. Kendisi de düşen uçaktaki ekiple birlikte yolculuk yapacakmış. Fakat son anda uçağı kaçırmış.

0: havaalanı yolunda trafik kazası geçirmiş. Doğru mu?
1: Doğru efendim. Hayat kurtaran bir tesadüf olmuş kendisi için.
0: Ben tesadüflere inanmam. Özlem Hanım'ı arayayım. Kendisiyle derhal görüşmek istiyorum.
1: Emredersiniz efendim.

0: Sizleri seçim meselesini konuşmak için topladım. Heyetimiz faaliyetlerine iki eksikle devam etmekte. Artık yeni üyeleri seçmemiz lazım.
1: Seçim için tahammüller gereği sizin ak saçlı olarak süreci başlatmanızı bekliyordum.
0: Üyelik niteliklerine haiz 5 adayımız var. Sizlerden adayları inceleyip sonraki toplantıya kadar karar vermenizi bekliyorum.
2: Seçim yapılması gereken bir başka mevki daha var. Enerjiyle ilgili stratejilerimizi devlet içinde yürüten arkadaşımızı malum uçak kazasında kaybettik. Makamı uzun süre boş bırakılmayacak kadar önemli.
3: Bu ak saçlı ve enerji politikasından sorumlu üye sıfatıyla sizin aranızdaki bir konu. Biz heyet olarak sizin seçeceğiniz adayı destekleriz.
0: Faruk, bu konuyu ayrıca görüşelim.
4: İlk defa kaçak olmanın faydasını gördüm Abdüley. Yoksa Polat Alemdar şimdi bizi Taşkent'te hapishane gezdiriyordu.
5: O kadar emin olma. Hala gönderebiliriz. Abinin sağı solu belli olmaz.
4: Biz şu İrfan'dan adamın yerini bir öğrenelim de. Hiç çekemem şimdi Taşkent maşkent.

0: Kim sıktı, görebildin mi?
1: Çok uzaktı. Zaten hemen kayboldu. Sen bir müdürü ara. Şu Savaş'ın dosyasını bir çıkartsınlar. Ben de bir arabaya bakayım.

0: Gündemimizdeki bir diğer konu müzakereler meselesi. Ben İmralı ile görüştüm.
1: Anlayamadım. Siz hangi sıfatla İmralı ile görüştünüz?
0: Ben oraya bir istihbarat görevlisi gibi gidip durumu analiz etmek için birinci elden malum kişinin

0: durumunu görmek istedim. Edindiğim izlenim odur ki onun en büyük derdi serbest kalmak. Bunun için her türlü taktiği geliştirmeye hazır olduğu gibi doğru strateji kurarsak her türlü tavizi vermeye de hazır.
1: Bu İmralı meselesi kamuoyunda çok dile getirildi. Bu da sıkıntı yaratıyor. Görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi daha uygun olurdu.
2: Ben size katılmıyorum. Kamuoyunu bu türden gelişmelere yavaş yavaş hazırlamak gerekir.
1: Zamanında bölge ülkelerindeki Kürt hareketlerini yönlendirmek için malum kişiye yol verdiler. Biz o zaman da bunun çok riskli olduğunu söyledik. Bugün Suriye'de, Kuzey Irak'ta sıkıştık. İmralı'daki bunun farkında. Tekrar aktör olup bu süreçten kazanım elde etmeye çalışıyor.
0: Bu sorunu bir parça da biz doğurduk. İnkar ve asimilasyon politikaları Kürt kökenli vatandaşlarımızı örgütün kucağına itti. Bu iş artık ötelenemeyecek bir hale geldi. Ya bu sorunu çözeceğiz ya da çözüleceğiz.
3: Bu süreçle ilgili en büyük risk yeni bir hayal kırıklığı yaratmak. Yeni bir başarısızlık, süreçle ilgili umutlanmış olan vatandaşımızın devlete güvenini tamamen kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden adımlarımızı çok dikkatli ve yavaş atmalıyız.
0: Ben bölge insanını yakından tanıyan biri olarak vatandaşlarımızın silahların gölgesinde yaşamak istemediklerini, çözümü içtenlikle istediklerini çok net biliyorum. Yeni anayasa, devletin bölge insanına sahip çıktığını göstermesi için çok iyi bir fırsat.
4: Ben de Zakir Bey'e katılıyorum. İmralı'da, örgütte bağımsız hareket edebilecek kabiliyette değil. Özellikle örgüt, İsrail, Avrupa ve İran istihbarat servislerinin etkisi altında. Öncelikle bu etkiyi azaltacak tedbirler almamız gerekiyor.
5: İran bölgede tek kurşun atmadan hem Irak'ı, hem Suriye'yi, hem de Lübnan'ı kontrol ediyor. Bizim de aynı şekilde örgüte destek veren ülkelere kararlılığımızı diplomatik yollardan anlatıp gerekirse bizim de onları zaafa uğratabileceğimizi göstermemiz gerekiyor.
1: Hangi diplomatik kadrolarla, hangi orduyla?
2: Diplomaside Batı'ya ve Batı'nın kurumlarıyla işbirliğini devam ettirdiğimizi göstermek için manevra yaptık.
1: Orduda cuntacıları temizledik. Fakat yeni kadroları tasfiye ederek tekrar NATO güdümüne sokmak için harekete geçildiğine dair şayialar dolanıyor.
3: Bu sizin görev alanınız Bahadır Bey. Bu konuda çözemediğiniz bir sıkıntı varsa söyleyin, müdahale edelim.
1: Zamanında bütün ordunuzu NATO'nun ellerine teslim ederseniz ne orduda cuntacı eksilir ne de savaşacak personel bulursunuz. Acil olarak bağımsız orduya inanan kadroları gerekli makamlara getirmemiz lazım.

0: Cahit'i arayayım, gelirken biraz tuz alsın. Evde hiç tuz yoktu herhalde.
1: Hiç laf atma. Nazif anneden öğrendim tarifi. Kızım senin çorban benimkinden de iyi olmuş. Artık gözüm arkada kalmaz dedi.
0: Ben siyaseti kimden öğrendim sanıyorsun? Birini mi bekliyorsun? Hayırdır?
1: Cahit'i merak ettim de.

0: Doktor hanım, bir nefes alayım, kendimi bir hazırlayayım, gireceğiz içeri.
1: Sizde panik atak mı var?
0: Şimdiye kadar bir şeyim yoktu. Ama bundan sonra literatürde ne varsa hepsi olabilir. Hadi girelim artık.
1: Olur.
0: Buyurun.

0: Cahit hayırdır? Markette mi buldun doktor hanımı?
1: Doktor hanımı getirmesini ben rica ettim.
0: Hata etmişsin. Bana sorman gerekmez miydi?
1: Anladığım kadarıyla hasta sizsiniz.
0: Siz cerrah mısınız?
1: Hayır, ben psikiyatrım.
0: O zaman yanlış gelmişsiniz. Sizin hastanız ben değilim.

0: Doktor hanım, klasik hasta tavrı işte. Siz daha iyi anlarsınız.
1: Cahil, sen doktor hanımla ilgilen, ben bir konuşayım.
0: Böyle buyurun.
1: Çocuk gibi davranıyorsun, farkında mısın?
2: Leyla, seni buraya getirdiğimi pişman etme beni.
1: İleride daha büyük pişmanlıklar yaşamandansa şimdi bana kızman daha iyi.
2: Benim kimseye kızdığım falan yok. İşime karışılmasından hoşlanmadığımı biliyorsun.
1: Bu senin işin değil, hayatın. Ve senin hayatın her şeyden önemli benim için.
2: Benim bir şeyim yok. Abartıyorsunuz. Ha,
1: abartıyorsak doktor bize söyler. Biz de deriz ki haklıymışsın Polat. Israrımızdan vazgeçeriz.
2: Benim size bir şey ispat edeceğim diye uğraşacak gücüm yok Leyla.
1: Burada gücünü toplaman için uğraşıyoruz Polat.
2: Siz benim neler yaşadığımı biliyor musunuz? Şu yüzümün halini görüyor musunuz? Acımı dindiren tek bir şey var. O da o şişenin içinde.
1: O şişenin içindeki yüzünden beni vurdun. Farkında değil misin?

0: Nedim'e suikast yapmaları bizi iki türlü sıkıştırmak için. Hem açılımı sabote ediyorlar, hem de Mete Nedim'le görüştüğü için bu işi bizim üzerimize bırakacaklar.
1: Efendim, bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz.
0: Nasıl?
1: Metin ne olursa olsun bu işi çözmek ister. Benden şüpheleniyorsa peşime düşecektir.
0: Şimdi zamanı değil. Metin'in üstüne gitmek yanlış hamle olur. Sencer'in istediği de bu. Bırakalım Metin işin iç yüzünü biraz araştırsın.

0: Ne yapacağız şimdi? Şuraya bir yere uzanıp rahatlamam mı gerekiyor?
1: Hayır, oturmanız yeterli. Polat Bey, Kenan Sami Hoca durumunuzdan bahsetti. Artık morfin kullanmanız gerekmemesine rağmen...
0: Buna kim nasıl karar veriyor?
1: Kenan Sami Hoca ve ben karar veriyoruz.
0: Hadi ya. Sizin kararınızdan bana ne? Yaşamadığınız bir şey hakkında ahkam kesiyorsunuz. Bir öğrenmişsiniz. Acılarının şiddeti 10 üzerinden bilmem kaç. Eğer çektiğim acı konusunda en ufak bir fikriniz olsaydı... ...öyle rakamla ifade edilemeyeceğini bilirdiniz.
1: O zaman siz nasıl ifade etmek istersiniz? Ben dinlemeye hazırım.
0: Benim bunları anlatacak ne zamanım ne de sabrım var. Kendinizi boşa yormayın.
1: Polat Bey, sizin probleminiz acı değil, korku.
0: Ben mi korkuyormuşum?
1: Hem de çok. O kadar çok ki anlatmaya bile tahammülünüz yok. Sizin acı çekmenizin nedeni yanıklarınız değil. Yanıklarınız iyileşiyor ve morfine ihtiyacınız yok. Size acı çektiren morfin yoksunluğu. Siz morfin bağımlısısınız ve bunu kabul etmelisiniz.
0: Sana korkmadığımı ispat edersem beni rahat bırakacak mısın?
1: Tabii. Morfinlerin hepsini toplayıp dökelim. Bir daha morfin kullanmayacağınıza dair bana söz verin. Ben de sizi rahat bırakayım. Bu ilaçlar bağımlılık tedavisi için. Günde 2 doz bunlardan alması gerekli. Aslında tedavisinin hastanede yapılması şart. Çünkü zaman zaman krizler geçirecek. Ve bu krizler esnasında kendine ya da etrafındakilere zarar verebilir. Sürekli kontrol altında tutulması lazım.
2: Doktor hanım, maalesef bu mümkün değil. Bir şekilde tedaviyi burada sürdürmemiz lazım.
1: O zaman her gün, hiç değilse gün aşırı Polat Bey'i görüp kontrol etmem gerekli. Hı
2: hı. Yenge, ben doktor hanımı bırakıp ilaçları da alıp geleyim. Hı hı. Buyurun.

0: Biraz zor olacak hayatım ama atlatacağız. Ben sana inanıyorum.
1: Bağımlı olduğumu kabullenmek çok zor geliyor Leyla.
0: Biliyorum. Ama en önemli aşamayı geçtik. Diğerini de geçeceğiz.
2: Uçak düşürülmesi hadisesine dair yeni bir bilgi var mı efendim?
1: Sabotajı yapan Mossad ekibi imha edildi.
2: Mossad'a içeriden bilgi verilmeden bu sabotajın yapılmasına imkan yok.
1: Faruk, seni mi suçlayayım bu iş için? Bir sızma varsa bunun kaynağı ancak senin ekibin olabilir.
2: Efendim, ben kendi ekibimde dahil bu mevzuda herkesten şüphe ediyorum.
1: Artık mesele bu işi kimin yaptığı değil. Bizim bundan sonra ne yapacağımız? Enerji politikalarımızı kime emanet etmeyi düşünüyorsun?
2: Efendim, benim adayım uzun zamandır yanımda yardımcılığımı yapan bilim adamlarından biri. Kendisi son derece parlak ve öngörüsü yüksek bir arkadaşımız.
1: Özlem Hanım hakkında ne düşünüyorsun?
2: Özlem çok parlak bir bilim insanı. Fakat stratejik konularda o olgunluğa erişmiş değil.
1: Faruk, Özlem'e karşı bir ön yargın yok değil mi?
2: Siz bu iş için Özlem'i mi düşünüyorsunuz?
3: Nafiz. Üç bilinmeyenli denklem nasıl çözülür biliyor musun? Hı?
4: Biliyorum efendim. Üçünü birden yok ederseniz ne denklem kalır ne problem.
3: Nafiz. Belli. Sen matematiği rahmetli Ecevit'in 40 günde öğretmen yaptıkları vardı. Onlardan çok iyi öğrenmişsin.
4: Bu üç bilinmeyenler kim efendim? Onları da bana anlatırsanız ona göre belki tümden gelimle yardımcı olabilirim.
3: Freni patlamış kamyon gibisin Nafiz. Yavaş gel, yavaş. X Polat, Y Adil, Z Poyraz. Sana kısaca pap denklemi diyorum Nafiz.
4: Efendim, X ile Z'nin birbirlerini götürmelerini sağlarsak Y mesele değil. Onu da biz götürürüz.
3: Stephen Hawking'im benim. Beyninde her şeyi çözüyorsun ama icraat sıfır. Hoş geldin anneciğim. Ben de Nafiz'e okul yıllarındaki matematik başarılarımı anlatıyordum.
5: Ne başarısı Mete? Hocan babanın korkusundan sana sınıf geçiriyordu.
3: Hep rahmetli yüzünden. Bırakmadı ki kendi ayaklarım üzerinde bir durayım.
5: Neyse. Hani söz vermiştin beni yemeğe götürecektin. Yeni görevini kutlamak için.
3: Bu üç bilinmeyenli denklemi çözemezsem yeni görevim her an eski görevim olabilir anne.
5: Nedir problem?
3: Üç düşmanım var. X, Y, Z. X ile Y ittifak halinde. Bunların hepsini halletmem lazım.
5: Ne güzel. X ve Z'yi birbirine düşüreceksin. Y'yi de sen düşür artık evladım.
3: Anneciğim, yalvarırım sağlığına dikkat et. Ben sensiz bir hiçim. Beni şu hayatta yalnız bırakma ne olur.
5: Anneni bu kadar çok seviyorsan arada bir eve gel de yüzünü göreyim evladım.
3: Anne, 2000 yılda yapamadıklarını toptan sırtıma yüklediler. Bana yaptırmaya çalışıyorlar. O yüzden değil eve gelmek, yemek yiyecek vakit bile bulamıyorum.
5: Mete, sen hala anlayamadın mı? Sen ekmeksiz, susuz yaşarsın ama Annen olmadan yaşayamazsın. Senin bütünün bende evladım.
3: Çok haklısın anne, çok haklı.
0: Tamam. Biraz daha dayan canım. Cahit neredeyse getirir ilaçlarını.
6: İyiyim Leyla. İyiyim. Atlatacağım.
0: Su vereyim mi sana? Bir şey ister misin?
6: Hiçbir şey istemiyorum. Yanımda kal.
0: Yanındayım hayatım.
6: Yanımda kal.
0: Cahit geldi. İlaçları getirdin mi?
6: Getirdim.
0: Polat'ın durumu kötü. Sen ilaçları ver, ben su getiriyorum.
6: Tamam.

0: Bu dünya imdat, yalan dünya.
1: Abi, vallahi çekmem. Artık sabır mabır kalmadı. Onu dağıtmışım bunun içine, kavurayım. Hep beraber yiyeceğiz.
0: İmdat. Önce yememiz gereken başka biri var. Sen şu tespihe bir bak bakalım. Senin adamların bilir. Bunu hangi usta yapmış?
1: Abi, kırıcı ol işin. Benim ekibim hayatta milli, manevi şeylere el uzatmaz. Cami olsun, cemevi olsun, kilise, havra, bilumum ibadethaneler bizim iştigal alanımızın dışında.
0: Lan oğlum, bunun ustası bana lazım. Kimmiş sordur bir işte. Al.
1: Ha, o kolay abi. Zadadayı'dan dolayı tesbih ustalarıyla az teşriki mesaimiz olmadı. Ver hele. Baştan söyleyeyim, fazla para etmez.
0: Sen bana bakacaksın, oraya bak. Bak elva yandı.

0: Abi. Talha Haydar'ı nereye götürdü?
1: Ne yapacaksın? Nereye götürdüyse götürdü.
0: Akif'in yarası enfeksiyon kapmış. Ateşi çok yüksek. Müdahale edilmesi lazım.

0: Polat ne yapıyorsun?
1: Git başımdan Leyla.
0: Yapma Polat. Bunun sonu yok.
1: Hiçbir şey umurumda değil.
0: Kendine bunu yapmana izin vermeyeceğim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo jet jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
12: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından

0: yersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yine diş etlerin kaladı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
7: Ozmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
3: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne.

0: Hayata dolu tarafından bak.
1: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12 bin TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
6: Senin yanında Akbank. Büyük maç başlıyor.
7: O zaman yerim de yerim.
8: Migros

0: Migros Yemek Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Abi ne yaptın?
1: Zahid, böyle olmayacak. Beni odaya kapatacaksın. Kelepçen var mı?
0: Var abi.

0: Ne yaparsan yapayım. Sana ne söylersem söyleyeyim, çözmeyeceksin beni. Beni yalnız bırak. Kapıyı dışarıdan kilitle. Leyla dahil odaya kimseyi sokmayacaksın.
1: Peki abi.

Allah'ım. Gücüm yok. Çaresizim. Acizim. Dayanacak sabrım yok. Sabrın da gücün de kaynağı sensin. Allah'ım bana dayanma gücü ver. Sabretme gücü ver. Senden başka sığınacak hiçbir şey. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefi husr. İlal lezine aminu ve aminu salihati. Ve tevassav bil hakki ve tevassav.

0: Yenge.
1: İlacını vermemiz lazım.
0: Sen dur, ben veririm.
1: Cahit, Polat'ı görmek istiyorum.
0: Şimdi görecek durumda değil. Biraz sabret.

abi? Abi. Abi ilaçlarını içmen lazım.

0: Abi.
1: Ne kadar oldu?
0: Sabah oldu abi.
1: Çık!
0: Abi bir isteğin var mı?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şimdi

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Milyarlarca liralık para trafiği, 5 lüks villa, 2 özel jet, 1 de yat. Yeni yakalama kararları, yeni el koymalar. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon soruşturmasında çember genişliyor. Gece yarısına kadar peş peşe yeni kararlar geldi. Bir yandan milyarlarca liralık işlemlerin izi sürülürken, diğer yandan parası fonlarda kalan yatırımcıların nasıl ödeme alacağına ilişkin yol haritası oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için tam yetkili kurul oluşturulduğunu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini açıkladı ve biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
1: Bunlara eyvallah etmeyeceğiz.
2: Milyarlarca lira, özel jetler, lüks villalar, yatlar, yurt dışına çıkan paralar ve şimdi peş peşe yakalama kararları. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon soruşturması artık yalnızca borsadaki işlemlerden ibaret değil. Savcılık milyarlarca liralık para hareketlerinin izini sürüyor. Bir tarafta tasfiye edilen fonlarda parası kalan yüz binlerce yatırımcı, diğer tarafta milyarlarca liralık işlemler yaptığı öne sürülen isimler, el konulan mal varlıkları ve yurt dışı bağlantıları.
1: Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.
2: Son 24 saatte 5 lüks villaya el konuldu. Yeni yakalama kararları çıktı. Milyarlarca liralık para hareketleri mercek altına alındı. Üstelik soruşturmanın en dikkat çeken başlıklardan biri de artık Dubai. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkisinin de mal varlıklarına el konuldu. Ama dosyadaki asıl

0: Dikkat çeken ayrıntı şu. Melis Süt Şurup Sandal'ın tasfiye kapsamındaki fonlardan 11 milyar lirayı aşan işlem yaptığı ve ardından Dubai'ye gittiği iddia ediliyor. Aynı dönemde Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni için işlem yaptığı ortaya çıktı. Bu ayrıntı dosyadaki Dubai hattı tartışmasını daha da büyüttü. Sandal'ın Dubai'de olduğu öne sürüldü. Ancak Sandal Ankara'da sahneye çıkarak bu iddiaya fiilen yanıt verdi. Sandal daha önce de kendisinin soruşturmayla ilişkilendirilmesine tepki göstermişti. Eşiyle maddi anlamda ortak işleri bulunmadığını, müzik dışında geliri olmadığını savunmuştu. Dubai'deki oturum izninin ise eşinin oğlunun Dubai'de eğitim görmesi nedeniyle eş durumundan verildiğini açıklamıştı. Ama Melis Süt Şurup Sandal açısından tablo farklı. Hakkında yakalama kararı var. Mal varlığına el konuldu ve Dubai'de bulunduğu yönündeki iddialar dosyanın en çok konuşulan başlıklarından biri. Üstelik dosyanın büyüklüğü yalnızca Sandal ailesiyle sınırlı değil. İş insanı Cengiz Avcı için de yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmadaki tespitlere göre Avcı'nın yalnızca bir hisse üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı, bunun yaklaşık 12 milyar liralık kısmını nakde çevirerek sermaye piyasasından çıkardığı belirlendi. Avcı'nın yurt dışında olduğu tespit edildi. Mal varlığına el konuldu. Dosyadaki bir başka dikkat çeken isim de kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt. Öğüt de gözaltına alındı. Soruşturmada Öğüt adına milyarlarca liralık fon hareketi mercek altına alındı. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor. Ayrıca Öğüt'ün abisi, eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık ya da ekonomik menfaat ilişkisi olup olmadığı da inceleniyor. Dosyada siyaset dünyasından bir başka isim de var.
1: Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu.
0: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındı. Para ve mal varlığı hareketleri inceleme altında. Ve lüks mal varlıkları, 5 villa, 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks otomobiller, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Serdar Turan'la bağlantılı olduğu belirlenen Acarkent'teki 5 lüks villaya el konuldu. Daha önce Muhammed Yarız'ın lüks araçlarına, Serdar Turhan'ın lüks yatına, Yarız ve Tera Holding'in patronu Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete de el konulmuştu. Savcılık şimdi para hareketleriyle bu mal varlıkları arasındaki bağlantıları tek tek inceliyor.
1: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
0: Cumhurbaşkanının bu sözleri salonda ayakta alkışlandı. Erdoğan'ın mesajı bununla da sınırlı kalmadı.
1: Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: Soruşturmaya MHP lideri Devlet Bahçeli'den de destek geldi. Bahçeli hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyduklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı ve hükümetin arkasında olduklarını açıkladı. Ve bütün bu isimlerin, milyarların, villaların, jetlerin ortasında en büyük soru hala aynı. Fonlarda parası kalan yatırımcı ne olacak?
1: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
0: İşte dün yapılan zirvenin en kritik kararı da bunun için alındı. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Temel önceliğin yatırımcılara ödemelerin yapılması olduğu açıklandı.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir.
0: Ve günün ilk saatlerinin sıcak gelişmesi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönüllü de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ve ilerleyen saatlerde operasyonda 5. dalga geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları da kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
2: Hakem soruşturmasında vara gidildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında var odasında inceleme gerçekleştirildi. Peki son gelişmelerde neler çıktı ortaya bakalım.
3: Riva'daki sınavlarda sahtecilik iddiası, hakem listelerinde usulsüzlük, torpil ve bas-

0: baskı iddiaları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması için düğmeye bastı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimler gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu eğitim tesislerinde bulunan VAR odasında polis inceleme yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindi iddialarını da yalanladı. Soruşturmanın en çarpıcı başlığı 2025'te Riva'da yapılan hakem kural sınavıydı. İddiaya göre sorular önceden belirlenen kişilere verildi. Bazı hakemlerin notları değiştirildi. Sınavlardaki iddialar hakem ve gözlemci listelerine de uzandı. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan listelerde usulsüz değişiklikler yapıldığı belirlendi. Yazışmalarda atletik testi tamamlayamayan hakemlerin koşuyu bitirmiş gibi gösterildiği ve üst klasmanları alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor. İfadeleri soruşturmanın seyrine ışık tutacak.
1: Efendim, bahis soruşturmasıyla ilgili de yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüpler içerisinde son 5 yılda bahis oynayan idareciler tek tek tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti. 4 büyük kulüpten de isimler yer aldı bu soruşturmada. Trabzonspor'da açıklanan 13 kişilik listede Başkan Ertuğrul Doğan'ın da ismi yer alıyor efendim. Bu da bugünün yeni gelişmelerinden biriydi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasındaki çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Yıldırım'ın telefonundan elde edildiği belirtilen bazı yazışma ve görüntüler ortaya çıktı. Dosyadaki dikkat çekici başlıklardan birini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le olan yazışmalar ve görüntüler oluşturdu.
2: Ezan okunuyor ama Özgür Özel ve ekibi eğlenceye ara vermiyor. Müzik keyfi devam ediyor, alkol içiliyor. Peki bu skandal nasıl ortaya çıktı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında iş insanı Atilla Yıldırım tutuklandı. Yıldırım'ın dijital materyalleri incelendi. Özgür Özel'le mesajlaşmaları tespit edildi. Ve işte o araştırmalarda bu görüntülere ulaşıldı. Masa kalabalık. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da orada. Ama Özgür Özel'in elinde telefon eğlenceyi kayda alıyor. O sırada ezan okunuyor. Ama sazda eğlence devam ediyor. Hatta Özel şarkıya eşlik ediyor. Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde camide fotoğraf vermesi de Yeni Parti Genel Başkanı'nın samimiyetini bir kez daha sorgulattı. Ve başka detaylar. Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapılan yazışmalarda alkol koleksiyonu fotoğrafları ortaya çıktı. MASAK verileriyle milyonlarca liralık narkotik bağlantılı para transferlerinin de deşifre edildiği soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: 2021 yılından bu yana cinayetle yargılanan Şükrü Akçay'ın internette fenomen olmak için farklı isimlerle videolar paylaştığı ortaya çıktı. Hapis cezası onanan Akçay, fenomen olmak isterken hapsi boyladı.
3: Herkes beni arıyor. Bu gece şehre ineceğim. Lan kardeşim, deli misin sen?
0: Cinayetten yargılanırken fenomen olmak istedi. Sanal medya hesapları açıp ünlü olmak için her yolu denedi.
4: Ben tehdit edebileceğiniz adam değilim. Ben yok edebileceğiniz adam değilim. Yapamazsın dediğiniz her şeyin altını üstüne getirir yaparım.
0: 2021 yılında Mardin'de çoban Musa Çelik'in ölümüne ilişkin Şükrü Akçay'la iki kardeşi tutuklanmıştı. Akçay o davada kasten öldürme suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dava Yargıtay'a taşındı. Akçay tutuksuz yargılanmak üzere.

0: tahliye edildi.
1: Fiyatımı yükseltmem lazım, öyle değil mi?
2: Hakikaten kabadayıysan öyle.
0: Durumu fırsat bilen Akçay, sanal medyada farklı isimlerle hesaplar açıp fenomen olmak için videolar paylaşmaya başladı.
1: Demek herkes beni arıyor. Bu gece şehre ineceğim. Lan kardeşim, deli misin sen?
0: Videolarda silahlı adamlarla bir araya geldi, tehditvari sözlerle o anları paylaştı.
3: Ben tehdit edebileceğiniz adam değilim. Ben yok edebileceğiniz adam değilim. Yapamazsın dediğiniz her şeyin altını üstüne getirir yaparım.
0: Akçay'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Adana'da saklandığı belirlenen Akçay kıskıvrak yakalandı. Şükrü Akçay'ın fenomenlik hayali parmaklıklar ardında son buldu.
1: Fiyatımı yükseltmem lazım, öyle değil mi?
2: Hakikaten kabadayıysan öyle.
4: Ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünde okların çevrildiği kızı Tuğyan yarın ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya saatler kala ortaya çıkan bir ses kaydı ise herkesi bir kez daha şoke etti. İşte Tuğyan'ın annesine söylediği o sözler.
0: Sen beni kıskanıyorsun, ben de seni. Çünkü senin gücünü hazmedemiyorum. İşte Tuğyan'ın bu sözleri ortaya çıkan yeni ses kaydında yer aldı.
5: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Bu sorunun cevabı içinse yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
6: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuştu.
7: Yaramı odaklıydım, ben sadece ona bakıyordum, yara izine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
0: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etti.
7: Annem hoş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
8: Bir şey söyleyecek misiniz?
0: Ve 11 ay sonra tamamlanan 21 sayfalık iddianamede 3 defa ifade değiştiren Tuğyan'ın hadi görüşürüz diyerek annesini pencereden ittiği bilgisine yer verildi.
9: Sorma.
0: Duruşmaya saatler kala yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. O kayıtta annesiyle tartışan Tuğyan, senin gücünü hazmedemiyorum diyordu. Ve gözler yarınki duruşmaya çevrildi. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak.
5: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Tüm Türkiye'nin merak ettiği bu soruya cevap verecek.
4: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Eski milli futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Afra Saraçoğlu'nun testi pozitif çıktı.
0: Uyuşturucu soruşturmasında merakla beklenen test sonuçları belli oldu. Eski milli futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sonucu pozitif çıktı.
10: Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti.
0: Geçtiğimiz günlerde aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın bulunduğu 18 ünlü gözaltına alınmıştı.
10: Çocuklar önemli, geleceğimiz, onları mutlu etmek çok önemli.
0: Gözaltına alınanlardan iş insanı Sayat Zurnacı ve DJ Aytaç Kart tutuklanmış. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
10: Özellikle bu hafta içi son iki antrenman çok iyiydi.
0: Ve merakla beklenen test sonuçları belli oldu. Eski milli futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sonucu pozitif çıktı.
10: Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti.
11: Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
12: Sorumluluğu büyük bir projenin içerisindeyim.
0: Diğer yandan oyuncu Aras Bulut İynemli ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonucu negatif çıktı.
13: Bu saatten sonra ne kadar iyi oyuncu getirilir? Getirilen oyuncu doğrudan 11'e mi olur?
4: Kütahya'da 51 yaşındaki iki çocuk annesi Nalan Temelkıran kendi iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayetin arkasından büyü iddiası çıktı.

0: 51 yaşında iki çocuk annesiydi. Kendi iş yerinde bıçaklanarak katledildi. Nalan Temel Kıran hediyelik eşya dükkanında çalışıyordu. Dükkana giren eli bıçaklı adam tarafından defalarca bıçaklandı, hayatını kaybetti. Kadının eski eşinin aracı trafikte tespit edilip gözaltına alındı.
1: Ben de onun yanındaydım, oğlum aradı.
0: Ancak katil zanlısı o değildi. Temel Kıran'ı katleden 68 yaşındaki Salih Topsakal'dı. Topsakal'ın adresi belirlendi. Ekipler geldiğinde Topsakal eşi ve kızıyla kaçma hazırlığı içindeydi. Yakayı ele verdi.
2: Aşağı gel. Bu ışık tuttu meydan. Bana tuttu.
0: Cinayetin ardından büyü iddiası ortaya çıktı. İddiaya göre hayatını kaybeden Temel Kıran'ın oğluyla katil zanlısı Topsakal'ın kızı eski sevgiliydi. Topsakal kızına büyü yapıldığını düşünüyordu. İkili bu konu yüzünden daha önce de tartışmışlardı. Kızına büyü yapıldığı için cinayeti işlediğini söyleyen Topsakal gözaltında. 51 yaşında canice katledilen iki çocuk annesi Nalan Temel Kıran'ın cansız bedeni de morga kaldırıldı.
3: Takı törenlerinde ezber bozan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Mersin'deki bir düğünde davetliler takacakları 200 liralık banknotları metrelerce uzunlukta bir şeride dönüştürdü. Devasa para zinciri halay çeken konukların boynuna dolandı. Bakın o ilginç halay nasıl görüntülendi.
0: Halay çekenler paradan görünmedi. İlginç halay işte böyle görüntülendi. Mersin'deki bir düğünde kaydedilen metrelerce para şeridi sanal medyanın en çok konuşulanlar arasına girdi. 200'lük banknotlar ucuca eklendi. Halay çekenlerin boynuna dolandı. 40 metre uzunluğundaki para şeridinden davetliler görünmedi. Adeta 200'lük banknotlar ayaklanıp halay çekiyor gibiydi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
3: Evli çiftleri ekran başına alalım. Yüksek Mahkeme gece saatlerinde temizlik yapan kadını da kapı kilidini değiştiren kocayı da eşit kusurlu buldu. Aslında evliliğin huzurunu bozmak kusur sayıldı. İşte Yargıtay'a uzanan boşanma davasının detayları.
4: Temizlik yapmak sizce boşanma sebebi sayılabilir mi?
5: Ya boşanma sebebi sayılmamız gerekiyor normalde. Temiz olmak güzel bir şey aslında ama abartmamak lazım.
6: Adam kapının kilidini değiştirdi. Kadın gece temizlik yaptı. Yargıtay boşanma davasında ikisini de kusurlu buldu.
4: İzmir'de bir çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında tarafların davranışları Yargıtay'a kadar taşındı. Dosyada en dikkat çeken detaylardan biri ise kadının gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız etmesiydi.
5: Yani temizlik yapmak hakkı ama normal zamanlarda yapılmalı, gece yapılmamalı.
6: Ancak dosyada sadece gece temizliği yok. Yoktu. Erkeğin eşini evden uzaklaştırdı ve kapı kilidini değiştirdiğinin altı çizildi.
7: Adamın kilidini değiştirmemesi lazım, kadının da temizlik yapmaması lazım. Yani her şeyin belirli bir zamanı var.
4: Yerel mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu buldu. Ancak istinaf mahkemesi erkeği daha ağır kusurlu bularak gece temizlik yapan kadına maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
6: İkisi de eşit kusurlu bulundu.
4: Kadına verilen maddi ve manevi tazminat kararı da bozuldu. Çünkü Yargıtay'ın kararına göre evlilik birliğinin huzurunu bozan tüm davranışlar kusur sayılıyor.
6: Yani mesele sadece gece temizlik yapmak değil, evliliğin huzurunu bozmak.
4: Peki siz temizliği gece saatlerinde yapar mısınız?
8: Yapmam. Evin huzuru tabii ki her şeyden önemlidir.
3: Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında kaçırılma şüphesini gösteren 75-0 kodu verildi. İsrail savaş uçakları havalandı. 174 yolcuyu taşıyan uçak Suudi Arabistan'a indi. Ancak olayın aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Birisi Rus, diğeri Ukraynalı pilotların savaş nedeniyle birbirine girdiği anlaşıldı.
9: Rusya-Ukrayna

0: Savaşı devam ederken gerilimin adresi bu kez gökyüzü oldu. Biri Rus, diğeri Ukraynalı iki pilot. Kokpitte birbirine girince olanlar oldu. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında yaşananlar kısa sürede büyük alarma neden oldu. Yüzü İsrail vatandaşı 174 yolcu taşıyan Boeing 737, Ürdün hava sahasında önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından 7500 uçak kaçırılma ve yasa dışı müdahale kodunu gönderdi. Sinyalin ardından İsrail savaş uçakları havalandı. Uçak bir süre Ürdün semalarında tur attı. Ardından Suudi Arabistan'a yöneldi. Ancak sonradan alarmın, kokpitteki iki pilotun fiziksel kavgası sırasında aktifleştiği öne sürüldü. İsrail Başbakanlık Sözcüsü de olayın uçak kaçırma olmadığını açıkladı. Kokpitte bıçaklı bir olay yaşandı ve pilotlardan birinin bilincini kaybetti. Kavgaya yolcuların da müdahale ettiği iddia edildi. Ve en kuvvetli iddia ise pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğuydu. Yönlendirme sırasında irtifa kaybeden uçak Tobruk Havalimanı'na sorunsuz indi. Fly Dubai yolcuları İsrail'e götürmek üzere Dubai'den yeni bir uçak gönderileceğini ve tüm yolcuların güvende olduğunu açıkladı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de köpeğini dolaştırmaya çıkan bir genç kabusu yaşadı. Köpeği yol kenarındaki topraktan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Kendi canını zor kurtardı.
2: Köpek toprağa bastığı gibi bir elektrik şeyi akımı geldi ona. Onu kurtarayım derken elime de böyle bir elektrik şeyi çarptı.
3: Köpeğini gezdirmek isterken elektrik akımına kapıldı. Köpeği telef oldu, kendi yaralandı.
2: Elektrik topraktan geldi. Kurtarayım derken zaten kurtaramadık köpeği. Biz kendimizi kurtarabildik.
3: Olayın adresi Küçükçekmece.
4: Can Demir her akşam olduğu gibi köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmıştı. Bir süre yürüdükten sonra köpeğinin tam elektrik direğinin yanından geçtiği sırada bir anda yere yığıldığını fark etti.
2: Köpek toprağa bastığı gibi bir elektrik şeyi akımı geldi ona.
4: Demir'in köpeği elektrik direğiyle bu toprak alanın arasında yığılmıştı. Onu kurtarmak için hızla geri döndü, eliyle dokunmak istedi. Ancak o sırada kendisi de elektrik akımına kapılınca savruldu. Hızla kaçarak ölümden kurtuldu.
2: Onu kurtarayım derken elime de böyle bir elektrik şeyi çarptı.
3: Olayda köpeği telef oldu. Can Demir ise köpeğine dokunduğu elinden hafif yaralandı.
2: Veterineri çağırdık, elektrikten dolayı ölmüş dediler. Zaten ben de anlamıştım.
4: Üstelik iddiaya göre olayın ardından hem belediyeyi hem de İktaş yetkililerini aradı. Ancak ne yazık ki bir dönüş alamadı.
2: Yani bir sürü şeyin olmasına rağmen bu İktaş elektrik bir müdahale etmiyor buraya. Belediye olsun, İktaş olsun, yani herhangi biri cevap bile vermiyor bize.
1: İstanbul'da yan baktım bahanesiyle gözü dönen motosikletli alkollü bir vatandaşı sokak ortasında hastanelik etti. Mağdur adam her şeyim patladı diye acı içinde kıvranırken 26 suç kaydı bulunan saldırgansa tutuklandı.
5: Kafan mafan hep patlamış ha.
3: Yan bakma kavgasında feci şekilde dayak yedi. İşte böyle isyan etti.
5: Kafan mafan hep patlamış ha.
3: Beyoğlu'nda gece saatleriydi. 45 yaşındaki Özcan D. alkollüydü. Yoldan geçen motosiklet sürücüsüyle yan baktın kavgasına tutuştu. Motosikletinden inen sürücü Özcan D.'yi feci şekilde dövdü. Sonra da olay yerinden kaçtı. Özcan D.'nin yardımına yoldan geçenler yetişti.
5: Kafan mafan hep patlamış ha.
6: Her şeyi fırlat.
3: 26 suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı.
1: Sakarya'da sel felaketi hayatı felç etti. Yollar çöktü, su yüksekliği caddelerde 1 metreyi buldu. Çocuklar okuldan kayıklarla alındı, evlerde mahsur kalanları sahil güvenlik ekipleri kurtardı. İşte Venedik'e dönen Sakarya'dan felaketin görüntüleri.
7: Normalde asfalt. Örneğin gibi asfaltta kayıkla gidiyorsun.
3: Nehirler taştı, yollar çöktü. Yetişkinler evinde, iş yerinde, çocuklarsa okulda mahsur kaldı.
7: Tam benedir oldu ya. Okul var ya, baksana asfalta baksana.
8: Sel felaketi yaşadık. Sabah 7.30'dan beri bu şekilde.
3: Sel felaketi yaşanan Sakarya adeta Venedik'e döndü. Kentte etkili olan sağanak sonrası hayat felç oldu. Nehirler taştı, su seviyesi 1 metreyi buldu. Çocuklar kayıklarla taşınırken bir vatandaş yaşanan felakete evinin önünde ulta atarak tepki gösterdi.
9: Her taraf su altında. Sakarya ile dereler birleşti.

0: Çocukları okuldan aldık.
1: Burası normalde asfalt. Okul servisi gelemedi.
2: Venedik'ten daha güzel burası.
3: Su o kadar güçlüydü ki yollar çöktü. Ulaşım iş makinesi ve traktörlerle sağlanmaya başladı. Karasu'daysa 4 kişi evde mahsur kaldı. Sahil güvenlik ekipleri mağduriyet yaşayan vatandaşları böyle kurtardı. Sadece insanlar değil, hayvanlar da mahsur kaldı.
4: Evet, Dırıkleri Mahallesi'ndeki selin vurduğu alandaki hayvanlar buradan su akıntısına kapılıp Tekirdağ Nehri'ne doğru gider.
3: Onların imdadına da vicdanlı vatandaşlar yetişti.
5: Kahraman kurtarıldığı yer da buradan geldi.
3: Sel faciası nedeniyle ilk ve ortaokullarda bugün tatil edildi.
6: Evlilik hayali suya düşenleri ekran karşısına alalım. Misal, nişanlandınız ama anlaşamadınız, nişan attınız. Takılan altınlar ne olacak? Nişanı kimin bozduğunun bir önemi yok. Nişan bozulursa takılar geri istenebilir. Yargıtay, altın ve ziynet eşyalarının geri istenebileceğine hükmederek mahkemelik olan altın davasında son noktayı koydu.
7: Taraflar kendi aralarında anlaşarak eşyaları teslim etmiyorsa hukuken iadenin sağlanabilmesi için dava açmak gerekli.
3: Nişan bozuldu, bu sefer altınlar mahkemelik oldu.
8: Altınlar harcayanda kalması lazım diye düşünüyorum. Yani.
9: Hangi tarafta hata varsa karşı taraf alır.
10: Evliliğe hazırlanan bir çift düğüne kısa süre kala nişanı bozdu. Ayrılığın ardından takılan altınlar ve yapılan harcamalar gündeme geldi. Ve taraflar nişan sürecinde birbirlerine verdiklerini geri almak için mahkemenin yolunu tuttu.
3: Dosyada 120 gram bilezik, tuğralı kolye, tektaş ve alyans da vardı. İlk derece mahkemesi ziynetlerin toplam bedeli olan 67 bin liranın ödenmesine karar verdi.
7: Mahkemenin ilk baktığı husus dava konusu edilen altın veya takıların alışılmışın dışında olma niteliğini taşıyıp taşımadığıdır. Tarafların mali gücünü aşan hediyeler alışılmış hediye olarak sayılmıyor.
10: Ve dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme altın ve ziynet eşyalarının alışılmış dışında hediye sayıldığını belirtti. Ancak bu karar nişan yüzükleri için farklıydı.
7: Nişan yüzüğünün yani alyansın nişanlanmanın doğrudan simgesi ve alışılmış bir nişan hediyesi sayıldığı için iadesi talep edilmeyen eşyalar kapsamında değerlendirilir.
10: Üstelik altınların geri istenmesinde nişanı kimin bozduğunda bir önemi yok. Çünkü Yargıtay tarafların kusurunun aranmayacağını da vurguladı.
7: Hediyelerin iadesi davalarında taraflardan hangisinin kusurlu olduğunu bir önemi yok. Haklı veya haksız yere nişanın bozulmuş olması iade yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.
6: Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara ilginç bir yeteneğe sahip. Her kelimeyi hiç duraksamadan tersten söyleyebilen Kara'yı ilk kez duyanlar onun yabancı bir dil konuştuğunu zannediyor.
3: Ne konuşsa tersten söylüyor.
11: Anlamadım abi, Türkçe konuşur musun?
12: Türkçe?
11: Nasıl Türkçe abi, böyle Türkçe mi olur?
12: Bir çay bir kahve verir misin?
11: Bir çay abi, bu hangi dilden oluyor?
12: Bu Türkçenin tersi.
3: Sıra dışı yeteneğiyle insanlar adeta büyülüyor.
11: Bayağı bir ilginç geldi çünkü yani ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
12: Yolda giderken yazıları var böyle tabeller, onları böyle tersten okuyordum. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti.
3: Ömer Kara çocukluk yıllarından bu yana sergilediği yeteneğiyle dikkat çekiyor.
12: Benden küçük yaşadan beri var idi.
3: Kelimeleri tersten söyleyebiliyor.
12: Hadi be. Midem verdi. Yani vermedim.
13: İnşallah bir var Eda abi.
12: Hayırsın o İlker. Hani bekliyoruz.
13: Hiçbir şey anlamadım. Yani abi konuşuyor ama hiçbir şey anlaşılmıyor yani söylediğinden.
3: Hatta türkü ve şarkıları da ezgisine göre tersten seslendirebiliyor. Duyanlar yabancı dil zannediyor.
14: Işra ışra ete kelimem zıkır elini semre.
6: Artvin'de yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine başlatılan araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.
3: Nigar Bilgin 30 yıldır kendisinden haber alınamıyordu. Ne bir kayıp kaydı vardı ne de geride bıraktığı bir iz. ta ki yeni kimlik başvurusu yapmayınca yeniden araştırılana kadar. JASAD izini sürdü ve 30 yıllık korkunç gerçek ortaya çıktı.

0: Nigar Bilgin cinayete kurban gitmişti. Nigar Bilgin yeni kimlik kartı başvurusu yapmayınca dosya yeniden açıldı. JASAT ekipleri de çarpıcı bir iddiaya ulaştı. Bilgin'in resmi nikahlı eşinin yıllar önce kendisine şiddet uyguladığı öne sürüldü. Daha da dikkat çekici olansa eşinin hayatıydı. Yaklaşık 20 yıldır köyün dışında ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşıyordu. Kardeşlerinin ifadeleri de soruşturmanın yönünü değiştirdi. Adam yakalandı, ardından mağarada yer gösterme yapıldı ve ekipler burada kemik ve kıyafet parçaları buldu. Buluntuların Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirildi. 30 yıllık kayıp dosyası cinayet şüphesine dönüştü. Nigar Bilgin'in eşi tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 30 yıllık cinayeti aydınlatan JASAT personelini tebrik etti.
1: Skandallarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2: Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı.
3: Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
2: Sıra dışı açıklamaları, şatafatlı özel hayatı.
3: Bu para nereden geliyor diyorlar. İstanbul'da isim hakkım, bedelim, tabela bedelim 20 milyon TL.
2: Kara para aklama iddiaları ve son olarak Can Polat cinayetiyle gündemdeydi.
4: Alır buraya polis, ambulans, Can Polat'ı vurdu.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
5: Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
2: Ancak yine rahat durmadı. Sanal medyada yapılan bir paylaşım üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.
6: Benim böyle şeyler hakkında çok konuşmak istemiyorum ya. Değil mi Ece?
2: Polis eşliğinde adliyeye getirilen Dilan Polat ifade vermek için savcılığa çıkarıldı. İfade işlemleri sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber verildi.
3: Duygulandım tabii oğlum, yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes, şimdi kolay değildi.
2: Savcılık işlemleri tamamlanan Polat yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular durulmuyor. Deniz'in abisi Ercan Deniz, ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.
2: Anne Kadriye gelinini, abi Ercan Özcan Deniz'i, kız kardeşler de annelerini suçlamıştı.
7: Bize gelenler Özcan'ın misafirleri, Samar'ı görenler bana evin yeni yardımcısını sormuşlardı. Samar ailesi benim yatak odamda parti yapıyorlar.
2: Yılan hikayesine dönen aile içi gerilimlerine bir yenisi daha eklendi. Abi Ercan Deniz ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek Özcan Deniz hakkında suç duyurusunda bulundu.
8: Çok yersiz ve haksız bir dava.
2: Şarkıcı Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı dava da tanık olarak ifade verdi.
8: Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı.
2: Ancak bu defa kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. Üstelik o duyuruyu yapan abi Sercan Denizli.
9: Olursa yaşamak bana düşmez. Benim nasıl bir karakterde olduğumu biliyorsunuz ama onursuzca yaşamak size düşüyor.
2: Özcan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Can güvenliğim yok dedi.
9: Bedelini herkes ağır ödeyecek.
1: Mersin'de gerçekleşen kazada sürücü 4 kuzenin ölümüne neden olmuştu. 6 kişiye çarpan sürücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bu bir kaza. Kimse böyle bir şey olsun istemez. Ben de istemedim dedi. Tahliyesini talep etti.
0: Dört kuzeni hayattan kopardı, mahkemede tahliyesini istedi. Cinayet gibi kazada sürücünün tutukluluğunun devamına karar verildi. Burkan Acar ve Yunus Bagı dört

0: Kuzenin yanındaydı. Grup yaya geçidinde karşıya geçmek için bekliyordu. O sırada 25 yaşındaki Melis Kuş'un kullandığı cip hızlı onlara çarptı. 16 yaşındaki Necla Öztürk, 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney olay yerinde hayatlarını kaybetti.
1: Sonra
0: 3 kişi yaralıydı. Büşra Güney de 18 gün sonra

0: kaybetti. Kaza raporunda Melis Kuş asli kusurlu bulundu. 50 kilometre hız sınırı olan yolda 149 kilometre hızla ilerliyordu. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü yeniden hakim karşısındaydı. Uzun süredir tutukluyum, tahliye mi talep ediyorum dedi. Hava yastıkları patladığı için görüş açısının da kapandığını anlattı. Bu bir kaza, kimse böyle bir şey olsun istemez, ben de istemedim dedi. Ama mahkeme heyeti sürücü Melis Kuş'un tutukluluğunun devamına hükmetti. Kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi.
1: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
0: Bir grup safari gezisine çıkmıştı. Gergeden arasladılar, öfkesinden nasiplerini aldılar. Hula! Gergedan önde duran araca işte böyle saldırdı. Hula! Aracın kaputu ve sol tarafında hasar oluştu. Korku dolu anlar yaşandı. Sürücü bir anda hareket etti. Gergedandan kurtuldu. Bangkok'u muson yağmurları vurdu. Hafta sonu boyunca etkili olan yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Bir kişi de felakete rağmen ilginç bir eğlence yöntemine imza attı. Jet ski'ye bindi, göle dönen caddede dolaştı. Çevredekiler şaşkın gözlerle onu izledi.
2: Çekiyorum.
0: İki grup tartıştı. Gerilim kısa sürede tırmandı, kavgaya dönüştü. Tekme, tokat, taş ve sopalar havada uçuştu.
2: Çekiyorum.
0: Bir kişi de kavgaya aracıyla dahil oldu. Kalabalığın arasına işte böyle daldı. Bir kişi sürücüyü araçtan aşağı indirdi. Öldüresiye dövdü. Polis kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Sınıfların kalabalık olması ve öğretmen eksikliği Fransa'da gerilime neden oldu. Öğrenci eylemleri patlak verdi, ortalık savaş alanına döndü. Kamu çalışanları ve itfaiyeciler de eylemlere dahil oldu. Eylemcilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. En az 31 kişi yaralanırken 440 kişi de gözaltına alındı. Şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Nepal bir kez daha felaketi yaşadı. Nehir kenarında bulunan bina bir anda işte böyle yıkıldı, nehre kapıldı. Önemli belgeler ve bilgisayarlar binadan tahliye edilmişti. Felaketlerde en az 27 kişi hayatını kaybetti. Robot teknolojisinde yeni bir adım daha atıldı. Kaynak işlerinde kullanılacak 4 ayaklı robot projesi hayata geçirildi. Robot gemi inşalarında kullanılacak, metal yüzeylere tırmanabilecek. Ayaklarındaki mıknatıslar sayesinde duvara tutunarak kesintisiz çalışabilecek.
3: Allah'ım, bütün uğursuzluklar yağdaf yağdaf yağdaf yağdaf.
0: Bir motosiklet sürücüsü trafikteydi, kamerası da kayıttaydı. Yandaki duvardan bir kedi zıpladı, uçarak kadraja girdi.
3: Allah'ım, bütün uğursuzluklar yağdaf yağdaf yağdaf yağdaf.
0: O anları sürücü sanal medya hesabından paylaştı.
3: Allah'ım, bütün uğursuzluklar yağdaf yağdaf yağdaf yağdaf.
0: Sürücünün tepkisi gündem oldu.
3: Allah'ım, bütün uğursuzluklar yağdaf yağdaf yağdaf yağdaf.
4: Ama!
5: Aşkım!
4: Yakayamam ya.
0: Bu kedi veterinere götürüldü ama hiç beklenmeyen bir tepki verdi.
4: Anne. Ama.
0: Saldıran her kediden farklı.

0: Farklı olarak bu kedi doktora işte böyle sarıldı.
1: Bırakma canım. Kedimi rica ediyorum bırak tatlım. Olmaz. İki çocuk sahibi anladım.
0: Kedinin sevimli halleri sanal medyada gündem oldu.
2: 10 bin tane kedi geçti. Bu masadan kimse bana böyle oynaşmadı. O gibi insan.
3: Öptü mü tükürdü mü bir şey yaptı.
0: 200 binden fazla takipçisi olan Ukraynalı turist akıl almaz bir olaya imza attı. Yumurta bırakmak için karaya çıkan nesli tükenme tehlikesinde olan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu. Yavrusunu da eliyle alıp o anları saniye saniye böyle kaydetti. Kaplumbağa kurtulmak için çırpındı, turist üzerinden düştü ama bir kez daha kaplumbağanın üzerine oturdu. Skandal görüntülerin ardından Ukraynalı çift gözaltına alındı.
4: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me
7: almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
11: Gol olur yalnız. Ben dedim.
10: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
10: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
15: Türksel'leri bağlan hayata.
16: Ne var sırada Deniz Bank burada?
17: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
18: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu iki dakikada halletmeyelim mi?
19: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
17: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
16: Ne var sırada Denizbank burada.
9: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
15: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: gelen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Hesap basit.
1: Hesap basit. Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
3: O zaman bize müsaade.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: sevilen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle. Telvesso, çeşit çeşit kahve.

0: tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
4: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Dileklerini alayım.
7: 3 dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
10: Çünkü neden?
11: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
10: Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacağını?
10: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
12: Me.
10: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
14: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! Türkcel! Türkcel!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
15: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
16: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
16: Akımlar akıyormuş.
17: Akıyoruz.
16: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
17: Güzel.
16: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
16: Sen Türkcelli misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
16: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
5: Türkcelleri bağlan hayata.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
7: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar yalnızca süresiz olarak ifadesini kapsıyor. Bu nedenle karar yolsuzluk nafakasının tamamen kaldırıldığı veya mevcut nafakaların sona ereceği anlamına gelmiyor. İşte detayları.
6: Çocuk varsa belki yine ömür boyu verilebilir nafaka ama çocuk yoksa kadına yani nafaka bence gerek yok. Herkes kendi ayağının üstünde durabilir.
4: Burada art niyeti tamamen ortadan kaldıran bir düzenleme oluyor. Gayet iyi bir düzenleme.
8: Bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemeye son. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
1: Süresiz nafaka tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Nafakanın süresiz olmasına imkan tanıyan süresiz olarak ibaresi anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.
2: Ama bu süresiz ibaresinin kalkmasıyla yoksulluk nafakası kalkmadı. Resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe gireceği söylendi. Yani resmi gazetede yayınlandı ve biz 9 ay sonra yürürlüğe girmesini bekliyoruz.
1: Bu süre boyunca mevcut hükümler uygulanacak. Yani aktif nafakalar otomatik olarak sonlandırılmayacak. Ayrıca iptal yoksulluk nafakasını düzenleyen maddenin tamamını da kapsamıyor.
8: Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer eşten nafaka isteyebilmesine ilişkin düzenleme korunuyor.
7: Türkiye Gençlik Vakfı sözler çarpışsın, fikirler yarışsın sloganıyla yola çıktı. Gençlerin düşünme, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme hedefiyle münazara yarışması başlatıyor. Yarışmanın lansmanında ünlü oyuncular gençlerle buluştu.
17: Böyle bir programda düşünmek ve konuşmak için güzel bir yer.
20: Gençlerle bir araya gelmek tabii ki de her zaman çok güzel.
21: Eski münazara takımlarından birisiyim. O yüzden Türkiye Gençlik Vakfı bence muazzam bir şey yapıyor.
22: Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın.
23: Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaptığı bu şeyi çok değerli buluyorum.
24: Sözler çarpışacak, fikirler yarışacak. Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye Münazara Yarışması'nı başlatıyor.
25: Okullarda zaten yapıyoruz ama bu ülke çapında bir yarışma olacağı için bence katılımlar artar.
26: Kendimi geliştirmem açısından da bana yararlı olacağı için kesinlikle katılacağım.
20: Ciddi konuları eğlenceli hale getirmek bence bu da çok mühim.
24: Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği münazara yarışmasında toplam 10.500 takım ve 21.000 öğrenci yarışacak.
23: Çocuklara değer vermek, onların fikirlerine değer vermek, onları dinlemek, anlamak, araştırmaya sevk etmek tamamıyla gönülden destekliyorum.
22: Süreci de ben takip edeceğim Mayıs ayındaki finale kadar. Vallahi heyecanlıyız.
24: Ünlü isimler de projeye destek veriyor. Münazara yarışmasının lansmanında oyuncu Serkan Çayoğlu ve Rüzgar Aksoy çocuklarla karşılıklı münazara yaptı.
27: Valla karşılıklı olursa daha iyi yeteri oluyoruz.
26: İlk defa böyle bir münazara izledim ve kesinlikle ilgimi çekti.
23: Bugünün hayalleri, geleceğin gerçekleri.
17: Gençlerin önünü açmak için böyle programların yapılması güzel.
7: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
8: Ziraat Bankası sunar.
7: 30 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 49,01 TL, euro 55,60 TL, altın 6.554 TL, borsa ise günü 11.947 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
8: Ziraat Bankası sundu.
28: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
29: Nasıl mı?
30: Zaman kaybetmek yok.
31: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
29: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılı Nantucket uçağı şimdi 11A kapısından yolcu alımına başlamıştır.
1: Affedersiniz.
2: Üzgünüm.
3: Alo?
1: Merhaba anne.
4: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
1: Evet, sağ salim.
4: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
4: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
1: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
4: Babanı işe çağırdılar.
1: Geleceğimi ona söylemedin mi?
4: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
1: Hangi uçuşta?
4: Londra uçağı.
3: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
1: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.

0: İşte.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Bayıldım
0: evet.
2: İşte. Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Kalem. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
0: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
2: Bay William, size bir şey sorabilir miyim?
0: Evet tabii.
2: İncil'i okur musunuz?
1: Teşekkür ederim.
0: Herhalde sizin kadar sık değil.
2: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
3: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
2: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
3: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
2: Tanrı işlerini...
3: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle diyeyim.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemin söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen... Sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.

0: Annem evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak gaza basıp gittiğinde.
1: Annenle aramız iyi Chloe.
0: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
1: Beni niçin suçlamıyorsun?
0: Ondan kaçtığın için.
1: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
0: O kadın kimdi?
1: Hangi kadın?
0: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
1: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
0: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
1: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ila 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
0: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
1: İyi de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
0: Ama okulum
1: benim
0: var.
1: Benim de işim var.
0: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
1: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik. O senin annen ve senin, hayır ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Onu özledin mi?
1: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
0: Yüzüğün nerede?
1: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
0: Döndüğünde burada olmayacağım.
1: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
2: JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
3: İyisin değil mi?
0: Evet. Evet, iyiyim.
4: İzninizle.
5: Affedersiniz.
6: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
4: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
0: Doğru.
4: Evet.
0: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
4: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
1: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşanla kapıya gelmiş. Sonra hostesse demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
7: Üzgünüm kaptan, berbattı.
1: Hatiye komik geldi.
7: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
1: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
8: Olumsuz Bencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
1: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
8: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
1: Teşekkürler.
2: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
4: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
0: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
4: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürdü.

0: sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
0: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
0: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
0: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
0: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
0: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
0: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... ...kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
2: Ne oldu?
3: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
2: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
3: Yalnızca diğer insanların önünde.
2: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
3: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
2: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim.
0: Seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
0: Sahiden.
2: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
0: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
0: Aslında hiçbirini.
4: Loy.
1: Merhaba acım.
4: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
4: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 haftamı aldı.
1: 2 hafta mı?
0: Chloe, üzgünüm.
2: Bay Williams, lütfen.
0: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
0: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
2: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
0: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
5: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
0: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
6: Cameron Williams, Chris Smith.
5: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.

0: inanamıyorum, biliyor musun?
1: Hava yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
2: Baksana, ne zaman numarasını aldın değil mi?
3: Ne kadar kaldı?
2: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
2: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Green'in provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
2: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamı. Ama yanında oturacağın adam var ya, İşte o eğitimini.
5: İşte oldu.
6: Sizi tanıyorum. Bak George, bu Frank Sinatra.
7: Ne dedin?
6: Bu Frank... Oh. Dinle George. Eve gelmişiz.
7: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
6: Bazen biraz kafası karışıyor. Değil mi?
8: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyorum. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
1: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
9: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
1: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
9: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış olur. Git yap hadi, durma, bitir bunu.
1: Kapatın ve kaldırın, teşekkür ederiz.
10: Bank 1257 kalkış izni verildi.

0: Gel bakalım buraya. Ah tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış.
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne. Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerdeki...
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatı...

0: Fırsatın oldu mu?
1: Konuştum aslında ve o çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
0: Evet.
1: Hayranı olduğunu söyledi.
0: Ya.
1: Aa, bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.
0: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
1: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
0: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
1: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
0: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
1: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
0: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
1: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
0: Chloe!
2: Hemen döneceğim.
1: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydin? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Usludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
6: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
6: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Loi şehirde ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu. Ekip neler yapıyor, gidip bir bakacağım.

0: Renli, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldüm.
1: Dikkat et.
0: Hadi.
1: Olabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: biletleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha, kahve?

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
4: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü?
4: Oturun.
1: Bulamıyorum.
4: Hayır hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
3: Chris, kapıyı aç. Chris.
5: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
4: Herkes yerine otursun.
5: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen.
0: Ve kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam, sakin olun.
0: Herkes
1: lütfen. Sakin olun.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize
1: yapmanıza gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Lütfen. Hey, kaptanı ben görmek yapmayayım. İstiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol. Sakin ol.
2: Derhal yerine geçsin.
5: Kaptanı görmek istiyorum.
2: Sakin ol. Sana.
5: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı oturun.
1: Sakin olun lütfen.
2: Çekeriz.
1: Aman tanrım.
5: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
6: İyi misiniz?

0: Hadi baba.
1: Versene şu arabayı. Hadi.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım.

0: Sen koruyacağım. Anik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
1: Hepsi bu mu?
2: Lütfen bir şeyler söyleyin.
3: Ne böyle inanılmaz.
2: Nasıl olabilir?
4: Remy!
2: Hadi çabuk olun.
4: Kimi?
5: Ben yaşamak istiyorum.
4: Tanrım. Kimi? Kimi yok olmuş? Rey neler oluyor?
0: Atik. Kendine hakim olmalısın.
4: Sarıl bana. Sıkıca Eti, sarıl bana.
0: Eti, yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Tamam. O yüzden kendini işine vermelisin.
4: Tamam.
0: Olur mu?
4: Evet.
0: Tamam mı?
4: Tamam.
0: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim. Tamam. Anladın mı?
4: Tamam. Rey... Çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
0: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: gelmedin. Daha 6 aylık. Kimse bebeğimin nereye gittiğini bilmiyor. Lütfen Üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Penguin uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
2: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
2: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
6: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Me.
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
10: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
9: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türkcell 5G hızında internettemiz arkadaşlar.
14: Aynen öyle.

0: Akımlar akıyormuş.
1: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
2: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
2: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
4: Türkcelleri bağlan hayata.
5: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıl.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
5: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.

Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip el işi oynayacak.
3: Yoksa?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
7: Tokasa değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle

0: ve yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
2: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
7: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
8: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
9: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
8: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
11: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
12: Bugünden yarına Allianz seninle.
13: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
14: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
15: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
17: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
15: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
18: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
19: Gol olur yalnız. Ben dedim.
15: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
20: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
21: Aynen.
20: Akımlar akıyormuş.
21: Akıyoruz.
20: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
21: Güzel.
20: Sen ne yapıyorsun?
22: Ben bir şey yapmıyorum abi.
20: Sen Türkcelli misin?
22: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
20: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
23: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
24: Türksel'lere bağlan hayata.
25: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
26: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
27: Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu?

0: Işık veya ses, herhangi bir şey.
1: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
1: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
1: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzünden çeker misin?
2: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
3: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
4: Tamam, hadi bu taraftan.
3: Remi.
4: Acele et, beni takip et.
3: Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum.
4: Hadi beni takip et.
3: Sizi çok seviyorum.

0: herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: Affedersiniz. Kim var orada?
1: Geri çekilin. Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene
3: Steele. İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Pencon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Pencon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen.
5: Trafik alarmı. Yükselin.
6: Tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

0: Heyday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4, 7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum.
1: Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun?
1: Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
2: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
3: Ne demeye çalışıyorsun?
2: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
4: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
5: Başına dikkat et.
4: Tamam.
5: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
6: Sonumuz yakın.
5: Tamam,
6: sonumuz
5: gidelim geldi. Buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar var?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Yardımcı olun, yolu açın. Tamam.

0: Güney kanadına Türk personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Ben de kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydum. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız. Ölüyorum
1: zaten. Birkaç saat sürecek.
0: Hayır hayır, yani kayboldukları yere lütfen bebeğimi bulmam lazım.
2: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
0: Ya eve dönemezsek?
1: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.
3: Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
1: Herkes
4: oturun.
1: Beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
1: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Oturun.
1: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
1: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
6: Aman
7: hayır.
6: Tanrım. Her şeyimi
7: aklım,
6: kaybettim.
7: Hayır diyorum. Hayır.
6: Her şeyimi bana. Kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
1: Yangın çıkmış.
5: Nerede?
1: Bu taraftaki kanatta.
5: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
1: Sarmış. Çok büyük.
5: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
1: Fakat?
5: Yakıt talebi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
1: Geri dönmemize yeter mi?
5: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
1: Peki ne yapacağız?
5: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
1: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçakta gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
1: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba, burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Çantayı dök. Çantayı dök. Hadi dök çantayı.
1: Aradığın şey nedir?
0: Perşembe, İncil okuma. Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
2: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
3: Ne demeye çalışıyoruz?
2: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
3: Delilik bu.
4: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
2: Biliyor musun?
4: Size ne kadar ödediler?
3: Neden bahsediyorsunuz?
4: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
3: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
4: Kalk, kalkın ayağa.
3: Onu nereden buldun?
4: Sen.
2: Evet.
4: Sana ne kadar ödediler?
2: Ne?
4: Onu nereye götürdüler?
2: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
4: Kocamdan.
3: Bayan, lütfen.
4: Kes sesini, kes sesini.
5: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
4: Bunu neden yapıyorsun?
3: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
4: Neler çeviriyorsunuz?
6: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum ama neden...
4: Suratına kurşun yemek ister misin?
6: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan, lütfen. Onu boş ver, olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğrult. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peter Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Ah, hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raimi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: PK haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet, iyi.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
0: Hava polisi mi?
4: Evet.
0: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
0: Kule, Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
0: Marcus?
5: Ray, neredesin?
0: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
3: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Irene'i arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
0: La Guardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pisti Syracuse.
0: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus! Marcus! JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
3: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
2: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı. Ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: Konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en acı günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ali ne zaman Tanrı'dan söz etse sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben Bak.
3: Şükürler olsun.
0: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe...

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz kaldı lütfen.
0: Size büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız gerekiyor.
2: Kemeriniz bağlandı mı?
0: Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrolü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok. Hala sinyal yok.
1: Denemeye devam et.
0: Deniyorum.
1: Uçağı indirmek zorundayız.
0: İnmek mi? Nereye?
1: Denize.
0: Ama demiştik.
1: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
1: JFK Kule, burası Penkun 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, burası Penkun 257. Acil iniş izni istiyorum.

0: Roy!
1: Hoparlörü aç.
2: Sana minik yapabileceğiniz bir yer burada.
1: AVM'nin yakınındaki Yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
0: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
1: Hatta kal. Tamam, hallettim.
0: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
1: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
0: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
1: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam, bekle.

0: Chloe, Chloe, hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
0: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
2: Nasılsınız?
3: Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
4: Evet.
3: Sadece işiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin?
0: Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığı yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
0: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
0: Tatlım 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
0: Hayır, hala çok uzaktayız. Farlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
0: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Oraya kadar inişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Bakmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.
2: Ne? Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Me.
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
8: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! 5G! Türkcel! 5G! Türkcel! 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcelli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
14: Türkcelleri bağlat hayata.
15: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
16: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
20: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
21: Şu geçen yılki boş şop kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
22: Herkes değil.
21: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş yok. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
23: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
24: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
25: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
26: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
27: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
28: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş.
29: Bu tatlı aşmış.
30: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
31: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
32: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bosch ErgoMaster El Blender'ımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blender'ı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch ErgoMaster El Blender'ları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.

0: Beğeneni çok. Trendyol Villa.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadiye bakmadan alınmaz.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
4: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Hesap basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
2: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip el işi oynayacak.
4: Yoksa?
5: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
6: Oh be. Yapmış.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin yavrum.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Dileklerini alayım.
10: 3 dilek hakkın var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
14: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
15: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
14: Hiç gerek yok, Piril var.
16: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
16: Yeni Piril Ultra Güç.
18: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekanizmi yok.
19: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
20: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
19: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
21: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
22: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
23: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
21: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
18: Ne var sırada, Denizbank burada.
24: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
25: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
26: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
25: Çünkü neden?
26: Çünkü biliyoruz ki...

0: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
0: Ne?
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
4: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
5: Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
9: Türkcelleri bağlan hayata.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: Çabuk olun. Birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
2: Çabuk.
1: Gelin, gelin.
2: Hadi.
1: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
1: Hadi, hadi. Devam. Atla.

0: Chloe. Teşekkür ederim.
1: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
1: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
1: Biliyorum. Baba.
2: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
1: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
2: Geç de artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Yüce Tanrım, Cennetin Efendisi, ailemi, çocuklarımı ve karımı koru. Bana verdiğin nimetler ve güç için minnettarım. Yapmak üzere olduğum şey için beni bağışla. Başka çarem olmadığını biliyorsun. Sahip olduklarım için çok emek verdim. Tek başıma mücadele ediyorum. Çocuklarımın çaresiz kalmaması için karımı korumak istiyorum. Dilerim beni anlarsın ve bağışlarsın. Teşekkür ederim Tanrım.

0: Biliyor musun? Dünya çok garip. Brezilya'da kilosu 18 bin dolar. Meksika'da 7 bin dolar. Kolombiya'da biraz daha ucuz. Orada kilosu 2000 ile 4000 kron arası değişiyor. Hayır, dolar olarak demek istiyorum. Ama çok para kazanmak istiyorsan Peru'ya gideceksin. Peru tam yeri.
1: En çok para orada mı kazanılıyor?
0: Evet öyle. Orada 10 kiloya 8-9 bin dolar aldım.
1: Olamaz. Bu harika.
0: Biri aptallık yapmazsa yarın 10 milyon kazanmış olacağız.
1: Çok büyük para.
0: Cebimize 10 milyon girecek.
1: Yanamıyorum.

0: Hadi öyleyse gidelim.
1: Onu gördüm. Bak şurada duran.
0: Atmaya başladı.
1: Tamam, yanaşalım.
0: İşte orada.
1: Çantayı bana doğru it.
0: Tamam.
1: Ben alırım. Sonra da diğerini al.
0: Tamam.

0: Mat.
1: Hadi oradan sen.
0: Mat.
1: Mat demek de geciktin. Hem şahmat demezsen sayılmaz.
0: Ne?
1: Şah dedin ama başta şahmat olduğunu
0: ne
1: görmedim.
0: Ne saçmalıyorsun sen?
1: Fark etmedim.
0: Hadi ama şahmat.
1: O zaman şahmat diyeceksin. Önce şah sonra mat diyemezsin.
0: İyi de oyuna nasıl bunu devam edeceğim o zaman?
1: Masa tenisi oynamıyoruz. Her oyunun kuralları var.
0: Kendi Kosova kurallarını yaratıyoruz.
1: En azından denedim.
0: Her şeyi nasıl olacağını kararlaştırmıştık. Başka planlarım olduğunu... Planlarımız olduğunu kimse bilmiyordu. Sonra işe başladığımızda... Kararlaştırdığımızın tam tersi oldu. Tabii o zaman da... Arkadaşlarım... Muhbirin ben olduğunu anlamış oldular. Aslında olanları tam olarak hatırlamıyorum ama sonunda bir arabaya binip çok dar bir sokakta sürmeye başladık. Yolun sonundan Mirado koşarak gidiyordu. Üstüne doğru sürdüm. Elimde ise bir silah vardı. Evet, sonrasında... Sonrasında Mirado yerde yatıyordu. Onu vurdum.
2: Neredesin? Hangi cehennemdesin?
3: Göteborg'a yeni geldim.
2: Göteborg'da ne işin var? Dün burada olmalıydın.
3: Tamam.
2: Annem ölmek üzere seni sayıklıyor.
3: Evet.
2: Her defasında bir yalan atıyorsun.
3: Sakin ol.
2: Hepimiz oyalıyoruz. Hemen buraya gelmen lazım Orge.
3: Geliyorum işte,
2: ölüyor,
3: yoldayım. Tamam, geliyorum Paola. Lanet olsun.

0: lanet olsun. Gözünü balkondan ayırma. Aksilik olursa sana işaret vereceğim, tamam mı? Al şunu.
1: Lanet olsun Orge.
0: 15 dakika içinde dönmezsem git.
2: Musa daha önce gelmiş miydi?
3: Bir kere daha gelmişti galiba. Emin değilim.
2: Daha dikkatli olmakta fayda var. Giren çıkan belli değil.
3: Haklısın ama gözler...
4: Ne yapıyorsunuz orada? Tek yaptığınız tüttürmek. Ortalığı temizleyeyim biraz. Şuranın haline bak.
2: Gözden kaçırmayacaksınız.
3: Tamam. Daha dikkatli olacağız.
4: Biri seni görmek istiyor.
5: Orge. Merhaba.
0: Her şey hazır. Yolunda gitti.
5: 10 kilo mu?
0: Her şey konuştuğumuz gibi.
5: Çok güzel.
0: Herhangi bir sorun yaşamadık.
5: Aksilik olmadı yani.
0: Hayır hiç.
5: Güzel. Radovan'ı aramalıyım.
0: Ben de bir sigara içeyim.
5: Tamam iç.
6: Tamam dostum. Ben bir şeyler yiyeceğim. İsteyen var mı?
7: Psst. Bir sigara verir misin? Dışarı çıkamam.
0: Pekala.
7: Teşekkür ederim. Güzel değil mi?
0: Niye?
7: Ne niye?
0: Niye sigara içmek için dışarı çıkamıyorsun?
7: Dışarı çıkmamız yasak.
0: Burası dışarısı değil ki.

0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yanıma gelmek ister misin? Tamam, sana bir içki ısmarlayayım. Öyle mi?
2: Bir gün kapıyı kilitlemeyi unutacaklar.
3: Hadi, dalga geçmeyi bırak. Hadi ya, git yıkan hadi.
4: Git sen yıkan.
3: Kalk temizlen. Çalışmak için buradasın. Senin işin bu. Kimseyle konuşmayacaksın, anlaşıldı mı?
2: Ne yapıyorsun? Sakin ol daha çocuk.
3: Ne demek çocuk? O bir... Susup çalışacak. Yoksa kafanın önüne koyarım. Tamam mı?
2: Tamam.
3: Yarın lokantaya gel.
2: Evet.
5: Johan Westlund, tam 3 yıldır cezaevindesin. 1 yıl önce Mirado Slavovic buraya gönderildiğinde endişelenmiştik. Anlaşmazlık olacağını düşündük. Ama onunla iletişime girmeyi de başardın. Rehabilitasyon konusunda çok istekli davrandın Westlund. Çıkış kağıtlarında Axel Bolinder adlı biriyle görüşeceğin yazıyor.
6: Stockholm Ekonomi Fakültesi'ndeyken arkadaşım Niklas Kreutz'la geliştirdiğimiz bir projenin destekçisiydi.
5: Axel Bolinder'le çalışarak çıktığında işe de kavuşmuş olacaksın yani, öyle değil mi?
6: Evet, öyle de denebilir yani, dolaylı olarak.
5: Anlıyorum. Dilerim yolunda gider. Cep telefonundan sana ulaşabilmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde alkol kullanmana izin yok. Evet, bu kadar. Umarım her şey yolunda gider. Şu belgeleri de al.
6: Tamam.
5: Bol şans.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Merhaba Yol.
6: Merhaba.
7: Nasılsın? Vergi borcum ne kadar?
6: 3 tane düzeltme yaptım. 9000'in biraz üstünde.
7: 5 dakika zamanı var.
6: 5 mi? En az 15 dakika lazım.
7: 5 dakikadan fazla olmaz.
8: Bekle bir dakika. Bir saniye bekle. Bekle. İş telefonunu açmamı söylemiş.
9: Söylenmeyi bırak artık.
8: Sana kaç kere söyleyeceğim? İnsanı çıldırtırsın. Cevit.
10: Merhaba. Ne var ne yok?
8: Merhaba dostum. Her şey yolunda. Senin miden nasıl oldu?
10: İyi. Daha iyiyim artık.
8: Sana söylemiştim. LCF'yi boş ver. LLF çok daha iyi. Asidi az, insanı uçuruyor.
10: Anladım. Bolinder'le görüşmeden önce seni aramamı istemiştin. Ne durumda olduğunuzu sorayım dedim.
8: Her şey hazır sayılır. Son dosyaları gönderirsen tamam olacak. Sunumu ben yapacağım biliyorsun. Sen orada ol yeter.
11: Anlaşma imzalanır imzalanmaz başlar.
6: Evet. Biliyorum. Biliyorum.
8: Dinle. Son dosyaları göndermen yeterli. İnan bana hazırız. Endişelenecek bir durum yok. Büyük annem ne derdi biliyor musun? Bir Ege'yi yok etmenin tek yolu erdemdir. Yani sen de bir sorun yaşamayacaksın.
10: Anladım.
8: Halledeceğiz, tamam mı? Yine konuşuruz, kapatmalıyım. Görüşürüz.
10: Görüşürüz.

0: Westlund.
1: Merhaba anne, ben Johan.
0: Bizi aramamanı söylemiştim.
1: Anne, düşündüm de kısa süre sonra çıkmış olacağım ve...
0: Johan.
1: Buluşabilir miyiz diyecektim.
0: Görüşmek istemiyorum.
1: Seni görmek istiyorum. Stockholm'e geliş paranı karşılarım anne, lütfen.
0: Bu mümkün değil. Bir daha bizi aramanı istemiyorum Johan. Babam ve ben kız kardeşinin ölümünden sonra yeni kendimize geliyoruz.
1: Sadece bir kez
0: görüşelim
1: diyorum anne.
0: Beni dinlemiyor musun? Ne dediğimi anlamıyor musun? Hayatımızı mahvettin. Seni görmek falan istemiyorum. Bizi bir daha aramanı istemiyorum. Babanla ben birbirimize yetiyoruz. Kimsenin bizi üzmesini istemiyoruz artık.
1: Tamam, seni seviyorum.
2: Ne kadar?
3: Gramı 600.
2: Görüşürüz.
3: İyi günler.
2: Çocuklar bakın, parayı aldım. Para bende diyorum.
4: Konuşma da
2: hadi,
4: bin
2: yapmayın,
4: hadi.
2: Yapmayın, dinleyin beni. Çocuklar hadi, lütfen uzatma. Lütfen yapmayın.
4: Yürü. Hadi.
5: Bu arabanın mutfakta ne işi var?
4: İki s***'ü kaybettim.
5: Kaybetti öyle mi? Bunun için mi burada?
4: Maya ve Emana'yı kaybettim. En sıkı sermayelerimizdi.
5: Bir silah verin bana.
2: Radovan, yemin ederim. Beni kandırdılar Radovan.
5: Şşş. Dikkatsiz davrandın Mahmut.
2: Radovan. Şşş.
5: Aç gelsin. Ne yapalım şimdi Mahmut? Ha? Söyle bakalım hadi. Bir şans daha istiyor musun? Ha? Benim için ne yapabilirsin? Ha? Hadi söyle Mahmut. Diyecek misin? Söyle. Ne kadara? 100.000 mi? Hı? Bu yeter mi? Hayır. 200.000? Hayır. 300.000 ödeyeceksin Mahmut. Hafta sonuna kadar. Anladın mı? Şimdi defol git buradan.

0: Alo.
1: Alo Mahmut, neredesin oğlum?
0: İşim var anne, ne oldu? Merhaba annem.
1: Merhaba, geç kaldın oğlum.
2: Çocuklar.
1: Seni çok merak ettim.
0: Hemen geldim işte.
1: Senden haber alamayınca çok
0: korktum. Cemile nerede?
1: İçeride.
0: Tamam.
1: Hadi geç.
3: Buradayız.
4: Evet, şuna da bak.
0: Harika değil mi?
1: Hadi yeşil. Abin geldi.
5: Gerçekten mi? Nerede?
1: Merhaba.
0: Şu güzelliğe bak, prenses gibisin.
5: Aa, teşekkür ederim. Gelmene çok sevindim.
0: Gelmez miyim? Kardeşimin düğününü unutur muyum hiç?
5: Ne bileyim.
0: Çok güzel olmuşsun.
5: Teşekkür ederim.
0: Ne hissediyorsun?
5: İnanamıyorum.
0: Neden?
5: Bilmiyorum ki.
0: Buradan kurtuluyorsun işte, fena mı?
5: Şaka mı ediyorsun? Odamı çok özleyeceğim. Annemi, babamı ve seni.
0: Kocan nasıl? Nasıl biri?
5: Harika biri.
0: Öyle mi?
5: Harika bir insan.
0: Ya.
5: Evet öyle.
0: Sevindim.
5: Endişelenmene gerek yok. O iyi biri.
0: İşte düğün hediyen.
5: Gerçekten
0: evet.
5: Mi?
3: Buradayız.
0: Açsana bak hacım.
5: Ah, bunu sen mi seçtin?
0: Evet.
5: Lila rengi.
0: Beğendin mi?
5: Evet.
4: Şuna da bak.
5: Aa, çok bak. Teşekkür ederim.
4: Güzel olmuş.
6: Burada ne işin var? Buraya gelmemeni söyledim.
0: Kardeşimin hatırına geldim. Seni görmeye değil.
6: Bir hediye almışsın. Hediyeye bak. Paçavradan başka bir şey değil.
0: Yine
5: baba.
0: Başlama.
6: Onu da bir mağazadan çalmışsın.
0: Yine başlama dedim.
6: Kim bilir tamam. Nereden çaldın?
5: Daha fazla dayanamayacağım. Yeter artık. Bıktım.
7: Bir saat örgü. Bir saat önce gelsen onu canlı olarak görebilirdin. Oğlum deyip durdu. Seni bekledi hep.
8: Bunu hatıra olarak alıyorum. Tamam mı? Ben almazsam biri çalacak zaten. Görüşürüz.

0: Hadi, hadi git artık.
1: İstemiyorum anne, git. İstemiyorum.
2: Bu manyak adamlar ne olacak? Paula. Paula, sana diyorum.
1: Hayır.
2: Ciddi olamazsın. Emilia'nın o adamlarla aynı yerde kalmasına izin veremem. Polisler onları arıyor. Burada kalamazlar.
0: Lütfen Andreas, yeter artık. Gidecekler zaten.
2: Evet, gidecekler. Gitmezlerse Emilia'yı yanıma alırım.
0: Sorun çıkaran sensin.
2: Sorun çıkmasını istemiyorum. Emilia'yı şimdi götüreceğim. Tamam, yetti artık.
3: Ne demek yetti? Suratını dağıtmadan defol buradan sersem.
2: Emilia, baba gelip seni alacak.
3: Baba gelip seni alacakmış. Babaya bırak. Sorumsuz herif.
1: Anne. Babam nereye gitti?
2: Alo, polisle görüşmek istiyorum.
4: Ayrılmayın, bağlıyorum.
2: Ne hissediyorsun? Heyecanlısın. Ne olursa olsun ilkler her zaman farklıdır. İçki yasak değil mi?
5: Aa, içmem yasak.
2: Lanet olası herif.
5: İzin yok.
2: Bir adam mı?
5: Evet, hiçbiri. Mektubu iletmemi ister misin? Bitirdin mi?
2: Uzun zamandır buradayım dostum. Mektubu göndermeye cesaretim yok. Neden cesaret edemediğimi de bilmiyorum. İnsanlar beni öldürmeye çalıştı. Vuruldum, bıçaklandım. Hiçbirinde korkmamıştım. Vicdanım sızlamadan uyumayı hep başardım. Ama o küçük kız... Ne yapabilirim Jamie? Buraya mahkumum.

0: iki gün vaktim olduğunu söylediniz. Ödeyeceğim. Şu anda konuşamam. Meşgulüm. Ödeyeceğim dedim değil mi? Lanet olsun. Dinle. Beni arayıp durmayın
1: artık. Ödemezsen balık gibi yararım seni. O lafımı unutma. Ödemezsen ölürüm.
0: Daha fazla konuşamam.
2: Merhaba, ben Nibi. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın.
3: Merhaba.
2: Sizi arayacağım. Görüşmek üzere.
3: Merhaba dostum, ben Yohan. Beni mutlaka ara. Toplantıyı planlamamız gerekiyor. Bir an önce ara. Görüşmek üzere.
0: Ben çok acıktım. Hadi yemek yiyelim.
4: Hayırlı olsun.
0: Ne yapıyorsun? Hiçbir şey.
4: Ne demek hiçbir şey?
0: Hiçbir şey yapmıyorum.
4: Anneni neden üzüyorsun? Onu görmezden geliyoruz.
0: Görmezden falan gelmiyorum. Annemle görüştüm ben, merak etme.
4: Kardeşinin düğününe geliyorsun. İnsan saçını kestirir, bir tıraş olur.
0: Yine mi tartışacaksın be? Ben böyleyim işte. Kaç kere söyledim, kabul et artık, tamam mı? Bak.
4: İnsanlar düğüne nasıl gelmiş?
0: İnsanlardan bana ne?
4: Şu ayakkabılara bak.
0: Benden ne istiyorsun sen? Evlendikten reddettiysen babalık yapmayı bırak.
4: Sen benim oğlum değilsin. Sen bir sokak çocuğusun.
0: Sokak çocuğuyum öyle mi?
4: Evet, benim oğlum değilsin.
0: Sana ne oldu anlamıyorum. Ben küçükken bana güzel hikayeler anlatırdın, hatırladın mı? Şimdi ise sokak çocuğu olduğunu söylüyorsun.
4: Benden nefret mi ediyorsun? Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Misafirlerim var.

0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Adım Johan Westlund. Bugün Axel Bolinder'le bir toplantımız vardı ama iş ortağım... toplantının saatini bana söylemeyi unuttu.
1: Tamam, hemen bakalım. Üzgünüm, bugün için adınız görünmüyor.
0: Peki. Evet, evet. Niklas Kreuz adına olmalı.
1: O toplantı dün yapılmış.
0: Anlıyorum. Hangi toplantıdan söz ediyorsunuz?
1: Niksal Kreuz ve Axel Bolinder randevusu dünmüş.
0: Bu imkansız. Bir hata olmalı. Tekrar bakar mısınız lütfen? Bir hata olduğu kesin.
1: Peki.
2: Hav. Ben kemik istiyorum. Kemiğin var mı?
3: Harge.
2: Kemik istiyorum.
3: Harge. Ne oldu?
4: Hayır, atlama.
3: Dışarıda iki araba var.
5: Lanet olsun sivil polis.
3: Gitmezsen beni de içeri atacaklar.
6: Kapat çeneni. Saçma sapan konuşmayı bırak. Victor. Victor. Siviller dışarıda.

0: Adım Johan Westlund. Sizi rahatsız ediyorum ama bugün bir görüşmemiz vardı. Ben dijital hırsızlığı önleyen yazılımı geliştiren kişiyim. Hatta hatırlarsanız iş ortağım Niklas Kreutz'la da görüşmüştünüz.
1: Evet, Nipe'den söz ediyorsunuz.
0: Ta kendisi.
1: Nipe ile gerekli görüşmeyi yaptık. Son sözleşmeleri dün imzaladık. Ama Nipe ısrarla projeden kendisinin sorumlu olduğunu ve iş ortağı olmadığını söylemişti.
0: Bir dakika. Ne dediniz?
1: Evet, dediğimi duydunuz. Bak, bir an önce paramı alıp geri dönecektim.
2: Yapma çeneni.
1: Öyle konuşmadık mı ha?
2: Kalanırsa onca
1: öylesene.
2: Anladın mı?
1: Öyle konuşmadık mı?
2: Biz yatarız, anlıyor musun beni?
1: Tam verdiğin sözde durmadın ama. Durmadın.
2: 14 yıl yok.

0: Ateşin var mı?
1: Var.
0: Ne yapıyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Kız kardeşinin parasını çalıyorsun.
1: Çaldığımı kim söyledi be?
0: Ne kadar ayıp.
1: Nereden çıktın sen?
0: Yaptığın büyük terbiyesizlik.
1: Defol git buradan.
0: Sen hiç akıllanmayacaksın.
1: Defol git dedim sana.
0: Hiç utanman yok mu? Daha ne kadar alçalacaksın? Nankör çocuğun tekisin.

0: Evet, çok güzeldi. Başarı diye buna derim.
1: Cuma günleri Filiz Katan'da.
2: İzninizle. Burada konuşmayalım. Gergin görünüyorsun Cevim.
1: 3 yıl. Bunun üzerine 3 yıl çalıştım. Gece gündüz. Tam 3 yıl. İşime destek verecek birine ihtiyacım vardı. Hiç emeğin olmamasına rağmen sana %50 pay verdim. Buna rağmen... beni sırtımdan bıçakladın Niklas. Başından beri planın buymuş zaten. Başından beri... beni aldatmayı planlayıp duruyormuşsun. Bunu yanına bırakır mıyım sanıyorsun? Seni dava edeceğim.
2: Beni mahkemeye mi vereceksin?
1: Hiç şüphen olmasın, tazminat davası açacağım.
2: Peki sana kim inanır? Sabıkalı bir uyuşturucu satıcısısın. Adam bile vurdu. Bana vuracak mısın? Bunun için kaç yıl yersin? 3? 5? Hiçbir şey yapamazsın, anladın mı? İstediğini parayla elde edemezsin. Çünkü asıl mesele bu değil mi? Erdem. Herkes erdemli doğmaz. Erdem parayla satın alınmaz. Ya vardır ya...

Erdemli insan gözünden belli olur. Ama senin gözlerin babana benziyor. Benim gözlerim de babama benziyor. Şimdi izninle

0: Niklas geçmek istiyorum. Daha dün muhteşem bir anlaşma imzaladı. Ha, bundan haberiniz var mıydı? Aa, onlara söz etmedin mi? Kimseye söylemedin mi? Sana da mı söylemedin?
1: Hayır, söylemedim.
0: Hadi ya. Gerçekten muhteşem bir fikir. Plaj belleğin işlevini bitiren bir piyasa ürünü tasarladı. Gerçekten dahiyane. Gerçekten çok güzel. Yalnız bir sorun var. Bu muhteşem düşünce onun değildi. Benim fikrimi sattı. Öyle değil mi dostum? Her şeyin var. Bana ait olan tek şeyi çaldın. Ama düşününce o kadar da şaşırtıcı gelmiyor. Hayatın boyunca babanın çevresini kullandın çünkü. Bunu bu masadaki herkes zaten biliyor, öyle değil mi? Yalan mı?
2: Hey, sakin.
0: Sakin mi olayım?
2: Benimle gel.
0: Yo. Otur. Bu defa babana kendine ait bir fikrin olduğunu göstermek istedin. Babanın ve herkesin takdirini kazanacak bir şey.
2: Yeter artık.
0: Emek vermediğin
2: yeter
0: bir şeydi. Ben yeter dedim.
2: Lütfen git artık.
0: Bitecek.
2: Hadi. Kendini rezil ediyorsun.
0: Ama biliyor musun dostum?
2: Sen
0: hayatın boyunca bir şeye emek vermenin ne demek olduğunu bilmedin.
2: Kendini rezil ediyorum.
0: Rezil mi ediyorum?
2: Git buradan.
0: Hadi. Beni iyi dinle şimdi. Arkadaşların ve ailen seni yok sayarken bir şeye emek vermenin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun sen?

0: Johan.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Çıktığından haberim yoktu.
1: 4 ay önce çıktım. Aslında iyi halden şartlı tahliye oldum. Evet, okuldayken Niklas'la çalışmaya başladım. Birlikte bir iş projesine başlamıştık. Daha doğrusu ben hapisteyken bir şey tasarladım. Ürünü geliştirip piyasaya süreceğiz. Bu nedenle de para babası bir kapitalistle görüşmeler yapıyorum. Yani aslında her şey harika gidiyor. Büyük bir iş olabilir. Bu sefer başarmış olabilirim.
0: Senin Ortaj'ı cezaevinde son gördüğümde sonrasında neyi fark ettim biliyor musun? Farklı bakmama neden olan mütevazi, harika insan aslında hiç var olmamış. Çünkü her şey koca bir yalanmış. Koca bir yalanmış Johan. Gitmeliyim.

0: Bütün yolcuların dikkatini. 20 dakika sonra kalkacak tren 4. perona yanaşmıştır.
1: Telefonum var.
0: Bütün yolcuların dikkatini.
1: Evet.
0: 20 dakika sonra kalkacak tren.
1: İş nasıl gidiyor?
2: Milyoner miyiz?
3: Önceki hayatıma dönmem imkansızmış. Kendini kandırmışım.
1: Ne demek bu?
2: Hatırlıyor musun?

0: Herkes önce kendini ve parayı düşünür demiştin.
1: Haklıymışsın.
2: Bunları döndüğünde konuşsun. Ha? Döneceksin değil mi?
1: Hapiste bir gün bile kalamam.
2: Kararın buysa geri dönüşü olmayacağını biliyorsun, değil mi?
3: Sayın yolcularımız, 4. perona giren trenimiz harekete hazır durumdadır.
2: Bırak seninle geleyim. Nasıl para bulacağımızı biliyorum.
1: Nasıl bulacaksın?
2: Radovan'a çalışan bir ihtiyar var. Misha. Radovan'ın muhasebecisi olarak geçiyor. Dikkat çekecek hiçbir şey yapmıyor. Eviyle ilgileniyor. Çimlerini biçiyor. Komşunun karısıyla birlikte olmaya bile çalışmıyor. Radovan'ın cebine aklanmış para olarak giriyor. Misha saat başı kara para aklar. Radovan.
4: Şerefine Radovan.
2: Ama Radovan'ın bilmediği bir şey var. Misha kumarbazdır. Zeki ve dokunulmazlığı olduğunu zanneder. Ama hipodromda kimse onu tanımıyor. Biz de onu orada yakalayacağız. Tek çıkış yolumuz o. Meleğim! Lovisa öldü! Lovisa! Lovisa! Lovisa! Lovisa! Lovisa meleğim! Neredesin meleğim?
5: Adamın ailesini aramak zorundasın.
6: Niye?
5: Ne demek niye? Çünkü adamın iki çocuğu var.
6: Ben ona iş teklif ettim. O da kabul etti. İşin olumsuzluklarından biri.
5: Ne kadar düşüncesiz oldun. Şu haline bak.
6: Riskli bir iş yapıyoruz. Kimseyi aramayacağım, tamam mı? Başka dertlerimiz var. Şu gitti. Yapacağımız şu. Anlaşma yapmak için oraya gideceğiz. Bize malı soracaklar tabii ki. Önce parayı görelim diyeceğiz. Bize parayı çıkarttıklarında silahlarımızı çekeceğiz. Parayı alıp kaçacağız.
5: Çıldırdın mı sen? İyice saçmalamaya başladın. Şu haline bak.
6: Sana ne demeli? Senin yaptığın ne?
5: Ben ailem için çalışıyorum.
6: Ailen için mi? Ailene ne olacak sanıyorsun? Onları nasıl bir gelecek bekliyor? Her ay ne kadar kazanıyorsun? Oğlum büyüdüğünde herkes gibi uyuşturucuya bulaşmayacak mı sanıyorsun?
5: Yavaş.
6: Oğlum 13 yaşına girdi. O nasıl bir adam olacak sanıyorsun? Sana söyleyeyim istersen. Bizden bir farkı olmayacak. Onun bizden bir farkı olmayacak. Kendine bak. Benden ne farkın var?
5: Ben ailem için yapıyorum.
6: Ne demek ailem için? Benimle çalışmaya var mısın, yok musun? Kararını ver. Benimle var mısın? Var mısın pis serseri?
7: Seni babana söyleyeceğim. O
8: zaman buraya... Dokunma
9: Nadia,
8: bana.
9: Nadia, Nadia.
8: Dokunma bana. Dokunma dedim.
9: Bir adam var. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bu adam seninle birlikte olmaya geldi. Yüzüme bak, yüzüme. Haftada 2-3 kez seninle olmaya geldi. Adam senden hoşlanmış. Ama sen ısırıyorsun. Paraya ihtiyacın var değil mi? Senin dişlerini sökerim. Şimdi cevap verirsin belki. Hadi konuş. Konuş hadi. Konuşsana. Seni beynini dağıtırım. Gel buraya. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Seni parçalarım aşağı. Seni parçalarım.
6: Hatırlıyor musun? Biz küçükken böyle şeyler yapmaktan söz ederdik.
5: Neden söz ediyorsun anlamadım.
6: Küçükken ölene kadar unutmayacağımız şeyler yapmaktan söz ederdik. Hmm.

0: hatırladın mı? İşte o gün geldi. Anladın mı? Tamam mı?
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
2: Birinci kalite.
0: Hadi evet, gerçekten birinci. Ya.
2: Hadi. İyi mal Jorge.
3: Bence ufak tefek olan biraz tuhaf. Onda rahatsız eden bir şey var. Güvenilir görünmüyor. Öyle değil
0: biz
3: mi?
0: Buraya iş yapmaya gel.
2: Parayı
0: başka
2: görelim.
0: Bir şey için değil.
2: Parayı getir hadi. Hadi bir
1: Ben içerim doğrusu.
2: Acıkan var mı çocuklar?
1: Olur ben yerim.

0: Berbat kağıtlar veriyorsun dost.
1: Bana da iyi kağıt gelmiyor ki.
2: Brother, çok onu patrağı var. Çok onu patrağı var. Tenga bu la chance, güey, damo.
3: Cállate la boca.
2: Sei, güey, o no.
3: Cállate la boca.
2: Ok, gol. Siento mala onda, brother. Siento mala onda, güey.
3: Luego, cuando saquen el dinero, vamos, yo saco el cohete, entonces hacemos todo, ¿eh?
0: Üç kağıt istiyorum.
1: Peki öyle.
2: Vamos lo bueno. Vamos. Chamo lo para acá.
3: Hey, tranquilo.
2: Se está poniendo mala onda esta weá, bro.
3: Tranquilo, tranquilo.
1: Bir sorun mu var?
4: Hayır, bir sorun yok. Konuşuyoruz öyle.
1: Peki öyle. Shadow.
5: Efendim.
1: Aralarında kendi dillerinde konuşuyorlar.
5: Ne demek istiyorsun?
1: Bilemiyorum. Bir terslik olabilir.
6: Aranızla konuşmayın.
4: Oyalanmaya başlıyorlar.
0: Sakin ol. Biz hazırız, tamam mı? Hadi. Evet. Elinde ne var dostum? Ben açıyorum.
4: Sakin ol.
1: Hey, ne olur, bir şey yok.
4: Bir şey yok. Elinde bir şey yok dostum.
7: Hey. Ne yapıyorsunuz dur. Siz? Gerizekalılar. Biz buraya iş yapmaya geldik.
1: Sakin ol.
7: Kontrol etmek sizin çalışma istiyorum. Yönteminiz bu mu?
4: Bu ne? Bu ne dedim? Nerede? Radovan'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz?
7: Aramızda halledebiliriz bunu.
4: Radovan'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz?
1: Sakin ol, tamam. Sakin ol, bırak beni. Ben silahsızım, silahım yok.
7: Beni dinle diyorum.
1: Bırak beni,
7: beni dinler misin?
4: Orge!
1: Konuşturun şu nerede?
4: Orge!
1: Arkadaşına bak,
4: Orge! Nerede? Yerini söyle. Söylemezsen
1: Orge ölür.
4: Nerede? Söyle yoksa...
1: Orge silah al!
4: Nerede? Nerede?
1: Bırak beni!
4: Son kez silahı soruyorum!
1: Silahı al Orge!
4: Radovan'ı kandırabileceğini mi sandın? Uyuş! Nerede?
1: Silahı eline!
4: Nerede? Radovan'la oyun oynamayı bırak! Söyle!
1: Orge!
4: Nerede? Son defa soruyorum! Nerede? Son defa soruyorum! Uyuş!
1: Bırakın beni Orge!
4: Orge silahı al!
7: Yapabileceğinizi mi sandın? Uyuşturucu mu uyuşturucu yok?
1: Hadi Orge!
7: Hiç uyuşturucu yok, anladınız mı?
4: Adamlara oyun oynamaya kalkarsınız ha?
7: Rolando! Hayır! Seni aşağılık yani! Bunun hesabını soracağım! Bunun hesabını vereceksin bana! Hepinizin canını okuyacağım! Aşağılık domuzlar! Duydunuz mu beni? Rolando! Rolando! Rolando lanet olası! Bunun hesabını vereceksin adi herif! Bunun hesabını senden soracağım!
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
11: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden?
11: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
10: Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcı.

0: Anadolu'da bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar, sen Türksel'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ne?
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
4: 5G!
3: Türksel!
4: 5G!
3: Türksel!
4: 5G!
3: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
6: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynenleriz.
6: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türksel'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
9: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'leri bağlan hayata.
11: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio. What to say? You don't care.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
3: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
4: Çocuk giyip hele şu oyunca.
5: Yoksa?
6: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
7: Oh be, Profilo yapmış.
8: Dileklerini alayım.
9: 3 dilek hakkın var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
11: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'lı fırsatları var.
12: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
13: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
14: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
15: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Active Closet Block 99 lira 50 kuruş.
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
19: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, piril var.
20: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
20: Yeni Piril Ultra Güç.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
22: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
7: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamiyo.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
8: Unuttum abi.
9: Neyi unuttun ya?
8: Çadırı. Canın sağ olsun.
10: Tulumlar.
8: Boşver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
10: Yok.
11: Onun da pili yok.
8: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
10: O da bizi izler.
12: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
13: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Hesap basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: şimdi çok.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Büyük maç başlıyor.
11: O zaman yerim de yerim.
12: Migros yemek

0: Market'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ya! Açın kapıyı dedim!
5: Söyledim geri zekalı, duymuyor musun? Uyuşturucu falan yok. Sen beni dinlemiyor musun ha? Uyuşturucu falan yok.
6: Bunun burada ne işi var?
5: Burada ne arıyorsun? Lanet olası deliğine dön hemen. Sana git dedim. Lanet olası odana geri dön. Hadi ne duruyorsun? Geri dön o deliğe.

0: anneni ara. Al hadi.
1: Annemi arayamam.
0: Öyleyse babanı ara.
1: Öldü.
0: Arayabileceğin akrabanı yok mu? Ya da arkadaşın?
1: Kimseyi aramak istemiyorum.
0: Fazla zamanımız yok. Bir arkadaşını falan ara.
1: Arayacak
0: tamam.
1: Kimsem yok.
0: Pekala. Al şunu.
1: Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu mu?
0: Hayatın boyunca bu kadar paran oldu mu hiç?
1: Seninle gelemez miyim?
0: Sana yardım edemem. Hadi in arabadan.
2: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
3: Sayın yolcularımız, 2 numaralı perondaki tren hareket etmiştir. Tekrar ediyorum. Sayın yolcularımız, 2 numaralı perondaki tren hareket etmiştir.
4: Şu Jorge denen çocuk parayı alıp ortadan kaybolmuş.
5: Sonunda aynı noktaya döneceğini nereden biliyordun?
6: Monotonluk dostum. Bu ülke monotonluk üstüne kurulu. Burada olan her şey monoton bir düzende yürür. Onların düzenleri yüzünden bu haldeyiz. Ama biliyor musun? Ben monoton düzeni severim. Monotonluk olan yerde mutlaka bir açık vardır. Açıkları bulun ve kullanın! Ha? Çak bakalım dostum. Lanet olsun. Tanrım. Rüzgarı hissediyor musun?
5: Evet, hissediyorum.
6: Aferin sana dostum. 3 yıl boyunca ne yapacağımızı söylediler. Şimdi yatacaksın, tuvalete gideceksin, yemek yiyeceksin. O günler geride kaldı. Bitti artık dostum.

0: Burada 100 küsur var.
1: O kadar mı?
0: Daha fazla olmalı.
2: O kadar getirmemi söylemiştiniz siz değil mi?
1: Jorge'yi tanıyor musun? Jorge Salinas yeniden şehre dönmüş. Mahmut, sen onu bulmamıza yardım edeceksin. Anladın mı?
2: Tabii, sorun değil.
1: Onu ortadan kaldıracaksın. Bunu yaparsan bütün bu olan biteni unuturuz.
2: Ama ben Jorge'yi çocukluğumdan beri tanırım. Kız kardeşiyle aynı sınıftaydım.
1: Bak, eğer sana saygı duymamı istiyorsan yapman gereken güvenimi kazanmak. Bu noktaya gelmek için herkes bir şeyleri feda etti. Şimdi sıra sende. Fedakarlık yapacaksın.
3: Hadi çocuk postanın kızını Rüfiyon.
4: Çok bekleyeceğiz.
5: Hey, benim bağcıklarım çözüldü.
2: Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm.
6: Teşekkür ederim.
2: Jorge burada mı? Değil mi? Gitti mi? Annenin evinde mi kalıyor peki? Biliyor musun?
6: Hayır. Hiç bilmiyorum. Ama sanırım anahtarı vardı. Çiçekler için sağ ol.

Bu annen mi? Güzelmiş. Burası onun evi ha? Annen nerede?

0: Mahmut.
1: Baba.
0: Mahmut.
1: Baba.
2: Ne var, ne istiyorsun?
0: Para nerede?
2: Bırak beni. Ne parası?
0: Kız kardeşinden çaldığın para nerede? Kız
2: ne
0: kardeşinin
2: en güzelliğini berbat ettin.
1: Baba, parayı o almadı.
0: O yaptı, onu
1: baba,
0: görmüştür
1: lütfen.
0: Ben.
2: Kim
1: baba.
2: Görmüş ha, ne
0: Nadir
2: görmüş?
0: Nadir aldığını görmüş. Ah.
2: Nadir'e estetik ameliyat yaptırmaktan kör olmuş.
0: Mahmut,
2: ne olsa
0: sen bu ailenin yüz karısısın.
1: Baba.
3: Hayatım boyunca baba, aynı şeyi
4: yapmadım diyorsa söyleyip, yapmamıştım.
0: Ben ülkemden ayrıldım, ailemden ayrıldım, evimden ayrıldım.
2: Sana bir şey hatırlatayım. Buraya gelmeye karar veren sendin, biz değil. Umarım unutmamışsın.
0: Ben buraya senin ve kız kardeşinin geleceği için geldim. Huzurlu ve güvenli bir hayatınız olsun diye. Ama sen bizi terk edip Yugoslavyalı serserilerle takıldın.
2: Onlar beni dinliyor, saygı gösteriyor.
0: Salak, onlar seni kullanıyorlar. Ama sen kör olmuşsun.
2: Ben mi körüm?
0: Göremiyorsun.
2: Sen de hayatta çocuklarının gurur duyacağı bir şey yap. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp...
0: Sen bana işlere... biliyorsun?
1: Yapma! Baba? Baba?
2: Parayı ben aldım, doğru söylüyor. Ben hırsız ve yalancıyım. Doğru, mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu? Artık mutlu musun? Söylesene. Mutlu musun artık? Hepiniz gidin şimdi. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Ben başımın çaresine bakarım.

0: Bu silah insana güç veriyor.
1: Bunu yapabileceğimi sanmıyorum.
0: Ne oldu?
1: Bunu yapamam. Bu bana göre değil. Yapamayacağım.
0: Yapabilirsin. Tamam mı? Bana telefonda ne demiştin? Geri dönüşün yok, anladın mı? Diğer tarafa geçmek zorundasın Jayvi. Arada kalmak, karar verememek bir işe yaramaz.
1: Bu bana göre değil.
0: Hayır, sana göre. Bunu bana borçlusun, anladın mı? Son defasında geldiğim hale bak, ha?

0: Merhaba, şu anda cevap veremiyorum. Lütfen mesaj bırakın. Teşekkür ederim.
1: Merhaba anne. Benim mi? Ben... aramamın nedeni... senden... Anne, ben kötü şeyler yaptım. Çaldım. Yalan söyledim. Öldürdüm. Ve bir sürü şey işte, beni... beni sevenlerden uzak durdum. Şimdi... bu dünyada yapayalnızım. Zamanında yetişemediğim için... çok üzgün olduğumu bilmeni istiyorum. Ben hep bencildim. Gerçekten çok üzgünüm. Arayıp seni. Seni sevdiğimi söylemek istedim anne. Seni seviyorum. Bu kadar.
2: Lanet olsun Ratko, bunu... bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Orgi'yi çocukluğumdan beri tanıyorum.

0: Güzel değil mi?
1: Ha ha ha ha ha.

0: Bir milyon. Üç milyon. Daha mı çok? Altı milyon.
1: On.
0: On mu? Tanrım. Hadi öyleyse gidelim. Gitmek istemez misin? Şeye gideriz hem. Paris'e gideriz. Plajdan bir ev alırız.
1: Paris'te plaj yok.
0: Yok mu? Olsun. Biz de plaj yaptırırız o zaman.
1: Olur.
0: Bir plajımız olur. Küçük bir köpeğimiz. Güzel olmaz mı? 10 milyon diyorsun, yapabiliriz. Satın alabiliriz. Araba alabiliriz. Beni dolaştırırsın. Güzel kıyafetler alırım. Evet.
1: Sen burada dur.

0: Evet.
1: Orge. Şehre döndüğünü duydum dostum.
0: Ne?
1: Şehre döndüğünü duydum diyorum.
0: Anladım. Ne istiyorsun peki?
1: Bak dostum, başım dertte. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Anlatabileceğim başka kimse yok.
0: Hiç zamanım yok.
1: Çok yağmur yağıyor. Sadece 2 dakika.
0: Yukarı gel.
1: Tamam.
2: Sorun olmaz mı?
3: Sadece eskiden tanıdığım biri.

0: kız kardeşimin mezarı. Hadi Cevi, devam et. Buna zamanımız yok.
1: Ailem birkaç hafta önce ölü ilan edilmesini istedi. Mezar boş. Kardeşim kayboldu. 7 yıl geçti.
0: Hadi Ceyve, ha? Buna zamanımız yok.
1: Her gün telefonda konuşurdu. Her gün. 2 yıl boyunca. Sonra telefonları kesildi. Sanki onunla birlikte İçimde bir şeyler kayboldu. Güzel şeyler. Belki de bu yüzden öldüğüne inanmak istemiyorum. Çünkü bana sadece kötülükler kalmış olacak.
2: Şu an 2 numara önde gidiyor. Arkadan 3 numara yetişmeye çalışıyor.

0: Malmö'de biriyle buluşacağız. Pasaportlarımız onda.
1: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
0: Gece tekneye bineceğiz. Almanya'ya geçeceğiz.
1: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
0: Orada yollarımız ayrılacak, tamam mı?
2: Tamam. Sonra ne yapacaksın?
0: Sırbistan'a gideceğim. Dağda küçük bir ev alıp keyfime bakacağım.
2: Sırbistan'a seni ziyarete gelirim belki.
0: İyi bir fikir değil Cevi. Bu birlikte son yolculuğumuz.
3: Bir Müslümandan bunu kim beklerdi ki? Kaç yıldır benimle çalışıyorsun Mahmut?
4: 5-6 yıldır.
3: Birkaç büyük hatan oldu ama sadakatini hep kanıtladın değil mi?
1: Muhtemelen dünyada motosikletle yolculuk için...
3: Radovan.
1: En ıssız ve tehlikeli yerler...
4: Seninle çalışmak benim için bir onur. Başka bir iş yapmak hiç istemem.
3: Bu çok iyi. Ona başka bir iş bulalım.
2: Nasıl istersen patron.
1: Darwin'e kadar yapacağımız 5500 kilometrelik yolculuğumuza hoş geldiniz. Güneybatı yakasındaki Perth'ten...
3: Bu dövmenin anlamı ne?
1: Son şehri olan Darwin'den...
4: Arapça Bashir, babamın adı.
3: Neden babanın adını yazdırdın ki? Yani sevgilin falan yok mu yoksa?
4: Babam kendi ülkesinde özgürlük savaşçısıydı. Hatta hapse girdi. Orada bir sürü işkence gördü. Çocukluğumda onu örnek alırdım. Ama şimdi köpekten farksız İsveçliler ne derse onu yapıyor.
3: Sadece baban değil. Sırpların çoğu da aynı durumda. Eski savaş kahramanları buraya gelip İsveçlilerin tuvaletlerini temizliyorlar. Mahmut... Bugün benim için yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Bundan sonra sen ailemin bir üyesisin.

0: Pekala. Burada sigara içmek yasak Mahmut.
1: Evet.
0: Mişa. Parayı geri aldık.
1: Öyle mi? Çok iyi.
0: Evet. Dinle. Parayı şimdi sana gönderiyorum. Tamam mı?
2: Bu geliyor. Tamam. Unutma, seni hiç tanımıyorum. Tamam.
0: Tamam, görüşürüz. Mahmut'u Mişa Bladman'a götürün. İşin nasıl yapıldığını bizzat orada öğrensin. Ona birkaç şey göstersin.
3: Dışarı çık. Dışarı çık. Dışarı çık dedim. Dışarı çık. Ne yapıyorsun? Ne oluyor?
2: Beni hatırladın mı Mişa?

0: gördünüz mü? Yaralı galiba. Hayır.
1: Bir ambulans arasın.
0: Tamam, ben ararım. İyi misiniz?

0: Radovan'ın parasını istiyorum, tamam mı? Kolay yoldan da halledebiliriz. Zor yoldan da Mişa, seçim senin.
1: Ben de para yok, tamam mı?
0: Evet, pekala. Son bir şans veriyorum.
1: Mutfak dolabında anahtar, fırının üstündeki aspiratörde, şifresi sağ 22, sola 28, sağ 26, sağ 28.

Evet.

0: bekliyorum.
1: Ben de binmek ister misin?
0: Evet, ben de deneyeceğim.
2: Bunu alabilirsin, hadi.
3: Hey Yugoslav, bitmeyin.

0: ses olsun!
1: Jamie, Glasta'ya gitmeliyim, tamam mı? Beni oraya götürmeniz. Hemen. Kızım orada. Lovisa. Onu görmen gerek. Bunu ona vermeliyim. Tamam mı? Hadi sür. Lütfen devam et.
2: Sanırım burası. Geldik. İnmene yardım edeyim mi?
1: Olmaz. Beni böyle görmesine izin veremem. Al, ona bu mektubu ver.

0: Affedersiniz. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Lovisa Slavovic'e bir mektup getirdim.
1: Üzgünüm. Lovisa artık bizimle yaşamıyor. Bazı sorunlar oldu. Başka bir bakıcı ailenin yanına verildi. O yüzden artık burada değil. Üzgünüm.
0: Peki o zaman bu mektubu ona ulaştıracak birine verebilir misiniz?
1: Ne yazık ki size yardımcı olamam. Ya,
0: rica etsem.
2: Sorun çıkmadı ya.
0: Çıkmadı.
2: Tamam. Çok iyi.
0: Ona mektubu verdim. Bu mektup babandan dedim. Yüzü ışıldadı. Çok sevindi.
2: Güzel miydi?

0: bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ne?
2: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
2: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkselli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
9: Türksel'leri bağlan hayatım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bir

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş. Doğrusu
2: Carrefour'da. Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
4: seninle. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Stash labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
2: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamiyo.
3: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.

0: üretilen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
2: Ne AI?
3: Yapay zeka yani.
2: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
4: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
10: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
1: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
2: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
3: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
4: Etilif Alif meyve var.
0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: Hesap basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
1: Demezdi.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 325 lira.
7: Unuttum abi.
8: Neyi unuttun ya?
7: Çadırı. Canın sağ olsun.
6: Tulumlar.
7: Boşver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
6: Yok.
9: Onun da pili yok.
7: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
6: O da bizi izler.
10: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
11: Herkese bir halle yoluyor.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: trendi çok.
1: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
2: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
1: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
3: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
4: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
3: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
5: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
6: Çocuk giyip el işi oynayacak.
7: Yoksa?
8: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
9: Oh be, Profilo yapmış.
10: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
11: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
12: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
11: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
13: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
11: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
13: Me.
11: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
14: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Turkcell'li misin? Turkcell.
15: 5G.
14: Turkcell.
15: 5G.
14: Turkcell.
15: 5G.
14: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
11: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
16: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
16: Akımlar akıyormuş.
17: Akıyoruz.
16: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
16: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
16: Sen Türkcell'li misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
16: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
20: Turkcell'lere bağlan hayata.
21: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
22: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Böyle olmaz Murat'u. Seni hastaneye götürmem gerekiyor, yoksa öleceksin. Hemen hastaneye gidelim, tamam mı? Ben tek başıma devam ederim. Daha sonra gelip seni alırım.
1: Ne kadar büyümüşsün.
2: Sen düşünmüyor musun?

0: sana iyi bakıyorlar. Güzel bir hayatın olacak. Babalar bilir. Her şey çok güzel olacak. Babanın artık gitmesi lazım.
1: Ama sana bir şey gösterecektim.
0: Daha fazla duramam. Kalamam. Zamanım yok. Kendine iyi bak. Baban hep yanında olacak her zaman. Tamam mı?

Babasının meleği. Bu mektubu okuduğunda senden çok uzakta olacağım. Ama nerede olursam olayım seni hep koruyacağım. Bunu hiç unutma meleğim. Sen hep iyi şeyler yaşa. Dünyada fazla iyilik olmadığını biliyorum. Zamanı geriye döndürebilseydim, çok farklı seçimler yapardım. Sana her gün seni ne kadar çok sevdiğimi söylerdim. Hayatta neyin önemli olduğunu anlamayacak kadar açgözlü olmuşum. Beni bağışla meleğim. Babanı affet. Tabii eğer bağışlanmayı hak ediyorsan. Ama şundan eminim. Hayatta hep ileriye gitmek istiyorsan bağışlamayı öğrenmelisin. Hayatımdaki tek masum ve güzel şeyin sen olduğunu şimdi anlıyorum. Yukarıda bir yerde seninle gurur duyacağım. Yüzünü gökyüzüne çevir. Yukarıdan sana gülümsüyor olacağım. Ruhum hep seninle olacak. Sevgiler, baban.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılan Antakya uçağı şimdi 11A kapısından yolcu alımına başlamıştır.

0: Affedersiniz.
1: Üzgünüm.
2: Alo.
3: Merhaba anne.
4: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
3: Evet sağ salim.
4: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
4: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
3: Ne dedin? Neden? Anne ne oldu?
4: Babanı işe çağırdılar.
3: Geleceğimi ona söylemedin mi?
4: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
3: Hangi uçuşta?
4: Londra uçağı.
2: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım baban da çok üzüldü.
3: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
1: İşte.
5: Teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
6: Bayıldım evet. İşte.
4: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Kalem. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
1: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
4: Bay Williams, size bir şey sorabilir miyim?
1: Evet tabii.
4: İncil'i okur musunuz?
5: Teşekkür ederim.
1: Herhalde sizin kadar sık değil.
4: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
3: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
4: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
3: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
4: Tanrı işlerini...
3: Gizemli yollarla halleder biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle değil.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı?
1: Hı hı.
0: Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Hı hı. Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününde sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemi söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen... Sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Annem evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak gaza basıp gittiğinde.
2: Annenle aramız iyi Chloe.
1: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
2: Beni niçin suçlamıyorsun?
1: Ondan kaçtığın için.
2: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
1: O kadın kimdi?
2: Hangi kadın?
1: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
2: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
1: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
2: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ile 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
1: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
2: İyi de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
1: Ama okulum
2: benim
1: var.
2: Benim de işim var.
1: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
2: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik. Ki o senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Onu özledin mi?
2: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
1: Yüzüğün nerede?
2: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
1: Döndüğünde burada olmayacağım.
2: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
3: Witlow. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Witlow. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
0: İyisin, değil mi?
1: Evet. Evet, iyiyim.
4: İzninizle. Affedersiniz.
0: Şey.
5: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
0: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
1: Doğru.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
0: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
2: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşan da kapıya gelmiş. Sonra hostes de demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
6: Üzgünüm kaptan, berbattı.
2: Hetiye komik geldi.
5: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
2: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
7: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
2: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
7: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
2: Teşekkürler.
3: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
0: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
1: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
0: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
0: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
0: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
0: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
0: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
0: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
0: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
6: Ne oldu?
5: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
6: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
5: Yalnızca diğer insanların önünde.
6: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
5: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
6: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
0: bastım uçağı için. Seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
0: Sahiden.
6: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
0: Beni unutmayacağından emin olmalıyım, değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilin vardır. Hepsini arar mısın?
0: Aslında hiçbirini.
8: Lay.
1: Merhaba, Jim.
8: Babana iki bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
8: Evet, hiç sorma. Onları bulmak iki haftamı aldı.
1: İki hafta mı?
0: Chloe, üzgünüm.
9: Bay Williams, lütfen.
0: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
0: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
9: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
0: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
10: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
0: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
2: Cameron Williams, Chris Smith.
10: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.

0: defasında heyecanlandım.
1: Anne, ben çok korkuyorum. Her zaman aynısını yapıyorsun ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana, ne zaman numarasını aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamın. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimini.
5: İşte oldu. Sizi tanıyorum. Bak George. Bu Frank Sinatra.
6: Ne dedin?
5: Bu Frank... Oh, dinle George. Eve gelmişiz.
6: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
5: Bazen biraz kafası karışıyor. Dinle.
7: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyor. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
2: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
8: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
2: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
8: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış olur. Git yap hadi, durma, bitir bunu.
2: Teşekkür ederiz.
9: Bank 1257 kalkış izni verildi.

0: Hey, gel bakalım buraya. Aa, tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış?
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne, Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Ben bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet.

0: Ki lütfen.
1: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
2: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
1: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
2: Belli oluyordu.
1: Uçuşun nasıl geçti?
2: İyiydi. Evet, iyiydi.
1: Okulun nasıl?
2: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
1: Haberlerdeki?
2: Evet.
1: Gerçekten
2: mi?
1: Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
2: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
1: Evet.
2: Hayranı olduğunu söyledi.
1: Ya.
2: Bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.
1: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
2: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
1: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
2: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
1: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
2: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
1: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
2: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
1: Chloe!
3: Hemen döneceğim.
2: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı. Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydin? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Usludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
6: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
6: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Loyuşehir'de ne kadar kalacak?
2: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu.
1: Ekip neler yapıyor, gidip bir bakacağım.

0: Ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldüm.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Alabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: Tabletleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha. Kahve?
2: Hı-hı.

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.

0: Olur böyle. Hemen çıkalım buradan.
1: Tanrım koru bizi.
2: Oturun.
3: Onu gördünüz mü?
2: Oturun.
3: Bulamıyorum.
2: Hayır hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
4: Chris, kapıyı aç. Chris.
5: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
2: Herkes yerine otursun.
5: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen. Buyurun
0: altındaki kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam sakin olun.
0: Herkes
1: lütfen.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinizi
1: yapmanıza gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı hayır. Görmek istiyorum. Lütfen. Hey, kaptanı ben görmek yapmayayım. İstiyorum. Kaptanı lütfen görmek istiyorum. Lan nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Aha. Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
2: Yerhal yerine geçsin. Kaptanı
4: tamam,
2: görmek
4: istiyorum. Sakin ol sana.
3: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı oturun.
1: Sakin olun lütfen.
2: Çekeriz sakın.
1: Aman tanrım.
3: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
5: İyi misiniz?

0: Hadi baba.
1: Dursana şu adamı. Hadi.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
3: Hepsi bu mu?
1: Lütfen bir şeyler söyleyin.
2: Ne
1: bu böyle? İnanılmaz.
2: Nasıl
4: olabilirler?
5: Kimi?
4: Ben yaşamak istiyorum.
1: Ölümü çocuklarımı görmek
5: atarım. Kimi? Kimi yok olmuş? Rey neler oluyor?
0: Ati, kendine hakim olmalısın.
5: Sarıl bana. Sıkıca sarıl bana.
0: Ati, yüzüme bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Tamam. Bu yüzden kendini işine vermelisin.
5: Tamam.
0: Olur mu?
5: Evet.
0: Tamam mı?
5: Tamam.
0: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim. Tamam. Anladın mı?
5: Tamam. Ray, çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
0: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: Lütfen üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Pankow uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
0: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
0: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türksel sunar. Beş kağıdında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü

0: yapmaz.
1: Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
0: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
3: Ya ne olacaktı?
0: Çünkü Türkcell demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
5: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
0: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
0: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
1: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
10: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
11: Türkcelleri bağlan hayata.
12: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
13: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
12: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
14: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
18: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
6: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
7: Çocuk giyip el işi oynayacak.
8: Yoksa?
9: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
10: Oh be, Profilo yapmış.
11: Unuttum abi.
12: Neyi unuttun ya?
11: Çadırı. Canın sağ olsun.
13: Tulumlar.
11: Boşver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
13: Yok.
14: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
13: O da bizi izler.
15: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
16: Herkese bir halle yoluyor.
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
19: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, piril var.
20: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
20: Yeni Piril Ultra Güç.
21: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun.

0: ders çalışmıyorsun.
1: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
2: Kasa arkası ürünlerinde bin para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişle

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktif Klozet Blok 99 lira 50 kuruş.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
0: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
8: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
9: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
10: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Siemens fırsatlarına baktın mı?

Şimdi çamaşır makinesi alanlara, kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
11: Gol olur yalnız. Ben dedim.
10: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
7: Akımlar akıyormuş.
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'leri bağlan hayata.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

Şimdi

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey hey hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzümden çeker misin?
3: Merhaba, burası Sillerin evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
4: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
5: Hadi bu tarafta.
4: Remi.
5: Acele et, beni takip et.
4: Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum.
5: Hadi beni takip et.
4: Sizi çok seviyorum.

0: herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: affedersiniz. Kim var orada?
1: Kim var? Geri çekilin. Ray, geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene Steele.
3: İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Penkon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Penkon 257, bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen!
5: Trafik alarmı. Yükselin.

0: tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581 üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

Heyday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4, 7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum. Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
4: Başına dikkat et.
3: Tamam.
4: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
5: Sonumuz yakın.
4: Tamam,
5: sonumuz
4: gidelim geldi. Buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar var?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Lütfen şurayı açın.
3: Lütfen yolu açın.
2: Yardımcı olun, yolu açın.

0: Güney kanadına Türk personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Bence kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydu. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız. Dönüyoruz
1: zaten. Birkaç saat sürecek.
0: Hayır hayır, yani kayboldukları yere. Lütfen bebeğimi bulmam lazım.
2: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
0: Ya eve dönemezsek?
1: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.
3: Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
1: Herkes
4: oturun.
1: Beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
1: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Oturun.
1: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
1: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
6: Aman
7: hayır.
6: Tanrım. Her şeyimi
7: aklım,
6: kaybettim.
7: Hayır diyorum. Hayır.
6: Her şeyimi kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
1: Yangın çıkmış.
5: Nerede?
1: Bu taraftaki kanatta.
5: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
1: Sarmış. Çok büyük.
5: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
1: Fakat?
5: Yakıt talebi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
1: Geri dönmemize yeter mi?
5: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
1: Peki ne yapacağız?
5: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
1: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçakta gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
3: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba. Burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Perşembe, İncil okuma.
1: Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
2: Sen neden söz ediyorsun?
1: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
3: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
4: Ne demeye çalışıyoruz?
3: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
1: Delilik bu.
5: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
3: Biliyor musun?
5: Size ne kadar ödediler?
4: Neden bahsediyorsunuz?
5: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
4: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
5: Kalk, kalkın ayağa.
4: Onu nereden buldun?
5: Sen.
3: Evet.
5: Sana ne kadar ödediler?
3: Ne?
5: Onu nereye götürdüler?
3: Kim? Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
5: Kocamdan.
1: Bayan, lütfen.
5: Kes sesini, kes sesini.
6: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
5: Bunu neden yapıyorsun?
4: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
5: Neler çeviriyorsunuz?
7: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum. Ama neden...
5: Suratına kurşun yemek ister misin?
7: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
2: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğru. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peter Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Aa, hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raymi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: PK haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Hayır, bunun

0: olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet, iyi.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
0: Hava polisi mi?
4: Evet.
0: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
0: Kule, Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
0: Marcus?
5: Ray, neredesin?
0: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
3: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Aileni arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
0: La Guardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pisti Syracuse.
0: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus! Marcus! JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
3: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
2: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı. Ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu ne

Neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya... Eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği, uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en acı günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ali ne zaman Tanrı'dan söz etse, sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Kimsiniz?
1: Chloe. Ben Bak.
2: Şükürler olsun.
3: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
1: Hemen yanımda.
2: Chloe, iyi misin?
3: Baba. Öldüğünü sandım.
2: Sen iyi misin?

0: Annen bana bundan bahsetmişti.
1: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
0: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
1: Ben de seni baba. Ben de seni.
0: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
1: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
0: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
2: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
1: Ne?
0: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
1: Baba.
0: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar,
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz bağlı lütfen.
0: Bize büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız
2: gerekiyor. Kemeriniz bağlandı mı?
0: Güzel. Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrollü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok. Hala sinyal yok.
1: Denemeye devam et.
0: Deniyorum.
1: Uçağı indirmek zorundayız.
0: İnmek mi? Nereye?
1: Denize.
0: Ama demiştik.
1: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
1: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sanırım iniş yapabileceğiniz bir yer burada.
0: AVM'nin yakınındaki yeni Doğu Batı otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
2: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
3: Nasılsınız?
4: Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
5: Evet.
4: Sadece eşiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığın yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Farlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
1: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Oraya kadar inişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Bakmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.
2: Ne?

0: acele edin. Hadi iniyoruz.
1: Çabuk olun. Birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
2: Çabuk.
1: Gelin, gelin.
2: Hadi.
1: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
1: Hadi, hadi. Devam. Atla, atla.

0: Bak.
1: Chloe. Ah. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
1: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
1: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Yüce Tanrım, Cennetin Efendisi, ailemi, çocuklarımı ve karımı koru. Bana verdiğin nimetler ve güç için minnettarım. Yapmak üzere olduğum şey için beni bağışla. Başka çarem olmadığını biliyorsun. Sahip olduklarım için çok emek verdim. Tek başıma mücadele ediyorum. Çocuklarımın çaresiz kalmaması için karımı korumak istiyorum. Dilerim beni anlarsın ve bağışlarsın. Teşekkür ederim Tanrım.

0: biliyor musun? Dünya çok garip. Brezilya'da kilosu 18 bin dolar, Meksika'da 7 bin dolar. Kolombiya'da biraz daha ucuz. Orada kilosu 2000 ile 4000 kron arası değişiyor. Hayır, dolar olarak demek istiyorum. Ama çok para kazanmak istiyorsan Peru'ya gideceksin. Peru tam yeri.
1: En çok para orada mı kazanılıyor?
0: Evet öyle. Orada 10 kiloya 8-9 bin dolar aldım.
1: Olamaz.
2: Bu harika.
0: Biri aptallık yapmazsa yarın 10 milyon kazanmış olacağız.
2: Çok büyük para.
0: Cebimize 10 milyon girecek.
2: İnanamıyorum.
0: Tanrı'nın izniyle.
2: Hadi öyleyse gidelim.
0: Onu gördüm. Bak şurada duran.
2: Atmaya başladı.
0: Tamam yanaşalım.
2: İşte orada.
0: Çantayı bana doğru it.
2: Tamam.
0: Ben alırım. Sonra da diğerini al.
2: Tamam.

0: Mat.
1: Hadi oradan sen.
0: Mat.
1: Mat demek de geciktin. Hem şahmat demezsen sayılmaz. Ne? Şah dedin ama başta şahmat olduğunu görmedin.
0: Ne saçmalıyorsun sen?
1: Fark etmedin.
0: Hadi ama şahmat.
1: O zaman şahmat diyeceksin. Önce şah sonra mat diyemezsin. İyi
0: de oyuna nasıl bunu devam yapamazsın. Edeceğim o zaman?
1: Masa tenisi oynamıyoruz. Her oyunun kuralları var.
0: Kendi Kosova kurallarını yaratıyoruz.
1: En azından denedim.
0: Her şeyi nasıl olacağını kararlaştırmıştık. Başka planlarım olduğunu... Planlarımız olduğunu kimse bilmiyordu. Sonra işe başladığımızda... Kararlaştırdığımızın tam tersi oldu. Tabii o zaman da... Arkadaşlarım... Muhbirin ben oldum.

0: olduğunu anlamış oldular. Aslında olanları tam olarak hatırlamıyorum ama sonunda bir arabaya binip çok dar bir sokakta sürmeye başladık. Yolun sonundan Mirado koşarak geliyordu. Üstüne doğru sürdüm. Elimde ise bir silah vardı. Evet, sonrasında... Sonrasında Mirado yerde yatıyordu. Onu vurdum.
1: Hörge, neredesin? Hangi cehennemdesin?
2: Göteborg'a yeni geldim.
1: Göteborg'da ne işin var? Dün burada olmalıydın.
2: Tamam.
1: Annem ölmek üzere, seni sayıklıyor.
2: Evet.
1: Her defasında bir yalan atıyorsun, hepimiz oyalıyorsun. Hemen buraya gelmen lazım Hörge.
2: Geliyorum işte, yoldayım. Tamam, geliyorum Paola. Lanet olsun.

0: Lanet olsun. Gözünü balkondan ayırma. Aksilik olursa sana işaret vereceğim, tamam mı? Al şunu.
1: Lanet olsun Arge.
0: 15 dakika içinde dönmezsem git.
2: Musa daha önce gelmiş miydi?
3: Bir kere daha gelmişti galiba. Emin değilim.
2: Daha dikkatli olmakta fayda var. Giren çıkan belli değil.
3: Haklısın ama...
4: Ne yapıyorsunuz orada? Tek yaptığınız tüttürmek. Ortalığı temizleyeyim biraz. Şuranın haline bak.
2: Gözden kaçırmayacaksınız.
3: Tamam. Daha dikkatli olacağız.
4: Biri seni görmek istiyor.
5: Orge. Merhaba.
0: Her şey hazır. Yolunda gitti.
5: 10 kilo mu?
0: Her şey konuştuğumuz gibi.
5: Çok güzel.
0: Herhangi bir sorun yaşamadık.
5: Aksilik olmadı yani.
0: Hayır hiç.
5: Güzel. Radovan'ı aramalıyım.
0: Ben de bir sigara içeyim.
5: Tamam iç.
6: Tamam dostum. Ben bir şeyler yiyeceğim. İsteyen var mı?
7: Psst. Bir sigara verir misin? Dışarı çıkamam.
0: Pekala.
7: Teşekkür ederim. Güzel değil mi?
0: Niye?
7: Ne niye?
0: Niye sigara içmek için dışarı çıkamıyorsun?
7: Dışarı çıkmamız yasak.
0: Burası dışarısı değil ki.

0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yanıma gelmek ister misin? Tamam, sana bir içki ısmarlayayım. Öyle mi?
2: Bir gün kapıyı kilitlemeyi unutacaklar.
0: Hadi. Hadi, dalga geçmeyi bırak. Hadi ya, git yıkan hadi.
3: Git sen yıkan.
4: Kalk temizlen. Çalışmak için buradasın. Senin işin bu. Kimseyle konuşmayacaksın, anlaşıldı mı?
2: Ne yapıyorsun? Sakin ol, daha çocuk.
4: Ne demek çocuk? O bir... Susup çalışacak. Yoksa kafanın önüne koyarım. Tamam mı?
2: Tamam.
4: Yarın lokantaya gel.
2: Evet.
5: Johan Lestrom, tam 3 yıldır cezaevindesin. Bir yıl önce Mirado Slavovic buraya gönderildiğinde endişelenmiştik. Anlaşmazlık olacağını düşündük. Ama onunla iletişime girmeyi de başardın. Rehabilitasyon konusunda çok istekli davrandın Westlund. Çıkış kağıtlarında Axel Bolinder adlı biriyle görüşeceğin yazıyor.
6: Stockholm Ekonomi Fakültesindeyken arkadaşım Niklas Kreutz'la geliştirdiğimiz bir projenin destekçisiydi.
5: Axel Bolinder'le çalışarak çıktığında işe de kavuşmuş olacaksın yani, öyle değil mi?
6: Evet, öyle de denebilir yani, dolaylı olarak.
5: Anlıyorum. Dilerim yolunda gider. Cep telefonundan sana ulaşabilmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde alkol kullanmana izin yok. Evet, bu kadar. Umarım her şey yolunda gider. Şu belgeleri de al.
6: Tamam.
5: Bol şans.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Nasılsın? Vergi borcum ne kadar?
6: 3 tane düzeltme yaptım. 9000'in biraz üstünde.
7: 5 dakika zamanım var.
6: 5 mi? En az 15 dakika lazım.
7: 5 dakikadan fazla olmaz.
8: Hey, bekle bir dakika. Bir saniye bekle. Bekle. Hiç telefonu açmamı söylemiş.
9: Söylenmeyi bırak artık.
8: Sana kaç kere söyleyeceğim? İnsanı çıldırtırsın. Cevi.
10: Merhaba. Ne var ne yok?
8: Merhaba dostum. Her şey yolunda. Senin miden nasıl oldu?
10: İyi. Daha iyiyim artık.
8: Sana söylemiştim. LCF'yi boş ver. LLF çok daha iyi. Asidi az, insanı uçuruyor.
10: Anladım. Bolinder'le görüşmeden önce seni aramamı istemiştin. Ne durumda olduğunuzu sorayım dedim.
8: Her şey hazır sayılır. Son dosyaları gönderirsen tamam olacak. Sunumu ben yapacağım biliyorsun. Sen orada ol yeter.
10: Anlaşma imzalanır imzalanmaz başlar.
6: Evet. Biliyorum. Biliyorum.
8: Dinle. Son dosyaları göndermen yeterli. İnan bana hazırız. Endişelenecek bir durum yok. Büyük annem ne derdi biliyor musun? Bir Ege'yi yok etmenin tek yolu erdemdir. Yani sen de bir sorun yaşamayacaksın.
10: Anladım.
8: Halledeceğiz, tamam mı? Yine konuşuruz, kapatmalıyım. Görüşürüz.
10: Görüşürüz.

0: Westlund.
1: Merhaba anne, ben Johan.
0: Bizi aramamanı söylemiştim.
1: Anne, düşündüm de kısa süre sonra çıkmış olacağım ve...
0: Johan.
1: Buluşabilir miyiz diyecektim.
0: Görüşmek istemiyorum.
1: Seni görmek istiyorum. Stockholm'e geliş paranı karşılarım anne, lütfen.
0: Bu mümkün değil. Bir daha bizi aramanı istemiyorum Johan. Babam ve ben kız kardeşinin ölümünden sonra yeni kendimize geliyoruz.
1: Sadece bir kez
0: görüşelim
1: diyorum anne.
0: Beni dinlemiyor musun? Ne dediğimi anlamıyor musun? Hayatımızı mahvettin. Seni görmek falan istemiyorum. Bizi bir daha aramanı istemiyorum. Babanla ben birbirimize yetiyoruz. Kimsenin bizi üzmesini istemiyoruz artık.
1: Tamam, seni seviyorum.
2: Ne kadar?
3: Gram 600.
2: Görüşürüz.
3: İyi günler.
2: Çocuklar bakın, parayı aldım. Para bende diyorum.
4: Konuşma da bin, hadi.
2: Yapmayın, dinleyin beni. Çocuklar hadi, lütfen, lütfen yapmayın.
4: Yürü. Hadi.
5: Bu arabanın mutfakta ne işi var?
4: İki kaybettim.
5: Kaybetti öyle mi? Bunun için mi burada?
4: Maya ve Yemana'yı kaybettim. En sıkı sermayelerimizdi.
5: Bir silah verin bana.
2: Radovan, yemin ederim. Beni kandırdılar Radovan.
5: Dikkatsiz davrandın Mahmut.
2: Radovan.
5: Aç gelsin. Ne yapalım şimdi Mahmut? Ha? Söyle bakalım hadi. Bir şans daha istiyor musun? Ha? Benim için ne yapabilirsin? Hadi söyle Mahmut. Paramı ödeyecek misin? Söyle ha. Ne kadara? 100.000 mi? Hı? Bu yeter mi? Hayır. 200.000? Hayır. 300.000 ödeyeceksin Mahmut. Hafta sonuna kadar. Anladın mı? Şimdi defol git buradan.

0: Alo.
1: Alo Mahmut, neredesin oğlum?
0: İşim var anne, ne oldu? Merhaba annem.
1: Merhaba, geç kaldın oğlum.
2: Çocuklar.
1: Seni çok merak ettim.
0: Hemen geldim işte.
1: Senden haber alamayınca çok korktum.
0: Cemile
1: korktum.
0: Nerede?
1: İçeride.
0: Tamam.
1: Hadi geç.
3: Buradayız. Geliyorum.
1: Evet, şuna da bak.
4: Harika değil mi?
1: Hadi yeşil. Abin geldi. Gerçekten mi? Nerede? Merhaba.
0: Merhaba. Şu güzelliğe bak, prenses gibisin.
1: Aa, teşekkür ederim. Gelmene çok sevindim.
0: Gelmez miyim? Kardeşimin düğününü unutur muyum hiç?
1: Ne bileyim.
0: Çok güzel olmuşsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne hissediyorsun?
1: İnanamıyorum.
0: Neden?
1: Bilmiyorum ki.
0: Buradan kurtuluyorsun işte, fena mı?
1: Şaka mı ediyorsun? Odamı çok özleyeceğim. Annemi, babamı ve seni.
0: Kocan nasıl? Nasıl biri?
1: Harika biri.
0: Öyle mi?
1: Harika bir insan.
0: Ya.
1: Evet öyle.
0: Sevindim.
1: Endişelenmene gerek yok. O iyi biri.
0: İşte düğün hediyen.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Mi?
0: Açsana bakacağım.
1: Ah, bunu sen mi seçtin?
0: Evet.
1: Lila rengi.
0: Beğendin mi?
1: Evet. Şuna da bak.
0: Aa,
1: çok teşekkür ederim.
4: Neymiş?
5: Burada ne işin var? Buraya gelmemeni söyledim.
0: Kardeşimin hatırına geldim. Seni görmeye değil.
5: Bir hediye almışsın. Hediyeye bak. Paçavradan başka bir şey değil.
0: Yine başlama.
5: Onu da bir mağazadan çalmışsın.
0: Yine başlama dedim.
5: Kim bilir tamam. Nereden çaldın?
1: Daha fazla dayanamayacağım. Yeter artık. Bıktım. Bir saat örgü. Bir saat önce gelsen onu canlı olarak görebilirdin. Oğlum deyip durdu. Seni bekledim.
6: Bunu hatıra olarak alıyorum. Tamam mı? Ben almazsam biri çalacak zaten. Görüşürüz.
3: Hayır, istemiyorum.
1: Hadi. Hadi git artık.
3: Hayır, istemiyorum anne. Git. İstemiyorum.
7: Bu manyak adamlar ne olacak?
3: Hayır,
7: Paula.
3: İstemiyorum. Hayır.
7: Paula, sana diyorum. Ciddi olamazsın. Emilia'nın o adamlarla aynı yerde kalmasına izin veremem. Polisler onları arıyor. Burada kalamazlar.
1: Lütfen Andreas, yeter artık. Gidecekler zaten.
7: Evet, gidecekler. Gitmezlerse Emilia'yı yanıma
1: alırım. Sorun çıkaran sensin.
7: Sorun çıkmasını istemiyorum. Emilia'yı şimdi götüreceğim. Tamam. Yetti artık.
5: Ne demek yetti? Suratını dağıtmadan defol buradan sersem.
7: Emilia, baba gelip seni alacak.
5: Baba gelip seni alacakmış. Babaya bırak. Sorun sus herif.
7: Alo, polisle görüşmek istiyorum.
8: Ayrılmayın, bağlıyorum.
7: Ne hissediyorsun? Heyecanlısın. Ne olursa olsun ilkler.

0: her zaman farklıdır. İçki yasak değil mi?
1: Aa, içmem yasak.
0: Lanet olası herif.
1: İzin yok.
0: Bir adam mı?
1: Evet, hiçbiri. Mektubu iletmemi ister misin? Bitirdin mi?
0: Uzun zamandır buradayım dostum. Mektubu göndermeye cesaretim yok. Neden cesaret edemediğimi de bilmiyorum. İnsanlar beni öldürmeye çalıştı. Vuruldum, bıçaklandım. Hiçbirinde korkmamıştım. Vicdanım sızlamadan uyumayı hep başardım. Ama o küçük kız... Ne yapabilirim Ceyvi? Buraya mahkumum.

0: iki gün vaktim olduğunu söylediniz. Ödeyeceğim. Şu anda konuşamam.
1: Meşgulüm. Evet, konuşamam. Dinle. İki gün zamanım var. Unutma.
0: Ödeyeceğim dedim değil mi? Lanet İyi olsun. Dinle. Beni arayıp durmayın
1: artık. Ödemezsen balık gibi yararım seni. O lafımı unutma. Ödemezsen ölür.
0: Daha fazla konuşamam.
2: Merhaba, ben Nibe. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın.
0: Merhaba.
2: Sizi arayacağım. Görüşmek üzere.
3: Merhaba dostum, ben Yohan. Beni mutlaka ara. Toplantıyı planlamamız gerekiyor. Bir an önce ara. Görüşmek üzere.
0: Ben çok acıktım. Hadi yemek yiyelim.
4: Hayırlı olsun.
0: Ne yapıyorsun? Hiçbir şey.
4: Ne demek hiçbir şey?
0: Hiçbir şey yapmıyorum.
4: Anneni neden üzüyorsun? Onu görmezden geliyoruz.
0: Görmezden falan gelmiyorum. Annemle görüştüm ben, merak etme.
4: Kardeşinin düğününe geliyorsun. İnsan saçını kestirir, bir tıraş olur.
0: Yine mi tartışacağız?
4: Saygısızlık.
0: Ben böyleyim işte. Kaç kere söyledim, kabul et artık, tamam mı? Bak.
4: İnsanlar düğüne nasıl gelmiş?
0: İnsanlardan bana ne?
4: Şu ayakkabılara bak.
0: Benden ne istiyorsun sen? Evlatlıktan reddettiysen babalık yapmayı bırak.
4: Sen benim oğlum değilsin. Sen bir sokak çocuğusun.
0: Sokak çocuğuyum öyle mi?
4: Evet, benim oğlum değilsin.
0: Sana ne oldu anlamıyorum. Ben küçükken bana güzel hikayeler anlatırdın, hatırladın mı? Şimdi ise sokak çocuğu olduğumu söylüyorsun.
4: Benden nefret mi ediyorsun? Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Misafirlerim var.

0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Adım Johan Westlund. Bugün Axel Bolinder'le bir toplantımız vardı ama iş ortağım... toplantının saatini bana söylemeyi unuttu.
1: Tamam, hemen bakalım. Üzgünüm, bugün için adınız görünmüyor.
0: Peki. evet. Niklas Kreuz adına olmalı.
1: O toplantı dün yapılmış.
0: Anlıyorum. Hangi toplantıdan söz ediyorsunuz?
1: Niklas Kreuz ve Axel Bolinder randevusu dünmüş.
0: Bu imkansız. Bir hata olmalı. Tekrar bakar mısınız lütfen? Bir hata olduğu kesin.
2: Peki. Hav. Ben kemik istiyorum. Kemiğin var mı?
3: Harge.
2: Kemik istiyorum.
3: Harge.
4: Ne oldu?
5: Hayır, atlama.
3: Dışarıda iki araba var.
4: Lanet olsun sivil polis.
3: Gitmezsen beni de içeri atacaklar.
6: Kapat çeneni. Saçma sapan konuşmayı bırak. Victor! Victor! Siviller dışarıda!

0: Adım Johan Westlund. Sizi rahatsız ediyorum ama bugün bir görüşmemiz vardı. Ben dijital hırsızlığı önleyen yazılımı geliştiren kişiyim. Hatta hatırlarsanız iş ortağım Niklas Kreutz'la da görüşmüştünüz.
1: Evet, Nipe'den söz ediyorsunuz.
0: Ta kendisi.
1: Nipe ile gerekli görüşmeyi yaptık. Son sözleşmeleri dün imzaladık. Ama Nipe ısrarla projeden kendisinin sorumlu olduğunu ve iş ortağı olmadığını söylemişti.
0: Bir dakika. Ne dediniz?
1: Evet, dediğimi duydunuz.
2: Bak, bir an önce paramı alıp geri dönecektim.
3: Kapa çeneni.
2: Öyle konuşmadık mı ha?
3: Alanır sarı.
2: Söylesene. Yes,
3: anladın mı?
2: Öyle konuşmadık mı?
3: Biz yatarız. Anlıyor musun beni?
2: Tam 14 yıl yatarız. Verdiğin sözde durmadın ama. Durmadın.
3: 14 yıl yatarız.

0: ateşin var mı?
1: Var.
0: Ne yapıyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Kız kardeşinin parasını çalıyorsun.
1: Çaldığımı kim söyledi be?
0: Ne kadar ayıp.
1: Nereden çıktın sen?
0: Yaptığın büyük terbiyesizlik.
1: Defol git buradan.
0: Sen hiç akıllanmayacaksın.
1: Defol git dedim sana.
0: Hiç utanman yok mu? Daha ne kadar alçalacaksın? Nankör çocuğun tekisi.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Evet, çok güzeldi. Başarı diye buna derim.
1: Cuma günleri Filiz Katan'da.
2: İzninizle. Burada konuşmayalım. Gergin görünüyorsun Cevim.
1: 3 yıl. Bunun üzerine 3 yıl çalıştım. Gece gündüz. Tam 3 yıl. İşime destek verecek birine ihtiyacım vardı. Hiç emeğin olmamasına rağmen sana %50 pay verdim. Buna rağmen beni sırtımdan bıçakladın Niklas. Başından beri planın buymuş zaten. Başından beri beni aldatmayı planlayıp duruyor musun? Bunu yanına bırakır mıyım sanıyorsun? Seni dava edeceğim.
2: Beni mahkemeye mi vereceksin?
1: Hiç şüphen olmasın, tazminat davası açacağım.
2: Peki sana kim inanır? Sabıkalı bir uyuşturucu satıcısısın. Adam bile vurdu. Bana vuracak mısın? Bunun için kaç yıl yersin? 3? 5? Hiçbir şey yapamazsın, anladın mı? İstediğini parayla elde edemezsin. Çünkü asıl mesele bu değil mi? Erdem. Herkes erdemli doğmaz. Erdem parayla satın alınmaz. Ya vardır ya yoktur. Erdemli insan gözünden belli olur. Ama senin gözlerin babana benziyor. Benim gözlerim de babama benziyor. Şimdi izninle.
1: Niklas içmek istiyorum. Daha dün muhteşem bir anlaşma imzaladı. Ha, bundan haberiniz var mıydı? Aa, onlara söz etmedin mi? Kimseye söylemedin mi? Sana da mı söylemedin?
0: Hayır, söylemedim.
1: Hadi ya. Gerçekten muhteşem bir fikir. Flash belleğin işlevini bitiren bir piyasa ürünü tasarladı. Gerçekten dahiyane. Gerçekten çok güzel. Yalnız bir sorun var. Bu muhteşem düşünce onun değildi. Benim fikrimi sattı. Öyle değil mi dostum? Her şeyin var. Bana ait olan tek şeyi çaldın. Ama düşününce o kadar da şaşırtıcı gelmiyor. Hayatın boyunca babanın çevresini kullandın çünkü. Bunu bu masadaki herkes zaten biliyor, öyle değil mi? Yalan mı?
2: Hey, sakin.
1: Sakin mi olayım?
2: Benimle gel.
1: Yo. Otur. Bu defa babana kendine ait bir fikrin olduğunu göstermek istedin. Babanın ve herkesin takdirini kazanacak bir şey.
2: Yeter artık.
1: Emek vermediğin
2: yeter
1: bir şeydi. Ben yeter dedim.
2: Lütfen git artık. Hadi. Kendini rezil
1: ama
2: ediyorsun.
1: Ama biliyor musun dostum? Sen hayatın boyunca bir şeye emek vermenin ne demek olduğunu bilmedin.
2: Kendini rezil ediyorsun.
1: Rezil mi ediyorum?
2: Git buradan.
1: Hadi. Beni iyi dinle şimdi. Arkadaşların ve ailen seni yok sayarken bir şeye emek vermenin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun sen?

0: Johan.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Çıktığından haberim yoktu.
1: 4 ay önce çıktım. Aslında iyi halden şartlı tahliye oldum. Evet, okuldayken Niklas'la çalışmaya başladım. Birlikte bir iş projesine başlamıştık. Daha doğrusu ben hapisteyken bir şey tasarladım. Ürünü geliştirip piyasaya süreceğiz. Bu nedenle de para babası bir kapitalistle görüşmeler yapıyorum. Yani aslında her şey harika gidiyor. Büyük bir iş olabilir. Bu sefer başarmış olabilirim.
0: Senin Ortaş'ı cezaevinde son gördüğümde sonrasında neyi fark ettim biliyor musun? Farklı bakmama neden olan mütevazi, harika insan aslında hiç var olmamış. Çünkü her şey koca bir yalanmış. Koca bir yalanmış Johan. Gitmeliyim.

0: Yolların dikkatini.
1: Evet.
0: Bir dakika sonra kalkacak tren.
2: İş nasıl gidiyor?
1: Milyoner miyiz?
3: Önceki hayatıma dönmem imkansızmış. Kendini kandırmışım.
2: Ne demek bu?
3: Hatırlıyor musun? Herkes önce kendini ve parayı düşünür demiştin. Haklı mısın?
1: Bunları döndüğünde konuşsun. Ha?
2: Döneceksin değil mi?
3: Hapiste bir gün bile kalamam.
2: Kararın buysa geri dönüşü olmayacağını biliyorsun, değil mi?
0: Sayın yolcularımız, 4. perona giren trenimiz harekete hazır durumdadır.
2: Bırak seninle geleyim. Nasıl para bulacağımızı biliyorum.
3: Nasıl bulacaksın?
2: Radovan'a çalışan bir ihtiyar var. Misha. Radovan'ın muhasebecisi olarak geçiyor. Dikkat çekecek hiçbir şey yapmıyor. Eviyle ilgileniyor. Çimlerini biçiyor. Komşunun karısıyla birlikte olmaya bile çalışmıyor. Radovan'ın cebine aklanmış para olarak giriyor. Misha saat başı kara para aklar. Radovan.
4: Şerefine Radovan.
2: Ama Radovan'ın bilmediği bir şey var. Misha kumarbazdır. Zeki ve dokunulmazlığı olduğunu zanneder. Ama hipodromda kimse onu tanımıyor. Biz de onu orada yakalayacağız. Tek çıkış yolumuz o. Meleğim! Lovisa öldü! Lovisa! Lovisa! Lovisa! Lovisa! Lovisa meleğim! Neredesin meleğim?
5: Adamın ailesini aramak zorundasın.
6: Niye?
5: Ne demek niye? Çünkü adamın iki çocuğu var.
6: Ben ona iş teklif ettim. O da kabul etti. İşin olumsuzluklarından biri.
5: Ne kadar düşüncesiz oldun. Şu haline bak.
6: Riskli bir iş yapıyoruz. Kimseyi aramayacağım, tamam mı? Başka dertlerimiz var. Şu gitti. Yapacağımız şu. Anlaşma yapmak için oraya gideceğiz. Bize malı soracaklar tabii ki. Önce parayı görelim diyeceğiz. Bize parayı çıkarttıklarında silahlarımızı çekeceğiz. Parayı alıp kaçacağız.
5: Çıldırdın mı sen? İyice saçmalamaya başladın. Şu haline bak.
6: Sana ne demeli? Senin yaptığın ne?
5: Ben ailem için çalışıyorum.
6: Ailen için mi? Ailene ne olacak sanıyorsun? Onları nasıl bir gelecek bekliyor? Her ay ne kadar kazanıyorsun? Oğlum büyüdüğünde herkes gibi uyuşturucuya bulaşmayacak mı sanıyorsun?
5: Yavaş.
6: Oğlum 13 yaşına girdi. O nasıl bir adam olacak sanıyorsun? Sana söyleyeyim istersen. Bizden bir farkı olmayacak. Onun şu bizden bir farkı olmayacak, kendine bak. Benden ne farkın var?
5: Ben ailem için yapıyorum.
6: Ne demek ailem için? Benimle çalışmaya var mısın, yok musun? Kararını ver. Benimle var mısın? Var mısın pis serseri?
7: Seni babana söyleyeceğim. O
8: zaman dokunma bana.
9: Nadia.
8: Dokunma bana. Dokunma dedim.
9: Bir adam var. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bu adam seninle birlikte olmaya geldi. Yüzüme bak, yüzüme. Haftada 2-3 kez seninle olmaya geldi. Adam senden hoşlanmış. Ama sen ısırıyorsun. Paraya ihtiyacın var değil mi? Senin dişlerini sökerim. Şimdi cevap verirsin belki. Hadi konuş. Konuş hadi. Konuşsana. Ölünü dağıtırım. Gel.

0: Ayağa kalk! Ayağa kalk! Radon gülüşe! Seni parçalarım aşkım! Seni parçalarım!
1: Hatırlıyor musun? Biz küçükken böyle şeyler yapmaktan söz ederdik.
2: Neden söz ediyorsun anlamadım.
1: Küçükken ölene kadar unutmayacağımız şeyler yapmaktan söz ederdik. Hı-hı. Hatırladın mı? İşte o gün geldi. Anladın mı? Tamam mı?
2: Hadi gidelim.
1: Hadi.

0: hadi.
1: İyi mal Jorge.
2: Bence ufak tefek olan biraz tuhaf. Onda rahatsız eden bir şey var. Güvenilir görünmüyor. Öyle değil
0: biz
2: mi?
0: Buraya iş yapmaya gel.
3: Parayı
0: başka
3: görelim.
0: Bir şey için değil.
1: Parayı getir hadi. Hadi bir k***a.
4: Menajerim doğrusu.
3: Haydi kan var mı çocuklar?
4: Olur ben yerim.

0: kağıtlar veriyorsun dostum.
1: Bana da iyi kağıt gelmiyor ki.
2: Yolları çamurlu patrağı var mı? Çamurlu patrağı konu tingamu la chance var mı? Kayıtla
3: boka.
2: Sen güey o no?
3: Kayıtla boka. Ok, bajol.
2: Siento mala onda, brother. Siento mala onda, güey.
3: Luego, cuando saco el dinero, yo saco el cohete, entonces hacemos todo.
0: Sí, güey. Üç kağıt istiyorum.
1: Peki, hala.
2: Vamos, güey. Vamos, echamos los patas, güey.
3: Hey, tranquilo.
2: Se está poniendo mala onda esta güey, güey.
3: Tranquilo, tranquilo.
1: ¿Bir sorun mu var?
4: Hayır, bir sorun yok. Konuşuyoruz öyle.
1: Peki, hala. Shadow.
5: Efendim.
1: Aralarında kendi dillerinde konuşuyorlar.
5: Ne demek istiyorsun?
1: Bilemiyorum. Bir terslik olabilir.
4: Aramızla konuşmayın.
0: Oyalanmaya başlıyorlar. Sakin ol. Biz hazırız, tamam mı? Hadi. Evet. Elinde ne var dostum? Ben açıyorum.
4: Sakin ol.
1: Hey,
4: bir şey yok.
1: Otur,
4: bir şey yok.
1: Bakalım,
4: bir şey yok.
0: Ne yapıyorsunuz otur. Siz? Gerizekalılar. Biz buraya iş yapmaya geldik.
1: Sakin ol.
4: Kontrol
0: sizin çalışma
4: istiyorum.
0: Yönteminiz bu mu?
4: Bu ne? Bu ne dedim? Radovan'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz?
0: Aramızda halledebiliriz bunu.
4: Radovan'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz?
5: Sakin ol, tamam. Sakin ol, bırak beni. Ben silahsızım, silahım yok.
0: Beni dinle diyorum.
5: Bırak beni.
0: Beni dinler misin?
4: Orge! Uyuşturucu nerede?
5: Orge!
4: Arkadaşına bak, Orge!
5: Nerede?
4: Yerini söyle. Söylemezsen
5: Orge!
4: Nerede? Nerede? Söyle yok.
5: Orge silah al.
4: Nerede?
5: Bırak beni.
4: Son kez soruyorum.
5: Orge.
4: Radovan'ı kandırabileceğini mi sandın? Nerede?
5: Ya eline.
4: Nerede? Radovan'la oynamayı bırak. Söyle.
5: Orge.
4: Nerede? Son defa soruyorum. Nerede? Son defa soruyorum.
5: Bırakın beni. Orge.
4: Radovan'la oynayabileceğinizi mi sandın?
0: Uyuşturucu mu? Uyuşturucu yok.
5: Hadi Orge.
0: Hiç uyuşturucu yok. Anladınız mı?
4: Radovan'a oyun oynamaya kalkarsınız.
0: Rolando! Hayır! Seni aşağılık yani. Bunun hesabını soracağım. Bunun hesabını vereceksin bana. Hepinizin canına okuyacağım. Aşağılık domuzlar. Duydunuz mu beni? Rolando! Rolando! Rolando lanet olası. Bunun hesabını vereceksin adi herif. Bunun hesabını senden soracağım. Aşağılık yani. Uyuşturucu falan yok. Sen beni dinlemiyor musun? He? Uyuşturucu falan yok.
1: Bunun burada ne işi var?
4: Burada ne arıyorsun? Lanet olası deliğine dön hemen. Sana git dedim. Lanet olası odana geri dön. Hadi ne duruyorsun? Geri dön o deliğe.

0: Anneni ara. Al hadi.
1: Annemi arayamam.
0: Öyleyse babanı ara.
1: Öldü.
0: Arayabileceğin akraban yok mu? Ya da arkadaşın?
1: Kimseyi aramak istemiyorum.
0: Fazla zamanımız yok. Bir arkadaşını falan ara.
1: Arayacak
0: tamam mı?
1: Kimsem yok.
0: Pekala. Al şunu.
1: Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu mu?
0: Hayatın boyunca bu kadar paran oldu mu hiç?
1: Seninle gelemez miyim?
0: Sana yardım edemem. Hadi in arabadan.

0: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
1: Sayın yolcularımız, 2 numaralı perondaki tren hareket etmiştir. Tekrar ediyorum. Sayın yolcularımız, 2 numaralı perondaki tren hareket etmiştir.
2: Şu Jorge denen çocuk parayı alıp ortadan kaybolmuş.
3: Sonunda aynı noktaya döneceğini nereden biliyordun?
4: Monotonluk dostum. Bu ülke monotonluk üstüne kurulu. Burada olan her şey monoton bir düzende yürür. Onların düzenleri yüzünden bu haldeyiz. Ama biliyor musun? Ben monoton düzeni severim. Monotonluk olan yerde mutlaka bir açık vardır. Açıkları bulun ve kullanın! Ha? Çak bakalım dostum. Lanet olsun. Tanrım. Rüzgarı hissediyor musun?
3: Evet, hissediyorum.
4: Aferin sana dostum. 3 yıl boyunca ne yapacağımızı söylediler. Şimdi yatacaksın, tuvalete gideceksin, yemek yiyeceksin. O günler geride kaldı. Bitti artık dostum.

0: Burada 100 küsur var.
1: O kadar mı?
0: Daha fazla olmalı.
2: O kadar getirmemi söylemiştiniz siz değil mi?
1: Jorge'yi tanıyor musun? Jorge Salinas yeniden şehre dönmüş. Mahmut, sen onu bulmamıza yardım edeceksin. Anladın mı?
2: Tabii, sorun değil.
1: Onu ortadan kaldıracaksın. Bunu yaparsan bütün bu olan biteni unuturuz.
2: Ama ben Jorge'yi çocukluğumdan beri tanırım. Kız kardeşiyle aynı sınıftaydım.
1: Bak, eğer sana saygı duymamı istiyorsan yapman gereken güvenimi kazanmak. Bu noktaya gelmek için herkes bir şeyleri feda etti. Şimdi sıra sende. Fedakarlık yapacaksın.
3: Bakalım bir çocuk postunu kazanır şu ya.
4: Çok bekleyeceğiz. Hey, benim bağcıklarım çözüldü.
2: Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm.
5: Teşekkür ederim.
2: Jorge burada mı? Değil mi? Gitti mi? Annenin evinde mi kalıyor peki? Biliyor musun?
5: Hayır. Hiç bilmiyorum. Ama sanırım anahtarı vardı. Çiçekler için sağ ol.

Bu annen mi? Güzelmiş. Burası onun evi ha? Annen nerede?

0: Mahmut.
1: Baba.
0: Mahmut.
1: Baba.
2: Ne var, ne istiyorsun?
0: Para nerede?
2: Bırak beni. Ne parası?
0: Kız kardeşinden çaldığın para nerede? Kız
2: ne
0: kardeşinin en güzelliğini berbat ettin.
1: Baba parayı o almadı.
0: O yaptı, onu
1: gördün. Baba lütfen.
2: Kim
1: baba.
2: Görmüş ha, ne görmüş?
0: Nadire aldığını görmüş.
2: Nadire estetik ameliyat yaptırmaktan kör olmuş.
0: Mahmut,
2: ne olsa
0: sen bu ailenin

0: karısısın.
1: Baba.
2: Hayatım boyunca
3: baba,
2: aynı şeyleri
3: yapmadım diyorsa yapmamıştım.
0: Ben ülkemden ayrıldım. Ailemden ayrıldım. Evimden ayrıldım.
2: Sana bir şey hatırlatayım. Buraya gelmeye karar veren sendin. Biz değil. Umarım unutmamışsın.
0: Ben buraya senin ve kız kardeşinin geleceği için geldim. Huzurlu ve güvenli bir hayatınız olsun diye. Ama sen bizi terk edip Yugoslavya'nın serserilerine
2: takıldın. En azından onlar beni dinliyor. Saygı gösteriyor.
0: Salak, onlar seni kullanıyorlar. Ama sen kör olmuşsun.
2: Ben mi körüm?
0: Göremiyorsun.
2: Sen de hayatta çocuklarının gurur duyacağı bir şey yap. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp...
0: Sen bana işlere... biliyorsun!
1: Yapma! Baba? Baba?
2: Parayı ben aldım, doğru söylüyor. Ben hırsız ve yalancıyım. Doğru, mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu? Artık mutlu musun? Söylesene. Mutlu musun artık? Hepiniz gidin şimdi. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Ben başımın çaresine bakarım.

0: Tanrım. Uzi'yi bana ver. Bu hissi biliyor musun? Bu silah insana güç veriyor.
1: Bunu yapabileceğimi sanmıyorum.
0: Ne oldu?
1: Bunu yapamam. Bu bana göre değil. Yapamayacağım.
0: Yapabilirsin. Tamam mı? Bana telefonda ne demiştin? Geri dönüşün yok, anladın mı? Diğer tarafa geçmek zorundasın Jeyvi. Arada kalmak, karar verememek bir işe yaramaz.
1: Bu bana göre değil.
0: Hayır, sana göre. Bunu bana borçlusun, anladın mı? Son defasında geldiğim hale bak, ha?

0: Merhaba, şu anda cevap veremiyorum. Lütfen mesaj bırakın. Teşekkür ederim.
1: Merhaba anne. Benim mi? Ben... aramamın nedeni... senden... Anne, ben kötü şeyler yaptım. Çaldım. Yalan söyledim. Öldürdüm. Ve bir sürü şey işte, beni... beni sevenlerden uzak durdum. Şimdi... bu dünyada yapayalnız...

0: zamanında yetişemediğim için çok üzgün olduğumu bilmeni istiyorum. Ben hep bencildim. Gerçekten çok üzgünüm. Arayıp seni. Seni sevdiğimi söylemek istedim anne. Seni seviyorum, bu kadar.
1: Lanet olsun Ratko bunu. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Orgi'yi çocukluğumdan beri tanıyorum.

0: Güzel değil mi?
1: Hmm.

0: Sence ne kadar vardır? 1 milyon? 3 milyon? Daha mı çok? 6 milyon?
1: 10.
0: 10 mu? Tanrım. Hadi öyleyse gidelim. Gitmek istemez misin? Şeye gideriz hem. Paris'e gideriz. Plajdan bir ev alırız.
1: Paris'te plaj yok.
0: Yok mu? Olsun. Biz de plaj yaptırırız o zaman.
1: Olur.
0: Bir plajımız olur. Küçük bir köpeğimiz. Güzel olmaz mı? 10 milyon diyorsun, yapabiliriz. Satın alabiliriz. Araba alabiliriz. Beni dolaştırırsın. Güzel kıyafetler alırım. Evet.
1: Sen burada dur.

0: Hey! Orge!
1: Şehre döndüğünü duydum dostum.
0: Ne?
1: Şehre döndüğünü duydum diyorum.
0: Anladım, ne istiyorsun peki?
1: Bak dostum, başım dertte. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Anlatabileceğim başka kimse yok.
0: Hiç zamanım yok.
1: Çok yağmur yağıyor. Sadece 2 dakika.
0: Yukarı gel.
1: Tamam.
2: Sorun olmaz mı?
3: Sadece eskiden tanıdığım biri.

0: Kız kardeşimin mezarı. Hadi Cevi, devam et. Buna zamanımız yok.
1: Ailem birkaç hafta önce ölü ilan edilmesini istedi. Mezar boş. Kardeşim kayboldu. 7 yıl geçti.
0: Hadi Ceyra, ha? Buna zamanımız yok.
1: Her gün telefonda konuşurdu. Her gün. 2 yıl boyunca. Sonra telefonları kesildi. Sanki onunla birlikte İçimde bir şeyler kayboldu. Güzel şeyler. Belki de bu yüzden öldüğüne inanmak istemiyorum. Çünkü bana sadece kötü

0: Malmö'de biriyle buluşacağız. Pasaportlarımız onda.
1: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
0: Gece tekneye bineceğiz. Almanya'ya geçeceğiz.
1: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
0: Orada yollarımız ayrılacak, tamam mı? Tamam.
2: Sonra ne yapacaksın?
0: Sırbistan'a gideceğim. Dağda küçük bir ev alıp keyfime bakacağım.
2: Sırbistan'a seni ziyarete gelirim belki.
0: İyi bir fikir değil Cevi. Bu birlikte son yolculuğumuz.
3: Bir Müslümandan bunu kim beklerdi ki? Kaç yıldır benimle çalışıyorsun Mahmut?
4: 5-6 yıldır.
3: Birkaç büyük hatan oldu ama sadakatini hep kanıtladın değil mi?
5: Muhtemelen dünyada motosikletle yolculuk için...
3: Radovan.
5: En ıssız ve tehlikeli yerler...
4: Seninle çalışmak benim için bir onur. Başka bir iş yapmak hiç istemem.
3: Bu çok iyi. Ona başka bir iş bulalım.
4: Nasıl istersen patron.
5: Örten Darwin'e kadar yapacağımız 5500 kilometrelik yolculuğumuza hoş geldiniz. Güneybatı yakasındaki Perth'ten...
3: Bu dövmenin anlamı ne?
5: Son şehri olan Darwin'den...
4: Arapça Bashir, babamın adı.
3: Neden babanın adını yazdırdın ki? Yani sevgilin falan yok mu yoksa?
4: Babam kendi ülkesinde özgürlük savaşçısıydı. Hatta hapse girdi. Orada bir sürü işkence gördü. Çocukluğumda onu örnek alırdım. Ama şimdi köpekten farksız İsveçliler ne derse onu yapıyor.
3: Sadece baban değil. Sırpların çoğu da aynı durumda. Eski savaş kahramanları buraya gelip İsveçlilerin tuvaletlerini temizliyorlar. Mahmut, bugün benim için yaptığını hiçbir zaman unutmayın.

0: Pekala. Burada sigara içmek yasak Mahmut.
1: Evet.
0: Mişa. Parayı geri aldık.
1: Öyle mi? Çok iyi.
0: Evet. Dinle. Parayı şimdi sana gönderiyorum. Tamam mı?
2: Bu geliyor. Tamam. Unutma, seni hiç tanımıyorum. Tamam.
0: Tamam, görüşürüz. Mahmut'u Mişa Bladman'a götürün. İşin nasıl yapıldığını bizzat orada öğrensin. Ona birkaç şey göstersin.
3: Dışarı çık. Dışarı çık. Dışarı çık dedim. Dışarı çık. Ne yapıyorsun? Ne oluyor?
2: Beni hatırladın mı Mişa?

0: Gördünüz mü? Yaralı galiba.
1: Hayır. Ya ambulans arası.
0: Tamam ben ararım. İyi misiniz?

0: parasını istiyorum, tamam mı? Kolay yoldan da halledebiliriz. Zor yoldan da Mişa, seçim senin.
1: Ben de para yok, tamam mı?
0: Evet, pekala. Son bir şans veriyorum.
1: Mutfak dolabında anahtar, fırının üstündeki aspiratörde, şifresi sağ 22, sola 28, sağ 26, sağ 28.

0: bekliyorum.
1: Ben de binmek ister misin?
0: Evet, ben de deneyeceğim. Bunu alabilirsin, hadi.
2: Hey Yugoslav, bitmeyin.

0: Floresta'ya gitmeliyim, tamam mı? Beni oraya götürmeniz. Hemen. Kızım orada. Lolisa. Onu görmen gerek. Bunu ona vermeliyim. Tamam mı? Hadi sür. Lütfen devam et.
1: Sanırım burası. Geldik. İnmene yardım edeyim mi?
0: Olmaz. Beni böyle görmesine izin veremem. Al, ona bu mektubu ver.
1: Affedersiniz. Merhaba.
2: Merhaba.

0: Lovisa Slavovic'e bir mektup getirdim.
1: Üzgünüm. Lovisa artık bizimle yaşamıyor. Bazı sorunlar oldu. Başka bir bakıcı ailenin yanına verildi. O yüzden artık burada değil. Üzgünüm.
0: Peki o zaman bu mektubu ona ulaştıracak birine verebilir misiniz?
1: Ne yazık ki size yardımcı olamam.
0: Rica etsem.
2: Sorun çıkmadı ya.
0: Çıkmadı.
2: Tamam. Çok iyi.
0: Ona mektubu verdim. Bu mektup babandan dedim. Yüzü ışıldadı. Çok sevindi.
2: Güzel miydi?

0: Öyle olmaz mı Radu? Seni hastaneye götürmem gerekiyor, yoksa öleceksin. Hemen hastaneye gidelim, tamam mı? Ben tek başıma devam ederim. Daha sonra gelip seni alırım.
1: Ne kadar büyümüşsün.
2: Sen düşünmüyor musun?
1: Sana iyi bakıyorlar. Güzel bir hayatın olacak. Babalar bilir. Her şey çok güzel olacak. Babanın artık gitmesi lazım.
2: Ama sana bir şey gösterecektim.
1: Daha fazla duramam. Kalamam. Zamanım yok. Kendine iyi bak. Baban hep yanında olacak her zaman. Tamam mı?

babasının meleği. Bu mektubu okuduğunda senden çok uzakta olacağım. Ama ne?

Nerede olursam olayım seni hep koruyacağım. Bunu hiç unutma meleğim. Sen hep iyi şeyler yaşa. Dünyada fazla iyilik olmadığını biliyorum. Zamanı geriye döndürebilseydim, çok farklı seçimler yapardım. Sana her gün seni ne kadar çok sevdiğimi söylerdim. Hayatta neyin önemli olduğunu anlamayacak kadar açgözlü olmuşum. Beni bağışla meleğim. Babanı affet. Tabii eğer bağışlanmayı hak ediyorsan. Ama şundan eminim. Hayatta hep ileriye gitmek istiyorsan bağışlamayı öğrenmelisin. Hayatımdaki tek masum ve güzel şeyin sen olduğunu şimdi anlıyorum. Yukarıda bir yerde seninle gurur duyacağım. Yüzünü gökyüzüne çevir. Yukarıdan sana gülümsüyor olacağım. Ruhum hep seninle olacak. Sevgiler, baban.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Uluslar Arası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılan Antakya uçağı şimdi 11 arkasından yolcu alımına başlamıştır.
1: Affedersiniz.
2: Üzgünüm.
3: Alo?
1: Merhaba anne.
4: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
1: Evet, sağ salim.
4: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
4: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
1: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
4: Babanı işe çağırdılar.
1: Geleceğimi ona söylemedin mi?
4: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
1: Hangi uçuşta?
4: Londra uçağı.
3: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
1: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
2: İşte.
5: Teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
6: Bayıldım, evet. İşte.
4: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur.
2: Selim.
4: Ne zaman